0: Aha.
1: Sen ancak kıyametten korkan kimseleri uyarabilirsin. Onlar kıyameti gördükleri gün sanki dünyada sadece bir akşam veya kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanacaklardır. Abese suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 42 ayettir. Abese, yüzünü ekşitti, surat astı demektir. Sure Abese kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevalla en ca'ehul a'ma.
1: Peygamber kendisine ama geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi.
0: وَمَا يُدَر۪يكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
1: Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki o kötülükten temizlenecekti veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda sağlayacaktı.
0: اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَى فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
1: Ama sen öğüde ihtiyaç duymayan kimseye yönelip onunla ilgileniyorsun. Oysa onun kötülükten temizlenmemesinden sana ne?
0: وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا.
1: Sen Allah'tan korkup İslam'ı öğrenmek için koşarak sana gelen kimseye aldırmayıp başkalarıyla oyalanıyorsun.
0: كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
1: Hayır, böyle yapma. Çünkü bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır.
0: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ.
1: O çok kıymetli ve itaatkar katip meleklerin elleriyle yazılıp yüce makamlara kaldırılmış olan çok şerefli ve tertemiz sahifelerdedir.
0: قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ.
1: Kahrolası insan ne kadardan ankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? Onu bir damla sudan yarattı da ölçülü bir şekil verdi.
0: ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقَبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ.
1: Sonra ona tutacağı yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Sonra da dilediği zaman onu tekrar diriltir.
0: كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا.
1: Hayır, insan Allah'ın kendisine emrettiği şeyi yerine getirmedi. İnsan yiyeceğine bir baksın. Gerçekten suyu biz bol bol yağdırdık.
0: ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَبَّا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
1: Sonra yeri güzelce yardık da orada sizin ve hayvanlarınızın geçimi için taneli ekinler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar bitirdik.

0: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
1: Kulakları sağır edecek kıyamet gürültüsü geldiği zaman, o günde kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi vardır.
0: Vucuhun yevmeizin musfirah, dahikatun mustebşirah.
1: O gün pırıl pırıl parlayan, gülen, sevinen yüzler vardır.
0: Ve vucuhun yevmeizin aleyha gaberah, terhequha katerah.
1: Yine o gün üzerleri tozlanmış, karanlık ve siyahlık bürümüş yüzler de vardır.
0: Ulaike humul keferatul fecerah.
1: İşte onlar inkar edip günaha dalan kimselerdir. Tekvir suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 29 ayettir. Tekvir, dürmek, sarmak, bir araya toplamak manalarına gelir. İlk ayette kıyamet günü güneşin dürülüp söndürüleceği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İzeşşemsu kuvirat.
1: Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman.
0: Ve izen nucumun kederat.
1: Yıldızlar kararıp düştüğü zaman.
0: وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ.
1: Dağlar yerinden koparılıp yürütüldüğü zaman.
0: وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ.
1: Doğurması yaklaşmış gebe develer sahibinin şaşkınlığından dolayı başıboş bırakıldığı zaman.
0: وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.
1: Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman.
0: وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ.
1: Denizler birbirine dolup kaynaştırıldığı zaman.
0: وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
1: Ruhlar bedenle birleştirildiği zaman.
0: وَاِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
1: Diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahı yüzünden öldürüldüğü sorulduğu zaman.
0: وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ.
1: Amel defterleri açılıp yayıldığı zaman.
0: وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ.
1: Gökyüzü sıyrılıp açıldığı zaman.
0: وَاِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.
1: Cehennem kafirler için alevlendirildiği zaman.
0: وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ.
1: Cennet müminlere yaklaştırıldığı zaman.
0: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ.
1: Herkes önceden ne hazırladığını görüp bilecektir.
0: فَلَا اُقَسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسْ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسْ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
1: Gece görünüp gündüz gizlenen yıldızlara, akıp giderek gözden kaybolan gezegenlere, kararmaya başlayan geceye ve ağarmaya başlayan sabaha yemin ederim ki, Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
0: Zî kuvvetin inde zil arşi mekîn.
1: O elçi çok güçlüdür. Arşın sahibi olan Allah'ın nezdinde yüksek bir itibara sahiptir.
0: Muta'in semme emîn.
1: Orada melekler tarafından kendisine itaat edilen güvenilir bir elçidir.
0: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجَنُونَ.
1: Sizin arkadaşınız Muhammed asla bir deli değildir.
0: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ
1: Andolsun ki o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür.
0: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَن۪ينَ
1: O gayba ait haberleri söylemede asla cimri değildir.
0: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ
1: Kur'an da Allah'ın huzurundan kovulan bir şeytan sözü değildir. O halde siz nereye gidiyorsunuz?
0: اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمَ
1: Kur'an ancak bütün alemler için, hele içinizden doğru yola girmek isteyenler için bir öğüttür.

alemlerin Rabbi olan Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. İnfitar Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. İnfitar, yarılmak anlamına gelir. Sure, kıyamet günü göğün yarılacağını ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.

0: فطرت
1: gök yarıldığı zaman
0: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ
1: yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman
0: وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ
1: denizler kaynaştırılıp fışkırtıldığı zaman
0: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
1: ve kabirler alt üst edilip içindekiler çıkarıldığı zaman
0: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
1: İnsan önceden neyi yapıp gönderdiğini ve neyi yapmayıp geri bıraktığını anlayacaktır.
0: يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
1: Ey insan! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?
0: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك
1: seni yaratan, organlarını düzene koyan, sana ölçülü bir şekil veren ve seni dilediği en güzel biçimde meydana getiren odur.
0: كلا بل تكذبون بالدين
1: Hayır, siz hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz.

0: Oysa sizin başınızda yaptıklarınızı yazan çok değerli muhafız melekler vardır.
1: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
0: Onlar sizin ne yaptığınızı bilirler.
1: اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ
0: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
1: وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَح۪يمٍ
0: Kötüler de mutlaka yakıcı bir ateş içindedirler.
1: يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ
0: Onlar hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Onlar hiçbir zaman ateşten uzak kalacak değillerdir.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
0: Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin?
1: ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
0: Evet, onu sana bildiren nedir? Nedir acaba hesap ve ceza günü?

O gün kimse kimseye hiçbir yardımda bulunamayacaktır. O gün emir ve hüküm yalnız Allah'a aittir. Mutaffifin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 36 ayettir. Mutaffifin, ölçüyü ve tartıyı eksik tutup hile yapanlar anlamına gelir. Sure, ölçüde hile yapanların kötülüğünü ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline.
1: اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
0: Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar.
1: وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
0: Kendileri onlara vermek için ölçtükleri veya tarttıkları zamanda ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar.

0: Yoksa onlar kendilerinin öldükten sonra büyük bir gün için tekrar diriltileceklerini bilmiyorlar mı?
1: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: O gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda duracaklardır.
1: كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ
0: Hayır, hile yapmayın. Doğrusu inanmayıp günaha dalanların amel defterleri Siccin denen kitaptadır.

0: O gün hesap ve ceza gününe yalan deyip gerçeği yalan sayanların vay haline.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيمٍ
0: Onu ancak haddi aşan ve günaha düşkün olan bir kimse yalanlar.
1: اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bunlar öncekilerin masallarıdır, der.
1: Kalla bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun.
0: Hayır, doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp bürümüştür.

0: Hayır, onlar o gün gerçekten Rablerini görmekten mahrumdurlar.
1: Thumma innahum lasalul cahim.
0: Sonra onlar mutlaka o alevli ateşe gireceklerdir.
1: Thumma yuqalu hadha'llazi kuntum bihi tukazzibun.
0: Sonra da onlara işte sizin yalanlayıp durduğunuz azap budur denecektir.
1: Kalla inne kitabel ebrari lefî illiyyin.
0: Ama iyilerin amel defterleri ise illiyyun denen kitaptadır.
1: Ve mâ edrâke mâ illiyyun. Kitâbun merkûm.
0: İlliyyun'un ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır.
1: Yeşheduhul mukarrabun.
0: Onu Allah'a yakın olan melekler görüp içindekilere şahitlik ederler.
1: İnnel ebrâre lefî ne'îm.
0: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
1: Alel erâiki yanzurûn.
0: Tahtlar üzerinde oturup kendilerine verilen nimetleri seyrederler.
1: Te'arifu fî vücûhihim nazraten na'îm.
0: Sen onların yüzlerinde nimete kavuşmanın sevinç pırıltısını görüp kendilerini tanırsın.
1: Yusqawna min rahiqin mahtum. Khitamuhu misk. Ve fi zalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Onlara ağzı mühürlü olup içildikten sonra misk gibi kokan saf bir cennet şarabı sunulur. Öyleyse imrenip yarışmak isteyenler yalnız bunun için yarışsınlar.

0: O şarabın karışımı, yalnız Allah'a yakın olan kulların içeceği teslim denen bir pınardandır.
1: İnnellezîne ecremû kânû minellezîne âmenû yadhakûn.
0: Günah işleyenler dünyada iman edenlerle alay edip gülüyorlardı.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
0: Müminler yanlarından geçtikleri zaman onlar birbirlerine göz kırpıyorlardı.

0: Onlar müminleri gördükleri zaman işte bunlar sapıklardır diyorlardı.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Oysa onlar müminlerin üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi.
1: فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: İşte bugün de iman edenler kafirlere güleceklerdir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
0: Tahtlar üzerinde oturup o kâfirler yaptıklarının cezasını gördüler mi diye onların halini seyredeceklerdir. İnşikak suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 25 ayettir. İnşikak, yarılmak demektir. İlk ayette kıyamet günü göğün yarılacağı ifade edildiği için bu adla anılmıştır.

0: وحقت وأذنت لربها وحقت.
1: Gök yarıldı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman.
0: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
1: Yer uzatılıp dümdüz edildiği, içinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman herkes yaptığının karşılığını görecektir.

0: Ey insan! Şüphesiz ki sen Rabbine kavuşuncaya kadar çabalayıp duracaksın. Ama nihayet ona kavuşacaksın.
1: فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Amel defteri sağından verilen kimse kolayca vereceği bir hesaba çekilecek ve cennetteki ailesine sevinçle dönecektir.
1: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا اِنَّهُ كَانَ ف۪ي اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Amel defteri arkasından verilene gelince, o da yetiş ölüm diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadaki ailesi içinde şımarık ve sevinçliydi.

0: Çünkü o hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, şüphesiz ki Rabbi onu görüyordu.
1: فَلَا أُقَسِمُ بِالشَّفَقُ وَالْلَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ.
0: Akşamın alacakaranlığına, geceye, onun karanlığı altında topladığı şeylere ve dolunay şeklini alan aya yemin ederim ki, siz mutlaka halden hale uğrayacaksınız.

0: O halde onlara ne oldu da inanmıyorlar? Ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secdeye kapanmıyorlar.
1: بَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
0: Bilakis inkar edenler gerçeği yalanlıyorlar.
1: وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
0: Allah onların kalplerinde gizledikleri şeyi daha iyi bilir.
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ
0: Ey Muhammed! Sen onlara acı bir azabı müjdele.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجَرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Bürüç Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bürüç, burçlar anlamına gelir. Sure, burçlara sahip olan göğe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ
0: Burçlarla donatılmış göğe, geleceği vaat edilen kıyamet gününe, orada hazır bulunanlarla görülen şeylere yemin ederim ki, içi yanan ateşle dolu olan hendekleri kazanlar lanetlenmiştir.
1: اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ
0: Hani onlar ateşin etrafında oturmuşlar, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

0: والأرض والله على كل شيء شهيد.
1: Onlar müminlerden sırf göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait bulunan çok güçlü ve övülmeye layık olan Allah'a iman ettikleri için intikam almışlardı. Allah her şeye şahittir.

Şüphesiz ki iman eden erkeklerle iman eden kadınlara işkence yapıp sonra da tövbe etmeyen kimseler için cehennem azabı vardır. Onlar için bir yangın azabı vardır.

0: Doğrusu iman edip salih amel işleyen kimseler içinde altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.
1: İnne batşe rabbike leşedid.
0: Gerçekten Rabbinin azapla yakalaması çok şiddetlidir.
1: İnnehu huve yubedi'u ve yu'id.
0: Yoktan var eden de, tekrar diriltecek olan da yalnız O'dur.
1: Ve huvel gafurul vedud. Dul arşil mecid. Fe'alun lima yurid.
0: O çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur. Arşın sahibidir, çok yücedir. O her istediğini yapar.
1: Hel etâke hadîful cunûd Fir'aun ve Semud.
0: Ey Muhammed! Firavun ve Semud ordularının haberi sana geldi mi?
1: Belillezîne keferû fî tekzîb.
0: Doğrusu inkar edenler hala yalanlamaktadırlar.
1: Vallahu min verâihim muhît.
0: Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır, kurtulamazlar.

0: والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ.
1: Göğe ve Tarık'a, geceliğin ortaya çıkan yıldızı andolsun ki, Tarık'ın ne olduğunu sen bilir misin? O karanlığı delen parlak bir yıldızdır. Herkesin başında mutlaka bir muhafız melek vardır.
0: فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ.
1: O halde İnsan neden yaratıldığına bir baksın.
0: خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
1: O bel kemiğiyle göğüs kemikleri arasından süzülüp çıkan atılgan bir sudan yaratılmıştır.
0: İnnehu ala raj'ihi laqadir yawma tubla's sarair fama lahu min quwwatin wala nasir.
1: Gerçekten Allah onu öldükten sonra tekrar diriltmeye kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya çıkar. Artık insanın ne bir gücü vardır ne de bir yardımcısı.
0: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ.
1: İçinde olayların dönüp dolaştığı göğe, bitkiler ve kaynaklar için yarılan yere andolsun ki, o Kur'an gerçekten hakla batılı ayırt eden bir sözdür.
0: وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا وَاَك۪يدُ كَيْدًا.
1: O bir şaka ve eğlence değildir. Kafirler onu iptal etmek için durmadan tuzak kuruyorlar. Ben de onların tuzaklarını boşa çıkarıyorum.
0: فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.
1: Ey Muhammed, şimdilik sen kafirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Âlâ, en yüce, en yüksek anlamına gelir. Sure, her şeyden yüce olan Allah'ın tesbih edilmesi emriyle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isme rabbikel e'la.
1: Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
0: Ellezî halaka fesevvâ.
1: O her şeyi yaratmış ve düzgün bir şekle koymuştur.
0: Vellezî kaddera fehedâ.
1: O varlığı ölçülü bir şekilde takdir etmiş ve hedefe ulaşacak yolu göstermiştir.
0: وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى.
1: O otlaklarda yeşil otlar çıkarmış, sonra da onları simsiyah ve kuru bir çerçöp haline getirmiştir.
0: سَنُقَرِ

0: يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى.
1: Ey Muhammed! Biz sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği hariç. Çünkü O açık olanı da bilir, gizli kalanı da.
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى.
1: Biz seni en kolay yola iletip başa

0: kararlı kılacağız. Eğer öğüt bir yarar sağlayacaksa öğüt ver.
1: Seyezzekkeru men yahşâ.
0: Allah'tan korkan kimse ondan öğüt alacaktır.
1: Ve yetecennebuhel eşkâ. Ellezî yaslen nâral kubrâ. ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَا.
0: En büyük ateşe girecek olan bedbaht kimse de ondan kaçınacaktır. Sonra da o ateşte ne ölecek ne de yaşayacaktır.
1: قَدَ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
0: Kötülükten temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan mutlaka kurtuluşa erecektir.
1: Bel tu'thirunel hayatad dunya vel ahiretu hayrun ve ebqa.
0: Ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir.
1: İnne hâzâ lefis suhufil ula. Suhufi İbrahim ve Musa.
0: Şüphesiz ki bu hükümler elbette önceki kitaplarda, İbrahim'in ve Musa'nın kitaplarında da vardı. Huaşiye suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 26 ayettir. Huaşiye kaplayan, örten anlamına gelir. Her şeyi kaplayacak olan kıyamet haberiyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed! Dehşeti her şeyi kaplayacak olan kıyametin haberi sana geldi mi?
1: Ucuhun yevme izin haşi'e amiletun nasibe tesla naran hamiye.
0: O gün bir takım yüzler vardır ki rezillikten alçalmışlardır. Onlar çalışmışlar fakat boşuna yorulmuşlardır. Onlar kızgın bir ateşe gireceklerdir.
1: Tusqa min aynin aniye leyse lehum ta'amun illa min dari' la yusmin ve la yugni min cu'.
0: Onlara kaynar su akıtan bir gözeden içirilecektir. Onların orada beslemeyen ve açlığı gidermeyen acı ve kötü kokulu bir dikenden başka da yiyecekleri yoktur.
1: Ucuhun yevme izin na'ime lis'iha radiye fi cennetin aliye la tesma'u fiha lagiye.
0: Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki nimet içinde mutludurlar. Dünyadaki çalışmalarından hoşnutturlar. Onlar yüksek bir cennettedirler. Orada asla boş bir söz bile duymayacaklardır.

0: جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
1: Orada sürekli akan bir pınar vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar, önlerine konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş kıymetli halılar vardır.
0: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.
1: Onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine ve yerin nasıl yayılıp döşendiğine bakmıyorlar mı?
0: فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ.
1: Ey Muhammed, sen onlara öğüt ver. Çünkü sen ancak bir öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin.
0: İlla men tevalla ve kefer feyuazzibuhu Allahu'l azabel ekber.
1: Ancak kim yüz çevirir inkar ederse Allah onu en büyük azapla cezalandırır.
0: İnne ileyna iyabehum.
1: Şüphesiz ki onların dönüşü yalnız bizedir.
0: Thumma inne aleyna hisabehum.
1: Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Fecr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Fecr, tan yerinin ağarması, şafak, sabah vakti ve sabah namazı manalarına gelir. İşte sure bu manalara gelen fecre yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr ve leyli izâ yesr.
1: Fecre, Zilhicce ayının ilk 10 gecesine, çift olana, tek olana ve geçip giden geceye andolsun ki kâfirler mutlaka azaba uğrayacaklardır.
0: Hel fî zâlike kasemun lizî hicr.
1: İşte bu sayılan şeylerde akıl sahipleri için bir yemin var değil mi?
0: Elem

0: عاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد.
1: Ey Muhammed, sen Rabbinin ülkeler arasında benzeri yapılmamış sütunlar üzerinde kurulu saraylara sahip İrem şehrinde oturan Ad kavmine, Vadil Kura'da kayaları yontup evler kalalar yapan Semud kavmine ve saltanat sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi?
0: اَلَّذ۪ينَ طَغَوْ فِي الْبِلَادِ فَاَكْثَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ.
1: Onlar memleketlerinde azmışlar, oralarda çok bozgunculuk çıkarmışlardı. Rabbin de onların üzerine bir azap kırbacı yağdırdı.
0: اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ.
1: Doğrusu Rabbin her an gözetlemektedir.

0: أكرمن.
1: Fakat insan Rabbi kendisini imtihan edip ona ikramda bulunduğu ve bol bol nimet verdiği zaman Rabbim bana ikram etti der.

0: ehemen.
1: Ama Rabbi onu imtihan edip rızkını daralttığı zaman da Rabbim bana hor baktı der.
0: Kalla bella tukrimunel yetim.
1: Hayır, siz yetime ikram etmiyorsunuz.
0: Ve la tahaddun ala ta'amil miskin.
1: Birbirinizi yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmiyorsunuz.
0: Ve ta'kuluna turase eklen lemme.
1: Mirası haram helal demeden yiyorsunuz.
0: Ve tuhibbunel male hubben cemme.
1: Malı da pek çok seviyorsunuz.
0: Kalla izâ dukketil ardu dakkan dakka.
1: Hayır, böyle yapmayın. Yer parça parça olup toz duman haline geldiği zaman.
0: Ve câe rabbuke vel meleku saffen saffâ. Ve cî'e yevme izin bi cehennem. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّا لَهُ الذِّكْرَى.
1: Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman ki o gün cehennem de ortaya getirilmiş olacaktır. İşte o gün insan hata işlediğini hatırlayacak ama bu hatırlamanın ona ne faydası olacak?
0: يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي.
1: O zaman insan, keşke bu hayatım için ben önceden salih amel işleyip gönderseydim diyecektir.
0: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ.
1: Artık o gün Allah'ın edeceği azabı hiçbir kimse edemez. Onun vuracağı bağı da hiçbir kimse vuramaz.
0: Ya eyyetuhen nefsul mutmainne yerci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedehuli fi ibadî. وَدَخُل۪ي جَنَّتِي.
1: Allah müminlere şöyle hitap eder. Ey huzur içinde olan nefis! Sen Allah'tan hoşnut, Allah da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Haydi gir iyi kullarım arasına. Gir cennetime. Beled Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Beled, belde ve şehir anlamına gelir. Sure Mekke şehrine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: Senin de içinde oturduğun bu Mekke şehrine, babaya ve doğan çocuğa yemin ederim ki, biz insanı elbette bir takım zorluklara, sıkıntılara katlanacak nitelikte yarattık.
0: اَيَحْسَبُ أَلَّنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ اَحَدَ يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا اَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ اَحَدَ.
1: Yoksa insan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Gösteriş için ben birçok mal sarf ettim diyor. Yoksa o kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?
0: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ.
1: Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak verip de kendisine iyi ve kötü olmak üzere iki yol göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşu aşıp geçemedi.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
1: Sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? O, bir köleyi azat etmek veya açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut da hiçbir şeyi bulunmayıp yerde sürünen bir yoksulu yedirip doyurmak, sonra da iman edip birbirlerine sabır tavsiye eden, birbirlerine merhamet tavsiye eden kimselerden olmaktır.
0: Ulaike ashabul meymene.
1: İşte onlar amel defterleri sağdan verilecek olanlardır.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ.
1: Bizim ayetlerimizi inkar edenlere gelince, onlar da amel defterleri soldan verilecek olanlardır. Onların üzerini etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş bürüyecektir. Şems suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Sure, güneşe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsi ve

0: وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.
1: Güneşe ve aydınlığına, onu takip ettiği zaman aya, güneşi meydana çıkardığı zaman gündüze, onu örttüğü zaman geceye, göğe ve onu yapana, yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu düzenleyip şekil verene, sonra ona kötülük duygusunu ve ondan sakınma yollarını ilham edene andolsun ki, kendi nefsini kötülükten temizleyen kimse mutlaka kurtuluşa ermiştir.
0: وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
1: Nefsini günahla kirletip örten kimse ise elbette ziyana uğramıştır.
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذِنْ بَعَثَ اَشْقَاهَا.
1: Semud kavmi azgınlıkları yüzünden peygamberlerini yalanlamışlardı. Hani içlerinden en azgını deveyi kesmek için ayaklanmıştı.
0: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا.
1: Bunun üzerine Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın şu devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın demişti.

0: Fakat onlar o peygamberi yalanladılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden onların üzerine katmerli bir azap indirdi ve yapacağı azabın sonundan korkmayarak onları yerle bir etti. Leyl suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 21 ayettir. Leyl gece anlamına gelir. Sure geceye yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-leyli izâ yağşâ ve'n-nehâri izâ tecellâ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
0: Karanlığı ile ortalığı örttüğü zaman geceye, açılıp aydınlandığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki sizin çalışmanız gerçekten çeşit çeşittir.
1: فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
0: Fakat kim Allah için verir, kötülükten sakınır ve en güzel söz olan tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay yola iletip başarılı kılacağız.
1: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى.
0: Ama kim de cimrilik eder, kendini zengin görüp müstagni sayar ve en güzel söz olan tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor yola sürükleyeceğiz. O cehenneme yuvarlandığı zaman malı kendisine hiçbir yarar sağlamaz.
1: İnne aleyna lel-huda ve inne lena lel-ahirete vel-ula.
0: Doğru yolu göstermek ancak bize aittir. Dünyada, ahirette yalnız bizimdir.
1: فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلَّى.
0: İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. Oraya ancak yalanlayıp yüz çeviren en azgın kimse girecektir.
1: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى.
0: Kötülükten temizlenmek için malını Allah yolunda veren en müttaki kimse ise ondan uzak tutulacaktır.
1: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى.
0: Onun üzerinde hiç kimsenin karşılık verilecek bir nimeti yoktur.
1: İlle betigâe vecehi rabbihil e'lâ.
0: O verdiğini bir iyiliğe karşılık olarak değil, sadece yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir.
1: Ve lesevfe yerdâ.
0: O yakında mutlaka sevabının mükafatını alınca hoşnut olacaktır. Duha suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Sure, kuşluk vaktine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-duha ve'l-leyli izâ secâ. Mâ vedde'ake rabbuke ve mâ qalâ.
0: Kuşluk vaktine ve karanlığı çöküp sakinleştiği zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.
1: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى.
0: Ahiret senin için mutlaka dünyadan daha hayırlıdır.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
0: Yakında Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın.
1: أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَآوَى.
0: O seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı?
1: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى.
0: Seni şaşırmış bir halde bulup doğru yola iletmedi mi?
1: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
0: Seni fakir olarak bulup da zengin kılmadı mı?
1: فَأَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ.
0: O halde yetimi ezip üzme.
1: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
0: El açıp isteyeni de azarlayıp kovma.
1: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
0: Fakat Rabbinin nimetini halka anlat. İnşirah suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. İnşirah, açılmak, genişlemek manalarına gelir. Birinci ayette Peygamber Efendimizin göğsünün açılıp genişletildiği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak.
0: Ey Muhammed! Biz senin göğsünü, kalbini açmadık mı?
1: Ve vada'na anke vizrak ellezî enkada zahrak.
0: Belini büken yükünü üzerinden kaldırıp almadık mı?
1: Ve rafa'na leke zikrak.
0: Senin şanını yüceltmedik mi?
1: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
0: Gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
1: اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
0: Evet, doğrusu her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.
0: O halde bir işten boşaldığın zaman diğerine başlayıp yorul.
1: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
0: Her işinde yalnız Rabbine yönel, isteyeceğini ondan iste. Tin suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tin, incir demektir. Bununla birlikte bir yerin adı olması da muhtemeldir. Sure, incir ve zeytine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: İncire ve zeytine, Sina dağına ve bu güvenli şehir Mekke'ye andolsun ki biz insanı en güzel şekilde yarattık.
0: ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
1: Sonra da onu aşağıların en aşağısı kıldık.
0: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
1: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
0: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ
1: Ey insan! O halde bundan sonra sana hesap ve ceza gününü yalan saydıran nedir?
0: اَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
1: Allah hüküm verenlerin en güzel hüküm vereni değil midir? Alak suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Alak, kan pıhtısı halinde görülen embriyo, yani döllenmiş yumurta demektir. İkinci ayette insanın alaktan yaratıldığı ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak.
1: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O İnsanı bir kan pıhtısından yaratmıştır.
0: İkra ve rabbukel ekram ellezî alleme bil kalem allemel insâne mâ lem ya'lem.
1: Oku. Rabbin en büyük ikram sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediği şeyleri bildiren odur.
0: Kalla innel insane layatgha el ra'ahu istagna inna ila rabbikar ruc'a.
1: Hayır, gerçekten insan kendini zengin görüp müstagni saydığı için mutlaka azar. Ey insan, şüphesiz ki dönüş yalnız Rabbinedir.
0: اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبَدًا اِذَا صَلَّى
1: Sen bir kulu namaz kıldığı zaman bundan men edeni gördün mü?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى
1: Ne dersin? Ya o engellenen kul doğru yol üzerindeyse veya kötülükten sakınmayı emrettiyse yine mi men edecek?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى
1: Ne dersin? Engelleyen de peygamberi yalanlamış ve haktan yüz çevirmişse o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?
0: Kalla la illem yentehi lenesfe'an bin nasiye nasiyetin kâzibetin hâtiye fel yed'u nâdiye.
1: Hayır, eğer o bundan vazgeçmezse onu perçeminden, yalancı ve günahkar perçeminden tutar, cehenneme sürükleriz. O zaman çağırsın taraftarlarını.
0: سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةِ
1: Biz de zebanileri çağıracağız.
0: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقَتَرِبْ
1: Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Kadr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Kadr, şeref, yücelik, kadir kıymet ve saygı değer manalarına gelir. Sure, yüce ve şerefli bir gece olan Kadir gecesinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Leyletil Kadr.
1: Gerçekten biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
0: Ve ma edrake ma leyletul kadr.
1: Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
0: Leyletul kadri hayrun min elf şehr.
1: Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
0: Tenezzelul melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr.
1: O gece melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
0: Selamun hiye hatta matla'il fecr.
1: O gece şafak atıncaya kadar bir esenliktir. Beyyine suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Beyyine açık delil demektir. Sure içinde inkar edenlerin kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düştükleri anlatıldığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ رَسُولٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ف۪يهَا كُتُبٌ قَيِّمَةً.
1: Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler kendilerine apaçık bir delil, Allah tarafından içinde en doğru hükümlerin yazılı bulunduğu tertemiz sahifeleri okuyacak bir peygamber gelinceye kadar dinlerinden ayrılacak değillerdi.

0: Kitap ehli olanlar ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
1: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ

0: kayyime.
1: Oysa kendilerine sadece Hakk'a yönelip dini kendisine tahsis ederek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dosdoğru din de budur.

0: şerrul beriyye.
1: Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar halkın en kötüleridir.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ulâikehum hayrul beriyye.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince işte onlar da halkın en iyileridir.

0: أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Onların Rableri katındaki mükafatları, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbinden korkan kimse için olacaktır. Zilzal Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Zilzal, deprem ve sarsılma anlamına gelir. Sure, kıyamet sarsıntısından söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Yer kendine mahsus sarsıntısıyla sarsıldığı
1: ve ehrecetil ardu athqalaha
0: yer içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkardığı
1: ve qalel insanu ma laha
0: ve insan ona ne oluyor dediği zaman
1: يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا
0: İşte o gün yer senin Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır.
1: يَوْمَ اِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ
0: O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için mahşer yerine gruplar halinde çıkarlar.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
0: Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun mükafatını görür.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
0: Kim de zerre kadar bir kötülük yapmışsa onun cezasını görür. Adiyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Adiyat, hızla koşan atlar demektir. Gazilerin Allah yolunda savaş için koşan atlarına yeminle başladığı için surede bu atla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبَحًا
0: Soluk soluğa koşan atlara
1: فَالْمُورِيَاتِ قَدَحًا
0: O tırnaklarıyla ateş saçanlara
1: فَالْمُغِيرَاتِ صُبَحًا
0: Sabah vakti baskın yapanlara
1: فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا
0: Orada tozu dumana katanlara
1: فَوَسَطَنَ بِهِ جَمْعًا
0: Ve düşman topluluğunun ortasına dalanlara andolsun ki
1: اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودَ
0: Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür.
1: وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ
0: Hiç şüphesiz kendisi de buna şahittir.
1: وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٌ
0: Doğrusu o mal sevgisine çok düşkündür.
1: اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ

0: Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki sırlar ortaya konulduğu zaman işte o gün Rableri kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Kâri'a suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Kâri'a, vuran, kapıyı çalan, aniden gelen, kalpleri hoplatan manalarına gelip burada kıyamet anlamında kullanılmıştır. Sure kıyametten söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'a.
0: Kapıyı çalacak felaket.
1: Mel-Kari'a.
0: Nedir o kapıyı çalacak felaket?
1: Ve mâ edrâke mel-Kari'a.
0: Kapıyı çalacak felaketin ne olduğunu sen bilir misin?
1: يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ.
0: O gün insanlar ateş etrafında yanarak dökülüp dağılmış pervaneler gibi olacaklar.
1: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ.
0: Dağlar da atılmış renkli yün gibi olacaktır.
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
0: Sevap tartısı ağır gelen kimse razı olacağı bir hayat içindedir.
1: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ.
0: Ama sevap tartısı hafif gelen kimseye gelince onun gideceği yer bir cehennem çukurudur.
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا هِيَهُ.
0: O çukurun ne olduğunu sen bilir misin?
1: نَارٌ حَامِيَهُ.
0: O kızgın bir ateştir. Tekâsür suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tekâsür, nüfus ve kabile çokluğuyla övünme demektir. Böyle bir davranışın kötülüğü anlatıldığı için sure bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkumuttekâthur hattâ zurtumul mekâbir.
0: Çoklukla övünmek sizi o kadar oyaladı ki nihayet kabirleri ziyaret edip ölüleri bile saydınız.
1: Kelle sevfe te'lemûn.
0: Hayır, yakında hatanızı bileceksiniz.
1: Thumme kelle sevfe te'lemûn.
0: Sonra yine hayır, yakında hatanızı anlayacaksınız.
1: Kelle lev te'lemûne ilmel yakîn.
0: Hayır, kesin olarak bilseydiniz böyle yapmazdınız.
1: Ne teravunnel cehîm.
0: Andolsun ki siz o alevli ateşi mutlaka göreceksiniz.
1: Thumme le teravunneha aynel yakîn.
0: Sonra yine andolsun ki siz onu gözünüzle açıkça göreceksiniz.
1: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.
0: Sonra da o gün mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Asr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Asır, çağ, ikindi vakti ve uzun zaman manalarına gelir. Sure asra yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr.
0: Asra yemin ederim ki insan mutlaka hüsran içindedir.
1: illellezine amenu ve amilussalihati ve tevasav bilhakki ve tevasav bissabr.
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Hümeze suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 9 ayettir. Hümeze, birbirini arkasından çekiştiren, ayıplayan anlamına gelir. Sure, insanları çekiştiren ve kaş göz işaretleriyle alay edenlerin kötülüğünü anlattığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Veylül likulli humezetin lumezeh. الذي جمع مالا وعدده.
0: Mal toplayıp tekrar tekrar sayan ve insanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline.
1: يحسب أن ماله أخلده.
0: O malının kendisini dünyada ebedi olarak yaşatacağını sanır.
1: Kalla leyunbezenne fil hutame.
0: Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır.
1: Ve ma edrake mel hutame.
0: Hutamenin ne olduğunu sen bilir misin?
1: Nârullâhil mûkade. Elletî tattali'u alel ef'ide.
0: O Allah'ın yürekleri sarıp yakacak olan tutuşturulmuş bir ateşidir.
1: İnneha aleyhim mu'sade fi amedin mumaddede.
0: Onlar uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde o ateş onların üzerine sımsıkı kapatılacaktır. Fil suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Peygamberimizin doğumundan az bir zaman önce Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunun fillerle saldırıya geçtiğinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil.
0: Ey Muhammed! Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
1: Elem yec'al keydehum fi tadlil.
0: Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
1: Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Termihim bihicaratin min siccil.
0: Rabbin onların üzerine balçıktan pişirilmiş sert taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi.
1: Fece'alehum ke'asfin me'kul.
0: Nihayet onları kurtların yediği ekin yaprağı gibi yaptı. Kureyş suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. Sure Kureyş kabilesinin yaz ve kış seyahatlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Hiç değilse Kureyş kabilesini alıştırdığı için, onları yaz ve kış yolculuğuna alıştırdığı için, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve kendilerini korkudan emin kılan ve bu Kabe'nin Rabbi olan Allah'a kulluk etsinler. Maun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 7 ayettir. Maun, zekat, ödünç ve yardım manalarına gelir. Sure bu tür yardımlaşmaya engel olanların fenalığını anlattığından bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ.
0: Ey Muhammed! Hesap ve ceza gününü yalanlayan kimseyi gördün mü?

0: Vay o namaz kılanların haline, ki onlar namazlarından gafildirler.
1: اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
0: Onlar ibadetle sadece gösteriş yaparlar. Zekatı ve yardımı da men ederler. Kevser Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Kevser, çok hayır, bol nimet, büyük şeref manalarına gelir. Cennette Hazreti Peygamber'e verilecek bir havuzun veya ırmağın da adıdır. Sure, Peygamberimize bol nimet ve şeref bahşedildiğini ifade ettiğinden bu adla anılmıştır.

0: كالكوثر.
1: Ey Muhammed, doğrusu biz sana Kevser'i verdik.
0: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.
1: O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
0: اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ.
1: Asıl soyu kesilmiş olan sana kin tutan kimsedir. Kafirun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 6 ayettir. Kafirun, kafirler demektir. Sure onlara hitapla başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed, de ki, ey kafirler,
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım.

0: Nasr Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 3 ayettir. Nasr, yardım demektir. Sure, Allah'ın yardımından söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi vel feth.
0: Ey Muhammed! Allah'ın yardımı ve zafer geldiği.
1: Ve ra'eyten nâse yedehulûne fî dînillâhi efvâca.
0: İnsanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman.
1: Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfir. İnnehu kâne tevvâbâ.
0: Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çokça kabul edendir. Tebbet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Tebbet, kurusun, kahrolsun demektir. Sure, Ebu Leheb'in iki eli kurusun diye ona beddua ile başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Zaten kendisi de kurudu mahvoldu ya.
1: Mâ eğnâ anhu mâluhu ve mâ kesab.
0: Malı ve kazandığı şeyler kendisine fayda sağlamadı.
1: Seyaslâ nâran zâte leheb.
0: O yakında alevli bir ateşe girecektir.
1: Ve emraetuhu hammâletel hatab. Fî cîdihâ hablum min mesede.
0: Karısı da boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde odun hamalı olarak onunla beraber girecektir. İhlas Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. İhlas, samimi olmak, dini halis ve saf kılmak demektir. Allah'ın birliğinin samimiyetle tasdik ve kabul edilmesine işaret ettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad.
0: Ey Muhammed, de ki o Allah bir tektir.
1: Allahu's-samed.
0: Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır.
1: Lem yelid ve lem yulad.
0: O doğurmamış ve doğmamıştır.
1: Ve lem yekun lehu kufuven ehad.
0: Hiçbir kimse de onun dengi olmamıştır. Felak Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 5 ayettir. Felak, sabahın aydınlığı demektir. Sabah aydınlığını ortaya çıkaran Allah'a sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak.
0: Ey Muhammed, de ki yarattığı şeylerin şerrinden
1: ve min şerri gâsikin izâ vekab.
0: Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden
1: ve min şerrin neffâthâti fil ukad.
0: Düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden
1: ve min şerri hâsidin izâ hasad.
0: Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbi olan Allah'a sığınırım. Nas Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 6 ayettir. Nas, insanlar

0: demektir. İnsanların Rabbine sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbin

0: الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Ey Muhammed, de ki, cinlerden ve insanlardan olup insanların kalplerine vesvese veren o sinsi şeytanın şerrinden insanların Rabbi, insanların hükümdarı ve insanların ilahı olan Allah'a sığınırım.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Özel FM 103.2.

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله.

خافض يا الله، يا خافض يا الله.

الله يا صبور يا الله يا الله, يا الله.

لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقربه فيرقى.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: برحمتك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك تعصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك لخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخير السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle. Yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap. Dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver. Beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım,

Cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım beni dinde fakih kıl. Allah'ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim beni bağışla, tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin, bağışlayan sensin. Allah'ım gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin.
bizi nimetlerine karşı şükreden

0: övenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

kapısı, müminlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir. Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Terhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir, dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış iki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen, geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi
hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın.

Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun, onlarla birlikte yiyin, için, giyinin. Oğlum, benden 4 şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu 4 şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma. O pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'ı zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü O yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

Güzel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 7.
12: 7.
11: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM.
2: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Bıkmadan, usanmadan, gece gündüz çalışıyor. Yorulmuyor, ümidini bir an olsun kaybetmiyor. Azim ve kararlılıkla yoluna devam ediyor. Vazifesini en iyi şekilde yapma gayreti içinde bir o kadar da kibirli. Kimden mi bahsediyoruz? Şeytandan. Bir hayra niyetlendiğimizde hemen kulağımıza fısıldayıverir. Senden başka kimse yok mu bunu yapacak? Boş ver, keyfine bak, diye. Ezan okunduğunda, namaz kılmaya davrandığında, daha vakit var, ne güzel oturuyorsun, biraz sonra kılarsın, der. Daha olmadı. Şu işini de yap, bu da önemli. Şuraya da git, öyle kılarsın, gibi vesveseler verir. Sonuna kadar mücadele eder. Eğer her türlü engellemesine rağmen son anda sevabından mahrum kalarak kılmışsan namazını, bu da teselli eder onu. Ne çarparsam kâr diye bakar. Hiç kılmamışsan daha âlâ. Allah büyük, affeder diyerek Allah'ın affıyla kandırır. Her şeye rağmen eğer namaza durmuşsan, hiç aklına gelmeyecek şeyleri fısıldayarak o namazdan lezzet almanı engeller. Bütün hayırlı işlerin ve ibadetlerin içini boşaltmak için aynı azami gayreti gösterir. En ufak bir sıkıntıda, "Bak, Rabbim seni sevmiyor. Sevseydi bunları sana yaşatmazdı," deyiverir. Sen ne kadar çok Allah'a yaklaşırsan, şeytan da bir o kadar uğraşır yolundan döndürmek için. Hayatın boyunca hiçbir şey yapamasa, son nefesini vermek üzereyken bir yudum su karşılığında imanını ister. Fakat şeytanın da kullar üzerinde yaptırım gücü yoktur. O sadece fısıldar, tavsiye eder. Zorlamaz, zorlayamaz. Rabbimiz Âl-i İmrân suresi 175. ayetinde, "Size o haberi getiren şeytandır. O sadece kendi dostlarını korkutabilir. Ondan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun," buyuruyor. Hakiki mümin, kamil imana sahip olandır. Yani yalnızca Allah'tan korkan ve ondan gelen sese kulak verendir. İnancı kuvvetli olana şeytan hiçbir şey yapamaz. Zira Cenab-ı Hak yüce kitabımızda, "Biz şeytanı inanmayanların dostu yaptık," buyuruyor. Ezan okunur okunmaz hiçbir engel tanımadan namazımızı kılmak, tam gecenin bir yarısında teheccüd namazı için gözlerimizi açıp da o anda iblisin biraz daha uyu sesine kulak vermeden yataktan fırlayıp kalkmak gibi hayırlı işlerde ısrarcı ve aceleci olursak şeytana karşı gelmiş oluruz. Kişi nefsini yordukça ruhu güçlenir, şeytana karşı geldikçe de imanı kuvvetlenir. Şeytana karşı gelmeyen, Allah korusun, Rabbimize karşı gelmiş olur. Eğer şeytanın fısıltılarından etkilenip az da olsa onun yolundan gidiyorsak, imanımızdaki zayıf noktalarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Yaradanımız kullarına daima güzeli ve doğruyu, şeytansa kötüyü ve yanlışı fısıldar. Kalbimiz hangi tarafa meyilliyse daha çok o sesi duyarız. İmanı kuvvetli olan tabii ki Rabbinin sesine kulak verir. Nefsine yenik düşüp şeytana kulak verenlerin hallerini Cenab-ı Hak yüce kitabımızda pek çok defa beyan buyuruyor. İşte onlardan bir tanesi. El-Enfal suresi 48. ayette, "Şeytan onlara amellerini güzel gösterdiği zaman, bugün insanlardan size galip gelecek yoktur, ben de size yardımcıyım," demişti. Fakat iki tarafın karşı karşıya geldiğini görünce arkasını dönüp kaçtı ve şöyle dedi, "Ben sizden kesinlikle uzağım. Ben sizin göremeyeceğiniz şeyler görüyorum ve ben Allah'tan korkarım. Ayrıca Allah'ın azabı çok çetindir," buyuruluyor. Demek ki dostumuzu, düşmanımızı iyi seçmemiz gerekiyor. Bazen dost görünümlü şeytanlar olur etrafımızda,
her hayırlı işimize engel olur. Bazen de dostu bize sıkıntılıymış gibi gelse de bizi hayra teşvik eden arkadaşlarımız olur. O halde kulağımızı hangisine verirsek onun sesi bize yakın ve sevimli gelir. Rabbim bizleri insan kılığındaki şeytan dostların şerlerinden muhafaza eylesin. Cümlemizin imanını şeytanın fısıltılarına kulak asmayacak kadar kavileştirsin. Amin.

0: Özel FM uyarıyor. Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
15: Reklam.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Makamın hakkını vermek. İnsanların mazhar oldukları maddi ve manevi bir kısım makamlar ve imkanlar vardır. Dünya itibariyle bu makamlar içerisinde en büyük olanı herhalde devlet başkanlığı makamıdır. İşte özellikle bu makamın hakkı ve gereği daima halkın yanında ve onların içinde olmak ve onlara şefkat etmek, yardım elini uzatmaktır. Şayet bir devlet başkanı halkın yanında ve içinde bulunmayacak ve onlara yardımcı olmayacaksa, onların şikayetlerini dinlemeyecek ve dertlerini onlarla birlikte paylaşmayacaksa, halkın gerek maddi refahları, gerekse manevi saadetleri adına çalışmayacak ve onların terakkileri ve tekamülleri adına gayret göstermeyecekse, halkın maddi ve manevi dertlerine çare bulmak için değişik vesileleri kullanmayacaksa, o yüce görevin niye üstlendi ki? Devlet başkanlığı gibi bir makamın özelliklerinden ve gereklerinden birisi tevazu ve şefkattir. Ve kendini halktan soyutlamadan onlardan bir fert olarak yaşayabilmektir. Nitekim halkın her türlü huzuru Yüce Allah tarafından devletin başında bulunan kimseye emanet edilmiştir. Hem bundan dolayı değil midir ki Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinde ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin diye ferman buyurmaktadır. Aksi takdirde muhtaçların ve mazlumların feryatları, ihtiyarların ve zayıfların iniltileri, lanet yıldırımları şeklinde o makam sahibinin başına düşer de onun parlayan ikbal yıldızı hiç beklenmedik bir anda söner ve her türlü ikbali artık sonu alınamaz ve önlenemez uçurumlara dönüşür. Bu hususlara örnek olacak şekilde Mevlana Şibli'nin meşhur eseri olan Asr-ı Saadet kitabının tercümesinin 4. cildinin 447-450. Sayfalarında özetle şunlar anlatılmaktadır. Vatandaşının içinde ve yanında olmakla temsil ettiği yüce makamın hakkını en iyi şekilde veren en parlak şahsiyetlerden birisi şüphesiz ki Hazreti Ömer radıyallahu anh'tır. Hazreti Ömer radıyallahu anh halkına karşı gerçekten son derece şefkatli, anlayışlı, nazik, iyiliksever ve yardımsever birisiydi. İmkanları el verdiği ölçüde halkın içinde ve yanında bulunuyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh özellikle mücahitleri, fakirleri, zayıfları ve kimsesiz olanları çok daha fazla kollardı. Mesela mücahitleri evlerinde ziyaret eder, onların herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını araştırır, kocalarının hasretini çeken çilekeş hanımlarına çarşıdan bir şeye muhtaç olup olmadıklarını sorar ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı. Onlar da bunu fırsat bilerek ihtiyaçlarını halifeye arz ederler, bazen de hizmetçilerini halifeyle birlikte gönderir ve istediklerini ona aldırtırlardı. Postacılar savaş halinde bulunan askerlerin yakınlarına yazdıkları mektupları getirdikleri zaman Hazreti Ömer Medine'de her evi ziyaret ederek mektupları bizzat teslim eder ve sonra da o mektupların cevaplarını alarak onları ilgili kimselere gönderirdi. Şayet bir evde yazı yazacak bir kimse yoksa Hazreti Ömer radıyallahu anh kapının eşiğine oturur, evde kağıt ve kalemin olup olmadığını sorar, evde kağıt ve kalem yoksa bunları temin eder ve o ailenin isteklerini yazardı. Nitekim Hazreti Ömer'in Suriye'ye yaptığı son seyahatinde şöyle bir hadise cereyan etmişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine'ye dönerken çölde bir çadıra rastladı. Çadıra yaklaşınca çadırın içinde yalnız başına yaşayan bir kadınla karşılaştı. Hazreti Ömer o kadına, Ömer hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Kadın, Allah Ömer'in müstahakını versin. Bütün halifeliği döneminde hazineden 5 para bile alamadım dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, sen böyle uzak, tenha ve ayrı bir yerde yaşarken Ömer senin bu acıklı halini nereden bilecek ki deyince, kadın kaşlarını çattı ve şöyle dedi. Beni bulamayacaksa niçin devletin başına geçti? Bunun üzerine kadından bu sözleri duyan Hazreti Ömer radıyallahu anh bir kenara çekilmiş ve hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Bir defasında Medine'ye uzaktan bir kervan gelmiş ve şehrin dışında konaklamıştı. Bunu duyan Hazreti Ömer gitmiş ve kervanın korunmasını bizzat kendisi üstlenmişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh, geceleyin bir çocuğun ağladığını ve bir türlü susmadığını duyunca sesin geldiği yere doğru gitmiş ve bir yerde annesinin kucağında süt emen bir yavrunun ağladığını görmüştü. Hazreti Ömer radıyallahu anh, kadına çocuğunu eğlendirmesini ve susturmasını söylemiş ve oradan ayrılmıştı. Hazreti Ömer biraz sonra ikinci defa dolaşıp da aynı yere geldiğinde o çocuğun hala ağladığını görmüştü. Bunun üzerine çocuğun ağlamasından çok müteessir olan Hazreti Ömer radıyallahu anh, çocuğunuza acımıyor musunuz, onu niçin susturmuyorsunuz diye az çıkışınca kadın şöyle cevap verdi. İşin iç yüzünü bilseniz herhalde beni kınamazsınız. Halife emzikli çocuklara hazineden ödenek ayrılmamasını münasip gördü. O yüzden de çocuğumu doyuramıyorum. İşte çocuğum açlıktan dolayı ağlıyor ve bundan ötürü de ben onu susturamıyorum. Hazreti Ömer bu cevabı duyunca öyle sarsıldı ki beyninden vurulmuşa döndü ve kendi kendine şöyle seslendi. Ömer, kim bilir senin bu hareketin yüzünden şimdiye kadar kaç çocuk hayatını kaybetmiştir. Sonra da beklemeden gitti ve bir ferman çıkararak çocuklara doğdukları günden itibaren tahsisatın bağlanması emrini verdi. Hazreti Ömer'in kölesi Eslem anlatıyor. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh, Medine'nin dışında bir yer olan Sura'ya gitmiş ve orada bir kadının tencere içinde bir şeyler karıştırmakta olduğunu, yanında bulunan 3 çocuğunsa durmadan ağladıklarını görmüştü. Hazreti Ömer radıyallahu anh, kadına yaklaşarak çocukların niçin ağladığını sormuş, kadında yiyecek bir şeylerinin olmadığını, dolayısıyla çocuklarına 2 günden beri yiyecek veremediğini, bundan ötürü de tencereye su koyarak yemek pişiriyor havasını vermekle onları oyaladığını söylemişti. Gördüğü içler acısı bu manzara karşısında ve aldığı bu cevapla iyice sarsılan Hazreti Ömer, derhal Medine'ye dönerek hazineden un, yağ ve hurma gibi şeyler almış, sonra da bunları arkasına yüklenmiş ve aynı yere götürmüştü. Kölesi Eslem, ondan yükü alıp götürmek için ısrar etmişse de Halife Ömer bu teklifi kabul etmemiş ve ona şöyle demişti. Kıyamet günü benim yüküme iştirak edecek değilsin. Öyleyse bırak da yükümü kendim taşıyayım. Hazreti Ömer radıyallahu anh getirdiği yiyecekleri kadına teslim etmekle kalmamış, ateşi de ter ve duman içerisinde bizzat kendisi yakmıştı. Bir müddet sonra ocak tutuşmuş ve yemek pişmişti. Kadın hazırlanan gıdayı çocuklara yedirince ve onların da karınları doyunca çocuklar neşeli bir şekilde kalkmış ve ortalıkta koşuşturmaya ve oynamaya başlamışlardı. O zamana kadar mahzun ve bitkin bir vaziyette olan anneleri çocuklarının bu sevinçli ve neşeli hallerini görünce gülen yüzüyle kim olduğunu bilmediği Hazreti Ömer'e dönerek ona teşekkür etmiş ve sonra da şöyle demişti. Cenab-ı Hak sana mükafatını ihsan etsin. Gerçekten Ömer'in işgal ettiği makama o değil, sen layıksın. Abdurrahman bin Avf anlatıyor. Bir gün Hazreti Ömer hiç beklenmedik bir anda evime gelmişti. Kendisine niçin beni çağırtmayıp da gelme zahmetinde bulunduğunu sorunca bana, Medine'ye uzaktan bir kervan gelmiş olup şu anda şehrin dışında konaklamış bulunmaktadır. Yolcular mutlaka yorgundurlar ve bundan dolayı da istirahate ihtiyaçları vardır. Haydi gidelim de bu gece birlikte kervanı biz koruyalım. Yolcular da istirahatlerini yapsınlar cevabını verdi. Bunun üzerine kalktık, kervanın bulunduğu yere gittik ve o gece sabaha kadar birlikte kervanı bekledik demişti. Ayrıca Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Arabistan'da çok ciddi bir kıtlık olmuştu. O kıtlık yıllarında Hazreti Ömer et, balık ve yağ cinsinden bir şey yemiyor ve daima Yüce Allah'a şöyle yalvarış ve yakarışta bulunuyordu. Ey Rabbim, benim kusurlarım yüzünden ümmeti Muhammed'i mahvetme. Kölesi Eslem bu kıtlık yıllarında Hazreti Ömer'in sergilediği davranışları anlatırken, şayet kıtlık azalmamış olsaydı Ömer fakirlerin halinden dolayı duyduğu üzüntüden mutlaka ölürdü demiştir. Yine asaptan olan Sa'd bin Yerbu gözlerini kaybetmişti ve bundan dolayı da camiye gidemiyordu. Bir gün Hazreti Ömer Sa'd'ın niçin cuma namazına gelmediğini sormuştu. Arkadaşları onun gözleri görmediğini

0: ve onun nasıl bir muhasebe ve murakabe insanı olduğuna bakın. Son anlarında Hazreti Ömer radıyallahu anhu'ya birini tavsiye edip de yerine halife bırakmayacak mısın denilince şöyle cevap vermişti. Halife bırakmak istesem benden daha hayırlı olan Ebu Bekir radıyallahu an yerine halife bırakırdı. Halife bırakmasam benden daha hayırlı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerine halife bırakmadı. Orada hazır bulunanlar onu övücü sözler söylemeye başladılar ve bunun üzerine Hazreti Ömer mealen şöyle dedi. Ben üstlendiğim bu halifelik görevi hususunda bir taraftan Yüce Allah'ın rahmetine ve rahmetinin tecellisi olan lütuf ve ihsanlarına karşı son derece ümitli olduğum gibi diğer taraftan da onun adaletinden ve adaletinin tecellisi olan azap ve ikabından da o derece korku içindeyim. Doğrusu ne kadar isterdim bu halifelik dönemim müddetince yaptığım iyiliklerle kötülüklerim denk gelse ve iyiliklerim kötülüklerimi telafi edecek şekilde olsa, yani şu halifelik dönemim lehimde veya aleyhimde olacak şekilde ahirette karşıma çıkmasa da kurtulsam. Onun kârından vazgeçtim. Yeter ki bana zararı dokunmasın. Ben hayattayken bizzat kendim bu görevi üstlenmek istemediğim gibi başkasını yerime halife olarak göstermekle öldükten sonra da onun vebalini üstlenmek istemem. İşte adaletiyle zalimlere göz açtırmayan ama rahmetiyle mazlumların ve gariplerin feryatlarını ve gözyaşlarını dindiren koca Hazreti Ömer radıyallahu an ve onun sorumluluk duygusu. Hasılı, temsil edilen makamın ve eldeki yetkinin hakkını vermek demek, tutum ve davranışlarıyla bize örnek olan büyüklerimizin bir taraftan Yüce Mevla'ya karşı gösterdikleri ruh yüceliğine, diğer taraftan da halka karşı sergiledikleri şefkat derinliğine ermek demektir. Bu güzel insanların ahlakıyla ahlaklanmak dileğiyle Yüce Mevla'ya emanet olunuz.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel efendim. 103.2

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
9: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
11: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
2: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Fetih Suresi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fethin vahyini alması. Fetih Suresi ile devam ediyoruz. Bu sure Hudeybiye dönüş yolunda indirildi. Tamamı o zaman inmiştir. Fetih Suresi indiğinde Sahih-i Buhari'deki rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ömer radıyallahu anh'ı çağırması için birilerini gönderdiği ifade edilir. O, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çağırdığını duyunca yaptığından dolayı kendisini azarlayan ayetler indiğinden korktu. O konuda bir şey inmiş olmasından korkarak döndüm. Resulullah ona, bana öyle bir sure indi ki dünya ve içindekilerden daha sevimli geldi. Bunun üzerine Ömer bin Hattab radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu fetih midir diye sordu. Resulullah da evet, nefsim elinde olana yemin olsun ki bu bir fetihtir dedi. Feth ve Nasr. Şimdi feth ne demektir ve Nasr ne demektir? Buna dair bir izahat yapalım. Fetih açmaktır ve Arapçada kullanılan asıl manası bir şey kapalıyken açılmasıdır. İşte fetih budur. Yani bir anahtar kilide yerleştirilir ve onu açarsa buna feth denir. Bu mana aynı zamanda bir beldenin açılması anlamına da gelmektedir. Düşman topraklarına öylesine yürüyerek giremeyeceğinizden ve durum orduya karşı kilitliyken şimdi artık açılacaktır. Sizin yüzünüze kilitlenmişti ve siz de onu açmak için savaşmak zorundasınızdır. Buradan hareketle fetih kelimesi bir beldeyi zapt etmeyi ihtiva eden zafere atıfla kullanılırken, Nasr ise savaştaki zafere atfedilerek kullanılır. Örneğin, Bedir zaferinden bahsediyorsanız, Bedir'de zafer bulduk dersiniz. Bedir'i fethettik demezsiniz. Çünkü orası sadece bir savaş meydanıdır ve fethedilmemiştir. Fakat Hayber'in fethi ya da Mekke'nin fethi diyebilirsiniz. Mekke açılmış olduğundan dolayı Mekke'nin fethi diyebilirsiniz. Çünkü süreç içerisinde teslim alınmış bir belde bulunuyor. Kısacası fetih ve Nasr kelimeleri arasındaki mananın ayrıştırılması bu şekildedir. Yani fethin Nasr'dan ziyade bir manası vardır ki o da beldeyi teslim almaktır. Hudeybiye'nin feth oluşu. Soru şu: teslim alınmış herhangi bir belde yokken Hudeybiye nasıl bir fetih olabilir? Müfessirlerden biri der ki, o Mekke'nin açılışına götüren bir hadise olduğu için fetihtir. Mekke'nin açılışı, fethi Hudeybiye nedeniyledir. İbn-i Mesud radıyallahu anh der ki, siz fethin Mekke'nin fethi olduğunu zannediyorsunuz. Oysa biz fethin Hudeybiye fethi olduğuna inanırdık. Neden bir fetihti? Zühri der ki, Hudeybiye fetihlerin en büyüğüdür. Bu, Resulullah'ın Hudeybiye'ye 1400 kişilik bir kuvvetle geldiği ve barış anlaşmasına varıldığında insanların birbirine karışmaya başlaması ve Allah'ı öğrenip işitmelerinden, böylece de Müslüman olmak isteyenlerin Müslüman olabilmesinden dolayı böyledir. Çünkü artık Müslüman olabilmenin önünde bir tehdit ve korku yoktur. Böylece 2 yıllık zaman diliminin bitmesiyle Müslümanlar Mekke'ye 10.000 kişilik bir orduyla girdiler. Yani 2 yıl içinde Müslümanların nasıl da sayıca katlandığını görebilirsiniz. 13 yıl Mekke'de, ardından Hudeybiye'ye kadar Medine'de 6 yıl var. Böylece 13 ve 6'nın toplamıyla 19 yıl eder ve sayıları o zaman 1400 kişiydi. Sadece 2 yılın sonunda bu rakam 1400'den 10.000'e sıçramıştır. İşte bu Hudeybiye barış anlaşmasının bereketidir. Müslümanlara davette bulunma fırsatı vermiştir.
Çünkü Müslüman olmakta ve Müslümanların beldelerine özgürce yolculuk yapmalarında artık riskin bulunmadığı bir zamandı. Hiçbir korku yoktu. Bu yüzden de davet yayıldı. Mekke'deki dönem herhangi bir savaşın olmamasına rağmen Müslümanların zulüm altında oluşu nedeniyle davetin yayılmasının zor olduğu dönemlerdi. Şimdi ise Müslümanlar insanlarla konuşabilme imkanına sahipti ve insanlar da İslam'ı özgürce dinleyebiliyorlardı. Allah Azze ve Celle buyurur ki, "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek her günahını bağışlasın." Fetih 1 ve 2. Böylece Allah Azze ve Celle Resulullah'a zafer verdi ve bu zafer Allah Azze ve Celle'nin ona tüm günahlarını bağışladığı an olacaktır. Peki Resulullah ne günah işlemiştir? Bunu anlamalı ve nazarı itibara almalıyız. Bir Resulün konumu çok yüksektir. Bu nedenden dolayı onlardan sadır olabilecek tüm eksikliklerde peygamberlerin bu yüksek mertebeleri nedeniyle bizim bakış açımızla salih amel olarak görülebilir. Şu durumda burada günah olarak kastedilen nübüvvetin yüksek makamına uymayan şeyler olabilir ve bunlar Allah Azze ve Celle'nin affedeceği şeylerdir. Bunları kelime manasıyla günah olarak anlamamalıyız. Umarım bunun manası açıktır. Bunlar bizim günah olarak anladığımızdan farklı şeylerdir. Üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten doğru yola iletilmişti. Fakat buradaki anlam indirilecek olan daha fazla şeriat hükmü ve Resulullah'a vahyolunmaya devam edecek ayetlerdir. İşte doğru yol, hidayet budur. Ve Allah sana üstün ve onurlu bir zaferle yardım etsin. Fetih Suresi 3. İşte bu büyük nusret Mekke'nin fethi ve ondan sonrasıdır. Müslümanların Hudeybiye Barış Anlaşması'nın bereketiyle sahip olduğu diğer tüm zaferlerdir. Müminlerin kalplerine, imanlarına iman katıp artırsınlar diye güven duygusu ve huzur indiren O'dur. Fetih Suresi 4. Görüyorsunuz ki Müslümanlar umre niyetiyle geldi ve geri çevrildiler. Belirli bir vakit dolunca ölüm için biat ettiler, böylece kendilerini zihinsel olarak savaşa hazırladılar. Ancak sonrasında savaş olmadı. Kısa zaman aralığında katlanılması gereken zor işlere katlandılar. Eğer kendinizi zihinsel olarak bir şeye hazırlarsanız, o zaman onu yapmak istersiniz. Onu yapmak için hazırsınızdır. Sonra onu yapmaktan engellenmişseniz, o vakit siz başka bir şey yapmayı denersiniz. Ardından onu da yapmaktan engellenirseniz, bu defa bir güvensizlik haline düşersiniz. Allah Azze ve Celle, bu güvensizlik halinin indirilen sekinetle tebdil edildiğini bildiriyor. Bu sükunet, Allah Azze ve Celle'nin verdiği fetih ve vaat ettiği muzaffer olarak dönmek anlayışıydı. Ardından Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ''Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.'' Fetih Suresi 4. Ayet, müminlere göklerin ve yerin ordularının Allah Azze ve Celle'ye ait olduğunu ve onun askerlerini hatırlatıyor. Bedir Savaşı'nda inen melekler Allah Azze ve Celle'nin askeridir. Hendek gazvesinde düşmanın üzerine gönderilen rüzgar onun askeridir. Bedir'de Müslümanların üzerine gönderilen yağmur da Allah Azze ve Celle'nin askeridir. Onun askerlerinin kim olduğunu siz bilemezsiniz. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. Müddessir Suresi 31. Kimin Allah Azze ve Celle'nin askeri olduğunu yalnızca kendisi bilir. Müminler büyük vaatlerle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söz veren Fetih Suresinin ilk ayetlerini duyduklarında, "Bu senin için
Peki bize ne var? Dediler. Allah Azze ve Celle'nin Resulullah'a verdiğinden dolayı mutluydular ve şimdi de Allah Azze ve Celle'nin kendilerine ne vaat ettiğini bilmek istiyorlardı. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Bütün bunlar mümin erkekleri ve mümin kadınları içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokması ve kötülüklerini örtüp bağışlaması içindir. İşte bu Allah katında büyük kurtuluş ve mutluluktur. Fetih Suresi 5. Cem-i müzekker olarak müminin kelimesi kullanıldığında genelde bununla hem erkekler ve hem de kadınlar kastedilmesine rağmen bu ayet hem mümin erkekleri hem de mümin kadınları ayrı ayrı zikretmiştir. Hudeybiye Barış Anlaşması'nda meydana gelen faaliyetlerin erkeklerin faaliyetleri olmasından dolayı kadınların adı özellikle zikredilmiştir. Savaşlar erkekler tarafından verildiği için savaşa gidenler erkeklerdi. Fakat Müslüman kadınlar da onlara eşlik ettiğinden, kocaları gittiğinde sabır gösterdiğinden, kocalarının yokluğunda ya da Allah yolunda öldürülmeleri durumunda ailenin sorumluluğunu üstlenenin Müslüman kadınlar olmasından dolayı Allah Azze ve Celle Müslüman kadınların erkeklerle beraber yüksek dereceler elde edeceğini bildirmektedir. Allah Azze ve Celle'nin müminlere verdiğinden söz ettik. Şimdi ise bize onların düşmanlarına neler verdiğini bildiriyor. Allah Azze ve Celle buyurur ki, bir de Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınlara, kadınlar erkeklerini destekledikleri için burada da zikredilmişlerdir. Ve müşrik erkeklerle müşrik kadınlara da azap etmesi için. Kötü felaket başlarına gelsin. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendileri için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Fetih Suresi 6. Burada münafıkların kadınlarının zikredildiğini ve aynı zamanda müşriklerin kadınlarının da zikredildiğini görüyoruz. Çünkü bunlar erkeklerinin sırlarını tutan, onları destekleyen, yokluklarında ailelerinin sorumluluğunu üstlenenler oldukları için külfeti de paylaşıyorlar. Allah Azze ve Celle ayeti tekrarlıyor. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Fetih Suresi 7. Müminlerle birlikte onlar için Allah Azze ve Celle'nin savaşacak askerleri vardır. Yine kafirlerle birlikte Allah Azze ve Celle'nin onlara karşı savaşacak askerleri de vardır. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üç vasfını görüyoruz. İlki şahit, peki şahit nedir? Şahit, başka biri tarafından öne sürülen iddiayı onaylayan ya da onaylamayan kişidir. Yani birisi mahkemeye gider ve bir iddiada bulunursa, bu iddiasını onaylayan ya da onaylamayan bir şahit getirirsiniz. İşte Resulullah'ın görevi buydu. O, müminlerin iddialarını onaylayacak, kafirlerin iddialarını ise onaylamayacaktır. Bunun ardından diğer vasfı mübeşşir, müminlere müjde vericidir. Daha sonraki de nezir, Allah Azze ve Celle'nin düşmanlarına uyarıları iletendir. Ki Allah'a ve Resulüne iman etmeniz, onu savunup desteklemeniz, onu en içten bir saygıyla yüceltmeniz ve sabah akşam onu tesbih etmeniz için. Fetih Suresi 9. Allah Azze ve Celle daha sonra Rıdvan biatından bahsediyor. Şüphesiz sana biat edenler ancak Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Subhanallah! Allah Azze ve Celle müminlere siz biatınızı Resulullah'a değil Allah'a yaptınız diyor. Ve Allah'ın elinin onların elinin üzerinde olduğunu bildiriyor. Şu halde kim ahdini bozarsa artık o
ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Müfessirler bu sahabilerden hiçbirinin ahdini bozmadığını söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat eden bu 1400 sahabenin hiçbiri ahdini bozmadı. Kim Allah'a verdiği ahdine vefa gösterirse, artık o da ona büyük bir ecir verecektir. Fetih Suresi 10. İşte bu Resulullah'a ağacın altında biat edenlerin çok yüksek bir mertebeye sahip olmalarının sebebidir. Burada mazi olmasına rağmen yubayunekenin muzari olarak kullanılmasına dikkat ediniz. Bu o anda olanların önemini bize göstermek üzere sahneyi canlı bir şekilde sunmak içindir. Bedevilerden geride bırakılanlar, yani çöl Arapları. Onlar müminlerle birlikte Hudeybiye barış anlaşmasına gelmeyenlerdir. Peki neden gelmediler? Kureyş'in çok güçlü olduğunu ve Müslümanların yok edeceğini düşündüler. Bu yüzden de geride kaldılar. Allah buyuruyor ki, sana diyecekler ki, bizi mallarımız ve ailelerimiz uğraştırdı. Onların kendisiyle geldikleri mazeretleri buydu. Ailelerimiz ve mallarımız yüzünden geri kaldık. Subhanallah! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte giden 1400 kişinin hiç malı, hiç ailesi yok muydu? Kısacası bu, Allah Azze ve Celle'nin nazarında geçerli mazeret değildi. Bir aileniz olduğu gerçeği sizi Allah yolunda sefere çıkmaktan muaf tutmaz. İlgilenmeniz gereken bir ticaretinizin olması ve yer almanız gereken bir vazifenizin bulunması sizi Allah yolunda çıkmaktan muaf tutmaz. Bu durum geçersiz bir mazerettir. Ardından Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, diyecekler ki, bundan dolayı bizim için mağfiret dile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, Allah Azze ve Celle'den kendileri için mağfiret dilemesini istiyorlar. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki, şimdi Allah size bir zarar isteyecek ya da bir yarar dileyecek olsa, sizin için Allah'a karşı kim herhangi bir şeyle güç yetirebilir? Hayır, Allah yaptıklarınızı haber alandır. Daha sonra Allah Azze ve Celle bize gerçekte neden geri kaldıklarını bildiriyor. Hayır, siz peygamberin ve müminlerin ailelerine ebedi olarak bir daha dönmeyeceklerini zannettiniz. Bu kalplerinizde çekici kılındı ve kötü bir zanla zanda bulundunuz da yıkıma uğramış bir topluluk oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse, bilsin ki gerçekten biz kafirler için çılgınca yanan bir ateş hazırlamışızdır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğine mağfiret eder, dilediğini azaplandırır. Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Savaştan geride bırakılanlar, ganimetleri almaya gittiğiniz zaman diyeceklerdir ki, bizi bırakın da sizi izleyelim. Subhanallah! Hudeybiye'de Resulullah'a katılmayı reddettiler. Çünkü onlar, onun ve sahabenin hezimete uğrayacaklarını düşünüyorlardı. Doğal olarak bu kimselere katılmayı da inançlarına zıt olarak görüyorlardı. Oysa şimdi Allah Azze ve Celle müminlere ganimet vaat etti de bu çöl Arapları Resulullah'a katılmak istiyorlar. Dünya için olunca katılmak istiyorlar. Allah Azze ve Celle için olduğundaysa geri duruyorlar. Onlar için bir ceza olarak Hayber'e Müslümanlarla birlikte gitmekten alıkonuldular. Bu onlar için bir cezaydı. Hayber'e katılmayacakları söylendiğinde, siz hasetçisiniz, ganimetleri kendinize almak istiyorsunuz, dediler. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, savaştan geride bırakılanlar, ganimetleri almaya gittiğiniz zaman diyeceklerdir ki, bizi bırakın da sizi izleyelim. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. De ki, siz
kesin olarak bizim peşimizden gelemezsiniz. Allah daha evvel böyle buyurdu. Bunun üzerine, hayır, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Hayır, onlar pek az anlayan kimselerdir. Fetih Suresi 12-15. Ayetler. Bunlar anlayışı olmayan insanlardır. Fıkıhları yoktur. Anlayışları dünya ile sınırlıdır. Eşyayı dolar işaretiyle ölçerler. İşte olayları görüş şekilleri böyledir. Onlar için her şey dünyalıktır. Dünyaya bağlanmışlardır. Kalpleri Allah Azze ve Celle'ye bağlı olmayıp ahirete de bağlanmamıştır. Gayb ve gelecek hakkında düşünmezler. Ölümden sonra bize ne olacağını düşünmezler. Onlarınki seküler dünyevi düşünme biçimidir. Görüyorsunuz ki Hayber'den alıkonulmakla cezalandırıldılar. Fakat bunun ardından gelecek seferlere katılabilecekler. Allah Azze ve Celle daha sonra buyuruyor ki, Bedevilerden geride bırakılanlara de ki, siz yakında zorlu savaşçı olan bir kavme, onlar savaşta çok çetindirler, çağrılacaksınız. Onlarla ya savaşırsınız ya da onlar Müslüman olurlar. Bu durumda eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir ecir verir. Eğer bundan önce sırt çevirdiğiniz gibi yine sırt çevirirseniz, sizi acı bir azapla azaplandırır. Fetih Suresi 16. Bazıları burada Allah Azze ve Celle'nin karşılaşacaklarını söylediği o çetin düşmanın Müseylemetül Kezzab'a uyacak olan mürtetler olduğunu söyler ve yine bazıları da bunların İranlılar ve Romalılar olduğunu söyler. Allah Azze ve Celle en iyi bilendir. Kör olana güçlük, sorumluluk yoktur. Topal olana güçlük yoktur. Hasta olana da güçlük yoktur. Bunlar cihattan alıkoyan mazeretlerdir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim sırt çevirirse, onu acı bir azapla azaplandırır. Fetih Suresi 17. Allah tekrar o ağacın altında biat edenlerden söz açıyor. Andolsun Allah sana o ağacın altında biat ederlerken müminlerden razı olmuştur. Bu biatın Rıdvan biatı diye adlandırılmasının nedeni budur. Kalplerinde olanı bilmiş ve böylece üzerlerine güven duygusu ve huzur indirmiştir. Ve onlara yakın bir fethi, sevap, karşılık olarak vermiştir. Fetih Suresi 18. Bu ağaç daha sonraları da bilinen bir ağaç olacaktı. Özel bir olayın orada vuku bulması ve bu ağacın Kur'an'da zikredilmesinden dolayı bazı Müslümanlar gelip bu ağacın yanında namaz kılıyorlardı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bu ağacın kesilmesini emretti. Çünkü Ömer bin Hattab radıyallahu anh Müslümanları şirke götürmesinden endişe ediyordu. Sonu cahiliye döneminde var olan Zat-ü Envat gibi olabilirdi. Cahiliye insanları Zat-ü Envat adındaki bu ağacın kendilerine bereket verdiğine inanıyorlardı. Bu yüzden Ömer bin Hattab özel bir ağaç olmasına rağmen Resulullah'ın onun altında oturmuş olmasına ve bu ağacın Kur'an'da da zikredilmiş olmasına rağmen kesilmesini emretti. İslam'da asıl mana semboller değildir. Ve alacakları birçok ganimetler bahşetmiştir. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Fetih Suresi 19. Allah Azze ve Celle böylece müminlere bir takım nimetler vaat etmiştir. Bunların ilki Hayber'di. Ardından da daha nice kazanımlar elde edeceklerdi. Bu ayet Müslümanların kıyamet gününe kadar kazanacakları ganimetlerden söz eder. Allah size alacağınız birçok ganimetler vaat etti. Bunu size hemen verdi ve insanların ellerini sizden çekti. Ki bu müminler için bir işaret olsun ve Allah sizi dosdoğru bir yola yöneltsin. Ve daha başka nice nimetlerdeki
siz henüz onlara güç yetirmiş değilsiniz. Ama gerçekten Allah onları kuşatmıştır. Allah her şeye güç yetirendir. Kafir olanlar sizinle savaşmış olsalardı, arkalarını dönüp kaçarlardı. Sonra ne bir veli, koruyucu dost, ne bir yardımcı bulurlardı. Fetih Suresi 20-22. Ayetler. Madem ki kafirler geri çekilecekler, o zaman Müslümanlar niye onlarla savaşmasınlar ki? Çünkü Allah Azze ve Celle, eğer onlar sizinle savaşsalar, hezimete uğrarlar buyuruyor. Bu, Allah'ın öteden beri sürüp giden sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın. Fetih Suresi 23. Bu Allah Azze ve Celle'nin bir kanunudur ki müminler kazanacaklardır. Belirli bir savaşta kaybedebilirler fakat nihayetinde kazanırlar. Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, güzel akıbet takva sahiplerinindir. A'raf Suresi 128. Görüyorsunuz ki bu kanundur. Tıpkı fizik kanunları ya da kimya kanunlarının olması gibi. Müminler kazanacaklardır. Bir çarpışmayı kaybedebilirler fakat verilen savaşı kazanırlar. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Allah kendi dinine yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Haç Suresi 40. Allah buyurur ki, güzel akıbet takva sahiplerinindir. A'raf Suresi 128. Yine, ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır. Muhammed Suresi 7. Müslümanlar Uhud'da kaybettiler. Fakat sonunda Kureyş'e karşı olan savaşlarını kazandılar. Müslümanlar Romalılarla bazı çarpışmalarını kaybetmiş olabilirler. Ama nihayetinde kazandılar. İranlılarla olan bazı çarpışmalarını kaybetmiş olabilirler. Fakat nihayetinde Pers İmparatorluğu'nun tüm topraklarını fethettiler. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin bir vaadidir. Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirdikleri sürece, mümin oldukları sürece ve Allah Azze ve Celle'nin dinine nusret ettikleri sürece, O da onlara zafer vaat etmiştir. Madem durum bu şekilde, düşman yenilecektir. O zaman niye onlara karşı savaşmasınlar ki? Allah Azze ve Celle buyurur ki, onlara karşı size zafer verdikten sonra, Mekke'de onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çeken O'dur. Allah yaptıklarınızı görendir. Fetih Suresi 24. Bu hadiseden bahsetmiştik. Küffar Müslümanları esir almak için 40 adam göndermişti de, sonuçta kendileri Müslümanların eline esir düşmüştü. Ardından Resulullah onları serbest bırakmıştı. Burada Allah Azze ve Celle savaşı kendisinin engellediğini bildiriyor. Savaş, Müslümanların kafirleri önceden keşfetmesi ve küffarın Müslümanları esir almasını önlemesiyle engellenmiş oldu. Çünkü eğer esir alacak olsalardı, o zaman savaş vuku bulurdu. Ayrıca Allah Azze ve Celle savaşı Resulullah'ın küffardan esir alınan 40 kişiyi serbest bırakmasıyla da durdurdu. Çünkü öyle yapmasaydı o zaman bu durum muhtemelen savaşa götürürdü. Peki bütün bunlar ne içindi? Savaş neden engellendi? Allah Azze ve Celle buyuruyor. Onlar inkar eden ve sizi Mescid-i Haram'dan, bekletilen kurbanları da yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. İşte buraya bakınız. Eğer kendilerini bilmediğiniz mümin erkeklerle mümin kadınları çiğneyecek ve bu yüzden büyük sıkıntıya düşecek olmasaydınız, Allah Mekke'nin fethine izin verirdi. Bunun nedeni Mekke'de bazı müminlerin olmasıydı. Allah onları korumak için savaşın olmasını engelledi. Çünkü eğer müminler yollarını kullandıkları güçle Mekke'ye çevirseydi,
kan akacaktı ve bazı Müslüman erkek ve kadınlar öldürülmüş olacaktı. İşte Allah Azze ve Celle'nin kaderinin Müslümanları ve küffarı savaştan geri durdurmasının nedeni budur. Allah Azze ve Celle'nin Mekkeliler için bir planı vardı. Allah buyuruyor ki, böyle olması Allah'ın dilediğini rahmetine sokması içindir. Mekkelilerin çoğu Allah Azze ve Celle'nin rahmetine girdi. Müslüman oldular. Eğer müminler seçilip ayrılmış olsalardı, müminler kafirlerden ayrılmış olsalardı, muhakkak içlerinden inkar edenleri acıklı bir azapla azaplandırırdık. Fetih Suresi 25. Yani savaşı engelleyen Allah Azze ve Celle'nin kaderiydi. Allah Azze ve Celle'nin Müslümanlara bir emri değildi. Bu şer'i emir değil, Allah Azze ve Celle'den Müslümanlara gelmiş savaşmayın şeklindeki bir emir değil, kaderi emirdi. Müslümanların savaşmaması için Allah Azze ve Celle'nin takdiriydi. Hani o inkar edenler, gurur ve soy asabiyetini, hamiyeti, cahiliyenin gurur ve soy asabiyetini kendi kalplerinde alevlendirip kışkırttıkları zaman, hemen Allah elçisinin ve müminlerin üzerine kalbi teskin eden güven ve yatışma duygusunu indirdi. Ve onları takva sözü üzerinde kararlılıkla ayakta tuttu. Zaten onlar buna layık ve ehildiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer müminler aceleyle hareket etselerdi, o zaman Allah Azze ve Celle'nin zikrettiği şeyler, yani çatışma meydana gelirdi. Fakat yatıştırıldılar ve sabırlıydılar. Bu onlar için uzun vadede en iyisiydi. Andolsun Allah, elçisinin gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'yi tavaf ederken gördüğü rüyayı hatırlıyor musunuz? İşte Allah bunun olacağını bildiriyor. Henüz bu olmamıştı fakat ileride olacaktı ki oldu da. Eğer Allah dilerse mutlaka siz Mescid-i Haram'a güven içinde saçlarınızı tıraş etmiş, kiminiz de kısaltmış olarak ve korkusuzca gireceksiniz. Subhanallah! Resulullah'la birlikte hac ettiklerinde kimseden korkmuyorlardı. Bu veda haccında oldu. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi. Böylece bundan önce size yakın bir fetih nasip kıldı. Fetih Suresi 27. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Resulünü hidayetle ve onu bütün dinlere üstün kılmak için hak dinle gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter. Yani Allah Azze ve Celle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla iletilen dininin ve hidayetinin bütün dinlere üstün geleceğini bildiriyor. Son ayette ise sahabenin faziletiyle devam ediyor. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Muhammed Allah'ın Resulüdür ve onunla birlikte olanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler. Kafirlerin Muhammed Allah'ın Resulüdür diye yazmayı reddettiklerini söylediğimizi hatırlayın. Onun Allah'ın elçisi olduğuna tanıklık ve şahitlik etmeyi reddettiler. Bu nedenle Allah Azze ve Celle vahiy indirdi. Muhammed'i elçi olarak Allah gönderdi. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Sırada sahabenin vasıfları var. Ve onunla birlikte olanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler. Maalesef bu tanımlamanın tam zıttı bazı Müslümanlar görüyoruz. Onlar müminlere karşı şiddetli ve kafirlere karşı da çok merhametliler. Onları rükû edenler, secde edenler olarak görürsün. Onlar namazlarında Allah'tan bir fazıl, lütuf ve ihsan ve hoşnutluk arayıp isterler. Demek ki onların en çok öne çıkan vasıflarından biri namazdır. Onlara baktığınızda ya onları secdede ya da rükûda görürsünüz. Belirtileri secde izinden yüzlerindedir.
Secde, yüzlerde bir işaret bırakır. Alındaki koyu bir izden bahsetmiyor. Secdeden dolayı yüzde parıldayan nurdan söz ediyor. İşte onların Tevrat'taki vasıfları budur. İncil'deki vasıfları ise sanki bir ekin filizini çıkarmış, derken onu kuvvetlendirmiş, derken kalınlaşmış, sonra sapları üzerinde doğrulup boy atmış ki bu ekicilerin hoşuna gider. Bu örnek onun da kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah, içlerinden iman edip salih amellerde bulunanlara bir mağfiret ve büyük bir ecir vaat etmiştir. Müminlerin İncil'deki benzetimi ya da misalleri, sağlam ve kırılamaz bir hal alıncaya kadar büyüyen bir bitki gibidir ki, bu kafirleri öfkelendirir. Fetih suresinin büyük bir fetih olan Hudeybiye barış anlaşmasından sonra inen ayetleri bunlardır. Yardım isteyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen bedevilerin ihaneti. Hicretin 6. yılında vuku bulmuş bazı hadiselerle başlayacağız inşallah. Bu hadise Sahih-i Buhari'de ve Sahih-i Müslim'de ve diğer bazı hadis kitaplarında zikredilmekle birlikte İbni İshak ve Vakidi'nin siyer kitaplarında da anılır ve rivayet sahihtir. Uklu kabilesinden bir rivayette ise Ureyne kabilesinden bazı adamlar, bazı rivayetlerde 8 kişi oldukları söylenir, bunlar son derece fakirdiler ve gıdasızlık çekiyorlardı. Medine dışında olan bedevilerdi. Binaenaleyh Medine'ye Resulullah'ın yanına geldiler ve İslam'ı kabul ettiler de sadaka istediler. Medine'de Müslüman oldular ve Ashab-ı Suffe ile birlikte kaldılar. Medine döneminin başlarında Ashab-ı Suffe'den bahsettiğimizi düşünüyorum. Mescid-i Nebevi'nin arka tarafında güneşten gölgelenmiş bir yer vardı. Burada kalacak hiçbir yeri olmayan muhacir sahabilerin evsiz veya fakir olanları kalırdı. Ensar onlara yemek getirir ya da onları davet ederdi. Yani ensardan birinin onlardan birini, bazıları ise ikisini ve hatta bazen Sad bin Ubade gibi onunu alıp götürerek Ashab-ı Suffe'den bu kişileri evlerine davet ettiklerini görürsünüz. Özetle bu 8 kişi Müslüman oldu ve Ashab-ı Suffe ile kalıyordu. Sağlıkları bozuktu ki bu Medine'de meşhur bir şeydir. O vakitler Medine'nin havası çok sağlıksızdı. Ayşe radıyallahu anha bir rivayette Medine'ye ilk hicret ettiklerinde ateş nöbetleri geçirdiklerini söyler ve Besan diye adlandırılan bu bölgenin durgun sularla dolu olduğunu ifade eder. Bu ateşin nedeni malarya ya da tifo mudur? Allah azze ve celle en iyisini bilendir. Bakteriyel enfeksiyon mu yoksa viral enfeksiyon mudur? Allah azze ve celle en iyi bilendir. Fakat bu hastalıklar Medine'de yöreseldi. Bu vesileyle Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhuma'nın şiirlerindeki bazı mısralarda Medine'ye geldiklerinde hepsi de yüksek ateşle şiddetli hasta oldukları geçer. Medine'ye gelen bu 8 kişi oranın havasını beğenmediler, tabiatlarına uymuyordu. Bunun üzerine Resulullah'tan istekte bulunup, "Biz çobanlık yapan insanlarız ve yerleşik şehir ahalisi değiliz ve Medine'de bizim için sağlıksız," dediler. Bunun üzerine Resulullah da onlara, "Peki o zaman size çobanlarımla birlikte Medine'nin dışına çıkma izni vereceğim. Ayrıca size sadaka develerinin süt ve idrarlarından içmenizi söylerim," buyurdu. Dolayısıyla onlar da Medine'den çıktılar ve ta ki sağlıklarına kavuşuncaya kadar develerin sütünden ve idrarından içtiler. Bir rivayette öyle ki bet benizlerinin rengi yerine geldi denilir. Bu da onların renklerinin değişmesine sebep olacak sarılık ya da bir çeşit ciğer hastalığı çektiklerine dair bir işarettir. Allahu alem, bu develerin süt ve idrarından içtikten sonra artık tekrar sağlıklarına kavuştular. Sağlıklarına kavuştuktan sonra nankörlük yaptılar. Yaptıkları şey Resulullah'ın çobanını öldürmek, develeri çalmak,
İslam'dan dönerek mürtet olmak ve kaçmak oldu. Onun cömertliğine karşı verdikleri cevap buydu. Haber Resulullah'a ulaştı ve henüz güneşin yükselme vaktiyken geri getirildiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara, "Allah'ım onları kör et ve yollarını daralt" diye beddua ettiği de rivayette yer alır. Böylece kayboldular ve geri getirildiler. Siyer kitaplarından gelen bir rivayette haber, Resulullah'a ulaştığında o ensardan 20 gençle oturuyordu. Resulullah hırsızları geri getirsinler diye bunları gönderdi. Resulullah onlara ne yaptı? Onlara nasıl davrandı? Buhari'nin konuyla ilgili rivayetinde gözlerine kızgın mil çekilmesini, ellerinin ve ayaklarının kesilmesini ve de Herra'ya terk edilmelerini emretti. El Herra, Medine'nin yanında siyah volkanik taşlarla örtülü volkanik yolları bulunan bir bölgedir. Medine'nin tam yanında. Oraya terk edildiler ve içmek için su istediler de ta ki ölünceye kadar onlara su verilmedi. Yaralarından dolayı kendilerine dağlanma da yapılmadı. Dağlamak, bir organ kesildiği zaman kanamayı durdurmak için kaynamış yağın kullanılmasıdır. Onlara bu olay sonrasında dağlama yapılmadı ve ölene kadar kanamaları devam etti. Bedevi hırsızlar hadisesinden çıkarılacak dersler. Bu hadiste temas edilecek 3 nokta var. Birincisi, idrar kullanımı. İdrar kullanımı. İdrar necis midir, temiz mi? Peki bunun fıkhı nedir? Fazla detaya girmeden, ki isteyen bununla ilgili fıkıh kitaplarına başvurabilir, bazı alimler bu hadisi temel alarak eti yenilen hayvanların idrarlarının ve gübrelerinin hükmünü tahir, temiz olarak verir. Bu İmam Ahmet ve İmam Malik'in görüşüyken ulemanın geri kalanı bunu necis olarak görür. İkincisi, idrarın ilaç olarak kullanımı. Hastalıklarda idrarın ilaç olarak kullanımı tartışmalı bir mesele olarak gelmiştir. Ve kafirler bunu kendileri lehine hadislere saldıracak bir kapı olarak kullanmışlardır. Bununla birlikte hadisleri reddeden ve de Buhari ve Müslim'in itibarını sarsmak isteyenler de bu hadisi Resulullah'ın hadislerine karşı bir saldırı

Kremarin adında bir hap var. Onunla ilgili alıntıyı sizlere aktarıyorum. Ticari isimli bu firma, ana içeriği kısrak idrarından elde edilen eşlenik estrojenlerle ilaç üretmektir. Veyt Eczacılık tarafından imal ediliyor ve 1942'den bu yana pazarlanıyor. Yani 1942'den bu yana bu ilaç geniş çaplı olarak reçetelerde yer alıyor ve halen kullanılıyor. Alıntıda deniyor ki, Premarin, Amerika Birleşik Devletleri'nde en yaygın kullanılan ilaçlardan biridir. Dolayısıyla idrarın içindeki belirli bir bileşende tıbbi bir fayda varsa modern tıp bunu kullanmakta bir sakınca görmüyor. Fakat bu, Buhari ve Müslim'de rivayet edildiği ve Resulullah'a dayandırıldığında büyük bir iş oluveriyor. Bu uygulamanın geçerliliğini denemeden, faydalı mı değil mi diye bakmadan ön yargılı düşüncelerle saldırıyorlar. Şimdi biz Müslüman olarak hadisin senedi sahih olduğu sürece ve vakıa da bu olduğu müddetçe buna inanmak durumundayız. Bunun faydasını ispatlamak için onu farmakolojik teste tabi tutmak zorunda değiliz. Resulullah böyle söylediyse biz ona inanırız. Müslümanın duruşu böyledir. Kafirler açısındansa Müslümanlara saldırmadan önce bunu denemeleri ve tecrübe etmeleri icap eder ki, deve idrarının virüsleri önleyici özelliği olduğuna ve ciğer üzerindeki etkisine dair bazı araştırma makaleleri bulunmaktadır. İsteyen daha fazla detay için bu araştırma makalelerine başvurabilir. Hadiste söylenen onların hastalıklarından kurtulduğudur. Tıbbi yeterliliği olan birileri bu insanların içinde olduğu hastalığı bulmak için farklı rivayetleri de kullanabilir. Ben Sahih-i Müslim'de olduğunu düşündüğüm bir rivayeti hatırlatıyorum. Rivayette onların bir sindirim hastalığı çektiği söyleniyor. Fakat bir diğerinde ise renklerinin değiştiği söyleniyor. Bu yüzden sarılık da olabilir, hepatit de olabilir ya da bir ciğer sorunu da olabilir. Bir kişi tüm bu farklı rivayetleri toplayabilir ve hastalığın ne olduğunu bulmaya çalışarak onların çektiği o hastalıktan nasıl iyileştiklerini görmek için deve idrarının farklı bileşenleri üzerinde bir deneyim edinebilir. Üçüncüsü, bu kimselere uygulanan ileri boyuttaki cezalandırma. Üçüncü nokta ise bu kimselere uygulanan en uç cezalandırmadır. Kardeşler ve bacılar, bu olaydan önce ya da bu olaydan sonra Resulullah'ın siyerinde bu adamlara uygulanan cezanın benzeri herhangi bir cezayı asla göremeyiz. Bu durumda soru şu: neden? Resulullah tarafından böylesine şiddetli bir ceza talimatı neden verildi? Aynı şekilde bu da kafirlerin Resulullah'a karşı ispatlamaya çalıştıkları İslam'daki sözde şiddetin sünnette yer aldığı iddiasıdır. Söylediğim gibi, öncesinde ya da sonrasında bunun bir benzeri bir olay göremeyiz. Böylesine sert bir cezalandırmayı gördüğümüz tek yer burasıdır. Sahih-i Buhari'deki hadisin ravilerinden biri olan Ebu Kilabe, hadisi zikrettikten sonra der ki, "Bu adamlar cinayet işledi, hırsızlık yaptı, İman ettikten sonra kafir oldular, Allah'a ve Resulüne karşı savaştılar. Tüm bu cürümler bir araya gelince bu cezayı haklı çıkarıyor. Çünkü bunların hepsi de ciddi suçlardır. Cinayet, sonrasında hırsızlık var, sonrasında riddet var, sonrasında silahlı soygun olan eşkıyalık var ki, bu Kur'an'da zikredilen çok sert bir cezalandırmayı gerektirir. Yani elin ve ayağın çaprazlamak kesilmesi. Sahih-i Müslim'deki hadiste gözlerine mil çekilmesinin sebebi olarak onların da Resulullah'ın çobanı Yesar'ın gözüne mil çekmeleri zikredilir. Misliyle muamele gördüler, aynısı onlara da yapıldı. Yani kısas uygulandı. İbni Hacer der ki, ulemadan bazıları bu cezalandırmanın hükmünü mensuh olarak görür. Katade der ki, bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu olaydan sonra bir hutbe verdiğinde, insanları sadaka vermeye teşvik ettiği ve de müste yapmaktan ve sakat bırakmaktan da sakındırdığı bildirildi.

Fakat bu üzerinde ittifak edilmiş bir görüş değildir. Mensuh olduğu sadece bir görüştür. Ulemadan bazıları da bunun mensuh olmadığını fakat Resulullah'ın onlara çobana yaptıklarının misliyle muamelede bulunduğunu söyler. Biz İslam'dan biliyoruz ki eğer bir kişiyi öldürmek için 100 kişi toplansa, bunların hepsi de kısasla muhataptırlar. Ömer bin Hattab radıyallahu anh der ki, eğer San'a'da oturanların hepsi bir kişiyi öldürmek için bir araya gelseler, hepsi de bunun sebebiyle kısasla öldürülürler. Şeriatın had cezasındaki hükmü budur. Sahih-i Buhari'de geçen hadise dair bazı açıklamalar bu şekildedir. İbni Kesir'in de dediği gibi bu hicretin 6. yılında olmuştur.

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliktirler.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
9: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
10: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel Efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
2: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
7: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürününden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen, 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri, 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Allah dilediğine tevbeyi nasip eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa siz hep kendi halinize terk olunacağınızı mı sandınız? Allah'ın içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden, müminlerden başka kimseye sığınmayan ve başka sığınacak bir yer aramayanları görmediğini mi zannediyorsunuz? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim koruyucumuzdur. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Suffa meclisleri. Sünnet bilinci dersleri. Üçüncü ders, amellere değer katan azık, ihsan. Kur'an iklimi. Çünkü Allah, kötülükten sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir. Nahl Suresi 128. Ayet. Nebevi Seda. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın anlattığına göre bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir. Buhari. Amellere değer katan azık, ihsan. Bu bölümde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aramızda kurmamız gereken hukukun önemli bir alanı olan ihsan meselesini anlamaya çalışacağız. Hüsn kökünden türemiş bir mastar olan ihsan kavramı, sözlüklerimizde başkasına iyilik etmek, yaptığı işi en güzel bir şekilde yapmak şeklinde ele alınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de ihsan kavramı Allah'a nispeten, sahabeye doğrudan nispeten, anne babaya ve diğer insanlara olacak şekilde 4 alanda 70'i aşkın ayette kullanılmıştır. Hadislere baktığımızda ihsan kavramının bu 4 alana ek olarak 2 alanda daha kullanıldığını görüyoruz. Bu alanlardan bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine açmış olduğu bir alan, diğeri ise Rabbimizin bizlere musahhar ettiği kainat alanıyla ilgilidir. Böylelikle görmüş oluyoruz ki bu kavramın dahil olmadığı tek bir alan bile yoktur. Müslim'de geçen şu rivayette bunu açık şekilde göstermektedir. Şüphesiz Allah her şeyde ihsanı farz kılmıştır. Farz olarak yazmıştır. Müslim. Bu nedenle bizim ihsan kavramını bütün bu saydığımız alanları içine alacak şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir. Zira Hazreti Ali radıyallahu anh'ın da dediği gibi, insanlar işlerini ihsanla yapmalarına göre değer kazanır. Nasıl ki amelin değerini niyet belirler, aynı şekilde de niyetin selim olmasını ihsan şuuru belirler. Dolayısıyla bir amelde ihsan şuuru ne kadar üst düzeydeyse o iş o kadar değer kazanmaktadır. İhsan kavramının nispet edildiği alanları daha yakından tanımaya çalışalım. Allah'a karşı ihsan. İhsan kavramının nispet edildiği alanlara baktığımız zaman karşımıza ilk olarak Allah Celle Celaluhu'ya karşı ihsan meselesi çıkacaktır. Bu meseleye açıklık getirecek olursak, hepimizin bildiği üzere Cibril hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ihsan hakkında söyledikleridir. Hazreti Cebrail'in sorusu üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihsan hakkında Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmek ve ona ibadet etmektir. Biz onu görmüyorsak da o bizi görüyor buyurmuştur. Müslim. Demek ki Allah'a karşı ihsan onu görüyormuşçasına kulluk ve ibadet etmektir. Allah Resulüne karşı ihsan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ihsanı kullandığımızda neyi anlayacağız? Efendimiz'e karşı ihsan, daha önceki bölümlerde geçen bir tarif bağlamından ele alınırsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği her hakikate en güzel karşılığı ortaya koyarak inanmak ve onlarla amel etmektir. Sahabeye karşı ihsan. Sahabeye karşı ihsan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den miras alıp kendilerinden sonraki nesillere aktardıkları nebevi mirasa sadakatle sahip çıkmak, onların rehberliğinde yürümeye gayret etmektir. Zira Rabbimiz onlar hakkında İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarla iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Tevbe suresi 100. ayette buyurmuştur. Anne ve babaya karşı ihsan. Anne ve babaya karşı ihsan, onları Allah Celle Celaluhu'nun en büyük mükafatı ve imtihanı olarak bilerek, meşru taleplerini yerine getirmek için azami derecede dikkat ederek yaşamaktır. Dolayısıyla bu alandaki ihsan meselesi itaati de içine alır. Onun için anne ve babalarımızla olan hukukumuz çok önemli bir münasebettir. Allah'a itaatten sonra genelde hadislerde zikredilen ikinci itaat konusu anne ve babaya olan itaattir. Anne ve babamız ne kadar zor insanlar olsa da onlara karşı itaati elden bırakmamamız gerekir. İnsanlara karşı ihsan. İnsanlara karşı ihsan, her insanın başka bir insanın imtihanı olduğu hakikatini unutmadan, ilişkileri adalet üzerine tesis ederek, hatta yeri geldiğinde Allah için hakkı olan bazı şeylerden bile feragat edebilmektir. Yani ilişkilerimizde adaleti esas alacağız ama bazen de sırf Allah bizden razı olsun diye kendimize ait olan bazı haklardan vazgeçeceğiz. Nahl suresinin 90. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki, "Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." Dikkat edersek bu ayette Rabbimiz 3 şey saydı. Adalet, ihsan ve akrabayı gözetmek. Buradan da anlamalıyız ki Rabbimiz ilişkilerimizde adaletli olmamızın yanında ihsan şuuruyla da hareket etmemizi istiyor. Örneğin talak ayetlerine baktığımızda talak yapacak bir erkeğin boşanacağı eşine mihrini vermesi adaletken, bu ayetlerde Rabbimiz adaletle beraber ihsan şuuruyla da hareket edilmesinden memnun kalacağını söylemiştir. Dolayısıyla insanın insanla ilişkisinde asıl olan adalettir. Ama adaleti güzelleştiren ihsanın da tavsiye edildiği unutulmamalıdır. Bu durumu daha iyi anlayabilmek için bir hadis verelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, "Şöyle yapan insanlar gibi olmayın. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz. Kötülük yaparlarsa biz de kötülük yaparız" diyen zayıf karakterli, şahsiyete oturmamış kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin. Tirmizi. Bize iyilik yapana iyilikle muamelede bulunmak çoğu insanın yapabileceği bir iştir. Ancak zor olanı, kötülük gördüğü zaman karşısındakine kötülük yerine iyilikte bulunmak ve kendisine zulmedilen alanlarda tedbir alıp bir yönüyle ona karşı iyilikte bulunmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizden istediği de budur. Bu gerçek manada ihsanın insanla insan ilişkisine yansıması adına ortaya konulan bir nebevi ufuktur. Allah bu ufka bizleri de vardırmış olsun. Varlığa, tabiata veya eşyaya karşı ihsan. Bu alandaki ihsan, varlığı Allah'ın insanın hizmetine sunduğu ve emanet olarak verdiğini büyük bir ikram olarak kabul etmek ve her şeyi var edildiği yerde kullanmaya çalışmak, yani eşyayı yerinden etmemek üzere davranmaktır. Allah her varlığa bir yer yarattı. Bu onun El-Hakim isminin bir tecellisidir. Önce eşyaya yer yaratır, sonra da o yere uygun eşyayı yaratır. Dolayısıyla eşyayı yerinden etmek zulümdür. Zulme ait kapıların kapanması adına da eşya ile ihsan üzerinden bir bağ kurulması gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiye ediyor. Bizler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşyaya karşı olan ihsan şuurunu onun Uhud Dağı'na söyledikleri üzerinden veya yağmur yağdığı zaman cübbesini yağmura tutup o yağmurla konuşması üzerinden ya da devesi Kusva'ya anne şefkatiyle yaklaşması üzerinden anlasaydık, bir Müslüman olarak caddelerimizi, sokaklarımızı, şehirlerimizi ve ormanlarımızı temiz tutup varlıklarına saygı duyardık. Varlığa karşı daha farklı bir tavırla yaklaşır, varlıkla münasebeti ihsan şuuru üzerinden kurardık. İtkan ve ihsanın peygamberce hali. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aramızdaki hukuku belirleyen yukarıda kısaca tanımını yaptığımız ihsan bağının nasıl tesis edileceğini bazı örnekler üzerinden daha iyi anlamaya çalışalım. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin bize aktardığı bir rivayette Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Yüce Allah yaptığınız işi sağlam ve iyi yapmanızdan hoşnut olur. Beyhaki. Güzel ve sağlam yapılan her iş aslında Allah Resulü'nün sünnetine ittiba etmektir. Bu hadis çerçevesinde karşımıza iki kavram çıkar. İtkan, işin hakkını vermek ve ihsan, işi iyi yapmak. Bu iki kavramın daha iyi anlaşılması için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bir bakalım. Hicretin 7. yılında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mısır'ın genel valisi Mukavkıs tarafından bazı hediyeler gönderilir. O hediyeler içerisinde Maria annemiz de vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mısır'dan gelen Maria validemizle evlenir. 57 yaşlarındayken Allah o evlilikten bir erkek çocuk nasip eder. Bu durum Efendimiz'i bir hayli mesut etmiş, oğluna atası İbrahim peygamberin ismini vermiştir. Bir çocuğun bir yaşından sonraki ömrü onun en şirin olduğu zamanlardır. İşte böyle bir zamanda Allah Resulü'nün oğlu İbrahim vefat etmiş, öyle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzüntüden onu yıkayamayacak bir hale gelmiştir. O kadar çok gözyaşı dökmüştür ki bu olayı bize nakleden Abdurrahman bin Avf Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, hani sen bize ağlamayı yasaklamıştın, sen de mi ağlıyorsun?" dediği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Abdurrahman, ben sizi ondan yasaklamadım, benim men ettiğim ölünün üzerine bağıra bağıra onda olmayan hasletleri sayarak yapılan ağlamadır. Yoksa merhametten olan gözyaşını ben men etmedim. Gönül mahzun olur.

Baki kabristanlığına geldiklerinde İbrahim'in defnedileceği yer aceleyle kazıldığından dolayı mezar biraz eğri durmuştur. Acısından dolayı oğlu İbrahim'i yıkayamayan ve farklı bir ruh hali içerisinde olan Peygamberimiz mezara baktığı zaman "Olmamış, kazdığınız mezarı düzeltin. Sizden biri bir iş yaptığında onu en güzel bir şekilde yapsın. Yüce Allah yaptığınız işi sağlam ve iyi yapmanızdan hoşnut olur." buyurmuştur. Beyhaki. Mezar düzeltildikten sonra da şöyle bir cümle eklemiştir Efendimiz. Gerçi mezarın böyle olması ölüye ne bir zarar verir, düzgün olması da ne bir fayda sağlar ama görenler düzgün değilse bundan rahatsız olurlar. Müslüman yaptığı işi güzel yapar, doğru yapar ve düzgün yapar. Müslüman demek işinin hakkını veren adam demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı o acıya rağmen bile ihsan şuurunu terk etmemiştir. Demek ki bir Müslüman herhangi bir işi yaptığında bu bir mezar kazmak dahi olsa onu düzgün yapacak, eğri büğrü yapmayacaktır. Efendimizin yüreğinde o fırtınalar koparken bu sözü söyleyip o mezarı düzelttirmesi ihsan meselesinde ne kadar titiz ve ne kadar duyarlı davrandığının işaretidir. Zaten o hayatı boyunca da yaptığı işin hakkını verme konusunda duruşunu bozmamış, bu çizgisini ömrü boyunca korumuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda onun 12 ya da 14 yıl Mekke'nin sert kayalarla kaplı zorlu dağlarının üzerinde hayvan güderek çobanlık yaptığına dair rivayetler okuyoruz. Bu rivayetleri okuduğumuzda onun çobanlığın hakkını verdiğini görüyoruz. Ya da 23 yaşlarında Hazreti Hatice'nin büyük bir kervanına katıldığı zamanda kendi parasıyla kervanın parasını karıştırdığı bir anda onu gözlemlemesi için görevlendirilen Meyser'in şahitliğinde kendi parasını kervanın payına eklediğini okuduğumuzda ticaretin de hakkını verdiğini görüyoruz. Aynı şekilde Efendimiz kendisinden 15 yaş büyük bir hanımla evlendiği halde 15 yıl nübüvvetten önce, 10 yıl nübüvvetten sonra kocalığın hakkını verebildiğini de okuyoruz. Hazreti Hatice'nin önceki evliliklerinden olan çocuklarına ve kendi çocuklarına babalığına baktığımızda babalığın da hakkını verdiğini okuyoruz. Görüldüğü üzere peygamber olmadan önce de olduktan sonra da ihsanın hakkını veren muazzam bir şahsiyet var karşımızda. 40 yaş sonrası da aynı şekilde dosta da düşmana da savaşta da barışta da Mekke'de de Medine'de de işkence gördüğü insanlara karşı da istikamet çizgisini bozmayan bir peygamberdir o sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu nedenle 20 yıl boyunca düşmanlıkta zirve olan adamlar sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek iman edebilmiştir. Çünkü karşılarında dostluğun da hakkını veren, düşmanlığın da hakkını veren, peygamberliğin de hakkını veren ve insanlığın da hakkını veren bir muhatap duruyordu. Onlar bu hasletleri ancak bir peygamber sağlayabilir deyip nübüvveti kabul edebilmişlerdi. Bulunduğumuz konumların hakkını vermek. Tüm bunların karşısında şimdilerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ihsan kavramını anlayamamış bir ümmetin durduğunu görüyoruz. Hiç kimse bulunduğu konumdan razı değil şu anda. Kimse okulundan, mesleğinden, hayatından memnun değil. Ümmet olarak neredeyse 250 yıldır hiçbir şey üretemeyip sadece tüketiyoruz. Bu halimiz bu ümmete yakışmıyor. Bir an önce bu durumumuzu sorgulamalı ve çözüm arayışına gitmeliyiz. Çünkü bir zamanlar bizler bilimden sanata, o günkü teknolojide, edebiyatta, İslami ilimlerin birçok sahasında, tıpta ve mühendislikte dünyaya örnek olmuş bir medeniyetin çocuklarıydık. Dolayısıyla bizim bir kez daha ihsan üzere Allah Resulü'nün mirasına sahip çıkmamız gerekir. Allah Resulü'nün sünnetine esas alarak hayatlarımızı tanzim etmeliyiz. Ayrıca işimizin hakkını vermemiz için şunu hiç unutmamalıyız. Allah kullarını sevk eder ve seçtiği alanlarda istihdam eder. Örneğin Allah bir kimseyi ticarette istihdam etmişse, o kişi o alanda cihadını belirlemeli ve o alanda gayret göstermelidir. Ya da Allah bir kimseyi ilim sahasında istihdam etmişse, o kimse ilim alanında gayret göstermelidir. Çünkü Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurdu.

durmaktadır. Doğru ve emin, güvenilir tacir, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Tirmizi. Mesele cenneti kazanmaksa, cennette de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmaksa, o yola hangi konumdan vardığımızın çok da önemi var mı? Yeter ki bulunduğumuz yerin hakkını verebilelim. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde Allah tek bir ok sebebiyle 3 kişiyi cennete koyar. Onu yapan, yeter ki bunu hayır maksadıyla yapsın, oku atan ve oku atacak olana ulaştıran. Ebu Davud buyurmuştur. O oku yapan ustanın eğer niyeti selimse cenneti kazanıyor. O oku atan cenneti kazanıyor. Her ikisini yapmaya gücü yetmeyen birisinin atılan okları toplayıp oradaki mücahitlere vermesi o kimseye cenneti kazandırtıyor. Çünkü Allah kuluna ne kadar nimet verdiyse o nimet çerçevesinde mükellefiyet yükler ve nimetlerin çerçevesinde sorguya çeker. Sorgunun düzeyi verilen nimetlerle orantılıdır. Cenab-ı Hak bizi hangi alanda istihdam ettiyse sorgumuz da o alanda olacaktır. Bulunduğumuz konumların hakkını neden tam olarak veremediğimize dair bir sorgulama yaptığımızda karşımıza birçok sebep çıkıyor. Bu sebeplerden iki tanesi şudur. 1. Her işi yapma arzusu insanı bazen hiçbir iş yapmamaya sevk ediyor. 2. Bahanelere sarılma arzusu insanı bazen kendi yaptığı işten soğutuyor. Herkeste her işi yapma arzusu var. İstiyoruz ki bir anda 10 iş yapalım. Bizler bir alanda ihtisas sahibi olacağımıza potansiyelimizi farklı farklı alanlara dağıtıyoruz. Böylelikle de hem elde tutulur bir uzmanlığımız olmuyor hem de kendimizi külfetin altına sokmuş oluyoruz. Örneğin bir yardım kuruluşu hem bulunduğu ülkede eğitim faaliyetleri yürütüyor, hem Afrika'da kuyu açıyor, hem Filistin'in sorunlarıyla ilgileniyor, hem de engelli insanların sorunlarını kendine gündem ediniyor. Yani kendisine hizmet noktasında 1000 cephe açıp eldeki gücünü 1000 cepheye dağıtıyor. Oysa ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden bir tanesi de ihtisasa hürmettir. Kim hangi işte en iyiyse başkaları onun ihtisasına hürmet göstermelidir. Bir kişi ya da bir kurum potansiyelini bir alan için sarf ederse bu manada daha fazla verim alabilir. Onun için her şeyi yapma arzusundan kendimizi kurtarmamız gerekir. Bir şey yapalım ama hakkını vererek yapalım. Tam burada Ebu Derda radıyallahu anh'ın dilinden düşürmediği o güzel duasını hatırlayalım. Allah'ım kalbimi dağınıklıktan koru. O bu duayı hep yaptığı için talebeleri niye hep bu duayı yapıyorsun? Kalbin dağınıklığı ne demektir dediklerinde Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki her işte elim olsun arzusu kalbin dağınıklığıdır diyor. Eğer insan her işte elim olsun derse yaptığı işlerin hakkını tam anlamıyla veremez. O işlerde yarım kalır, o işlerden istenilen oranda nasiplenemez. Bugün işlerimizin hakkını vermemenin böyle bir sebebi vardır. Diğer bir sorun da bahanelere sarılma arzusudur. Sahabi efendilerimizden Şeddat bin Evs cihadın olmadığı bir zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip ''Ya Resulallah, yeryüzü artık bana dar gelmeye başladı.'' dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Haberin olsun, Şam ve Beytül Makdis fethedilecek. İnşallah sen ve senden sonra evladın oraların yöneticileri olacaksınız.'' Taberani müjdesini verdi ve bu gerçekleşti. Ama bilmeliyiz ki bu müjde bir daha gerçekleşecektir. Buna inanmalı ve gerçekleşebilmesi için bulunduğumuz konumlardan razı olmalı ve üstlendiğimiz işlerimizin hakkını vermeliyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjde olarak verdiği her şey tahakkuk edecektir. Ama o işin tahakkuk edebilmesi için o mükafatları, o müjdeleri kazanacak bir kıvama kendimizi eriştirmemiz gerekmektedir. Bu kıvamsa daha önce söylediğimiz gibi bahanelere sarılmadan ancak bulunduğumuz konumdan razı olup o konumun gerekliliklerini yerine getirmekle olacaktır.
Konumuzla alakalı başka bir örnek verelim. Bir sahabi efendimiz kurban keserken kurbanı biraz ölçüsüz bir biçimde kesiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu manzarayı gördüğü zaman o sahabi efendimize şunları söylüyor. Şüphesiz Allah her şeye ihsanı farz kılmıştır. O halde siz öldürdüğünüz vakit öldürmeyi iyi yapın. Kestiğiniz zaman da kesmeyi iyi becerin. Her biriniz bıçağını bilesin ve kestiği hayvana zarar vermesin. Müslim. Olur ki birini öldürmek zorunda kalsanız dahi bunu bile ihsan üzere yapın. Mesela adam katil olduğunda ona kısas uygulanacakken bile işkenceyle değil güzellikle kısas yapılmalıdır. Kur'an ve sünnette bunun usul ve esasları da detaylıca belirtilmiştir. Bir iş nasıl ihsan üzere olur? Peki bir işin güzel ve sağlam yapılıp yapılmadığını, yani ihsan şartlarına uyup uymadığını nereden anlarız? Mesela bir iş yaptığımızda kendimize göre o işin güzel olduğunu düşünmemiz, onu güzel olarak isimlendirmeye yeterli midir? Elbette yeterli değildir. Çünkü her işin bir ölçüsü vardır ve o ölçüyü Kur'an ve sünnet koymaktadır. Bir işin güzel ve sağlam yapılıp yapılmadığını nereden anlarız? 1. Yapılan iş meşru ve helal dairede olması gerekir. 2. Yapılan iş sevilmesi ve nimet olarak görülmesi gerekir. 3. Yapılan iş kendisine ve başkalarına fayda sağlaması gerekir. 4. Yapılan iş kural ve kaidelerine bağlı kalarak ortaya konması gerekir. 5. Yapılan iş imkanlar ve şartlar çerçevesinde güzel bir biçimde yapılması gerekir. İhsan üzere yapılan her iş sahibini muhsin kılar. Muhsinlik muhteşem bir makamdır. Allah'ın Kur'an'da muhsinlere ne mükafat verdiğine baktığımızda şunları görüyoruz. Allah muhsinleri sever. Maide suresi 13. ayet. Allah muhsinlerle beraberdir. Ankebut suresi 69. ayet. Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Araf suresi 56. ayet. Allah muhsin olanlara bol bol mükafat verecektir. Araf suresi 161. ayet. Allah muhsinlere müjdeler olsun demektedir. Hac suresi 37. ayet. Allah muhsinlerin ecrini asla zayi etmez. Yusuf suresi 90. ayet. Sünnete ihsanla ittiba etmek insanı muhsinlerden kılıyor. O muhsinlerin sıfatlarına ait bazı şeyleri de Kur'an'ımız söylüyor. Biz sadece 10 ayeti örnek verelim. 1. Takvayı kuşanmak ve her daim bunu korumak. Yusuf suresi 90. 2. Bollukta da darlıkta da infak etmek. Ali İmran 134. 3. Öfkeye hakim olmak. Ali İmran 134. 4. Affetmek. Ali İmran 134. 5. Müsamahalı davranmak. Ali İmran 135. 6. Hatada ve kötülükte ısrar etmemek. Ali İmran 135. 7. Sabırlı olmak. Hud 115. 8. Her türlü aşırılıktan sakınmak. Ali İmran 147. 9. Doğru işlerde kararlılık göstermek. Ali İmran 147. 10. Korkuları yenip cesaretli davranmak. Ali İmran 147. Bu ayetlerin ekseninde şöyle bir örnekle misafir olalım. Bedevinin biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip ona "Ey Muhammed, bana mal ver." diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de veriyor ve "Oldu mu?" diyor. Bedevi "Ne ki bu? Biraz daha ver." diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz daha veriyor. Dönüp Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki "Sen ihsan üzere davranmıyorsun." Bedevinin bu sözleri karşısında ashab geriliyor. Farklı bir hale giriyorlar. O anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Bırakın adamı, karışmayın." Efendimiz annelerimizden birinin evindeyken bir sahabiyi gönderiyor ve diyor ki "Biraz önceki bedeviyi evime getirin." Sahabi alıyor, o bedevinin elini tutuyor, Allah Resulü'nün evine huzuruna getiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz daha mal veriyor ona, ikramda bulunuyor. "Tamam mı?" diye sorduğunda o bedevi "Yok ya Resulallah." diyor.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de biraz daha veriyor. Bu kez tamam mı diyor, o da tamam diyor. O anda tamam deyince ellerini açıyor, şöyle diyor. Allah sana bana verdiğinin kat kat daha fazlasını versin. Allah sana ailenden ve aşiretinden daha hayırlısını versin. Bunları söyleyince Efendimiz diyor ki o bedeviye, bak biraz önce arkadaşlarımın yanında o sözleri söyledin, ashabımın kalbi sana kırgın, gidelim biraz sonra Mescid-i Nebevi'ye bu sözleri bir de ashabımın yanında bana söyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o bedeviyi alıp Mescid-i Nebevi'ye götürüp bu sözleri ashabının önünde de söyletmesindeki sebep sahabenin kalbinde oluşan kini ve kırgınlığı gidermektir. Varıyorlar Mescid-i Nebevi'ye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkıyor, diyor ki biraz önce bu kardeşinizin ne dediğini duydunuz. Bakın ben ona evde biraz daha ikramda bulundum, o da bu ikramdan çok memnun oldu. Değil mi diyor. Bedevi evet ya Resulallah, vallahi çok memnun oldum. Allah sana bana verdiğinden kat kat fazlasını versin, sana ailenden aşiretinden daha hayırlılarını nasip etsin diyor. Sahabenin o anda yüzünde tebessüm oluşuyor. Sonra o bedevi olan sahabe efendimiz gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle diyor. Kızdınız biraz önce ona ama şimdi beni iyi dinleyin. Bu adamla benim durumum bir adamla kendisinden kaçan devesinin durumu gibidir. İnsanlar devenin peşine düştükçe deve daha hızlı kaçmaya başlar. Adam insanlara siz devemi bana bırakın, ona sizden daha yumuşak davranırım ve ona nasıl yaklaşılacağını sizden daha iyi bilirim dedi. Sonra devesinin önüne geçti ve bir tutam ot alarak ona gösterdi. Deve onu yemeye gelince de yakalayıp semerini vurdu ve üzerine bindi. Eğer bedevi o sözü söylediği zaman sizi bıraksaydım da onu öldürseydiniz, o cehenneme giderdi, siz de günahkar olurdunuz. Bu örnekten anlıyoruz ki muhatabımız kim olursa olsun ihsanın açmayacağı bir kapı, tesir edemeyeceği bir gönül yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yaklaşımı bize ihmal ettiğimiz şeylerin yeniden zihin dünyamızda hatırlanması içindir. Allah hatırlayanlardan etsin. İbn Abbas diyor ki birinin ölüm haberi Resulullah'a geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölümün bir dehşet anı vardır. Bir kardeşinizin ölüm haberi size geldiğinde inna lillahi ve inna ileyhi raciun, muhakkak Allah'tan geldik ve yine muhakkak ona döneceğiz ve inna ila rabbuna le munkalibun, şüphesiz biz Rabbimize çevriliyoruz deyin dedi. Sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım onu muhsinlerden yaz. Kitabını illiyinden ona ver. Geride kalanlarını iyilerden eyle. Allah'ım onun vesilesiyle bizleri sevap kazanmaktan mahrum etme ve ondan sonra da bizi fitnelerden, imtihanlardan koru. Hey Semi, duamız şu olsun. Allah bizi de muhsinlerden yazsın. Her şeye rağmen ihsanla muamele edenlerden eylesin. Allah'a karşı ihsanla davranan, Resulullah'a karşı ihsanla davranan, sahabeye karşı ihsanla davranan, anne ve babasına karşı ihsanla davranan, başka insanlara karşı ihsanla davranan ve varlığa, kainata karşı ihsanla davranan gerçek manada muhsinlerin zümresine bizleri de dahil eylesin. Kavramlar. Mütevatir. Sözlükte araya zaman girmekle beraber kesintiye uğramaksızın devam etmek, birbiri ardınca gelmek anlamındaki vetir kökünden türeyen mütevatir kelimesi, konusunun doğruluğu bilgisini bizzat kendisi veren haberi ifade eder. Böyle bir haber için gerekli görülen şartlar çerçevesindeki nakil keyfiyetine de tevatür denir. Haberi nakledenlerin aynı anda ve birlikte değil, farklı zamanlarda ve birbiri ardınca nakletmiş olmaları sebebiyle böyle bir adlandırma yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin aralıklı olarak peş peşe gelişini anlatmak için bu kökten tetra kelimesi kullanılmıştır. El-Mü'minun suresi 44. ayet. Hadis ilminde ise Hazreti Peygamber'e ittisalinde, bağlanmasında hiçbir şüphe bulunmayan hadis olarak tanımlanmaktadır.
İslam Ansiklopedisi. Sünnet-i Seniyye, Nebevi Pratikler, İstikrarlı Olmak. Farz olmayan amellerden gücünüz yettiği kadar yapın. Çünkü amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır. İbn-i Mace, Züht 28. Sünnet-i Nesiye, unutulmuş sünnetler, zina iftirasında bulunmamak. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak edici 7 şeyden kaçınınız buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah bu 7 şey nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, hukukun gerektirdiği dışında Allah'ın zarar vermeyi yasakladığı bir cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmanla karşılaşınca savaştan kaçmak, zinadan uzak duran ve hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina iftirasında bulunmak cevabını verdi. Buhari, Vesaya 23. Nebevi mirasın şahitleri. Ashabın sana itaatsizlik etmeyecek. Hudeybiye antlaşması tamamlanınca o zamana kadar ihramlı olan sahabeye, Efendimiz, herkes kurbanını kessin, tıraşını yaparak ihramdan çıksın dedi. Ancak sahabede hiçbir tepki olmadı. Sahabenin o an oradaki sessizliği, haşa asla emre itaatsizlik değildi. Onlar o kadar inanıyorlardı ki Efendimiz'e, eğer o Mekke'ye umre için gireceğiz demişse kesin girilecektir. Sahabede belki son anda bir şey olacak, biz yine Mekke'ye gireceğiz beklentisi vardı. Ancak ihramdan çıkmak demek kesinlikle o gün Mekke'ye girilmeyeceği anlamına geliyordu. Sahabenin orada yaşadığı sarsıntı o kadar büyüktü ki onu anlatmak bile zordur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrine karşı sahabe sessiz kalınca buna Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü ve başka hiçbir şey demeden anında çadırına çekildi. Çadırında Ümmü Seleme validemiz vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme ile istişare etmeye başladı. Ümmü Seleme validemiz büyük bir dirayetle dedi ki, ya Resulallah, onlar şu anda çok farklı bir ruh halindedir. Eğer sen onların üzerine tekrar gidersen, Allah korusun içlerinden bazıları sana karşı edep çizgilerini zorlayacak tavırlara bürünebilir. Senin bu sene umre yapmayacağından emin olmaları için sen dışarı çık, onlarla hiç konuşmadan kurbanını kes, berberini çağır ve tıraşını ol. Göreceksin ki senin ashabın sana asla itaatsizlik etmeyecektir. Şami, Subulül Hüda 5.56. Nebevi mirasın sadıkları. Kahraman olmanın yolu. Seri-i Sakati'den şöyle nakledilir ki, kimde şu özellikler varsa o cesur bir kahramandır. Hiç uyuşukluk ve sapma göstermeden Allah'ın emrinde sebat etmek, onun yolundan gitmek, gaflete düşmeksizin daima kalben uyanık olmak, ibadete önem vermek, gizli ve açık, tek ya da başkalarıyla beraberken daima Allah'ı düşünmek, bunu gösteriş için yapmamak, ölüme hazırlanarak her an öleceğini düşünmek. Ebu Nuaym, Hilyetül Evliya 3.239. Nebevi varisler. Hazreti Hatice, Risalet davasının ve tüm müminlerin annesi olan büyük İslam kadını. Şeddat bin Evs, Allah Resulü ile birçok güzel hatırası olan önemli bir sahabi. Ebu Nuaym el-İsfahani, Hilyetül Evliya adlı kıymetli eseriyle tanınan büyük alim. Kadi İyaz, Hazreti Peygamber'in sevgisinin yüreklere nakş olmasına vesile olan Eş-Şifa bi Tarifi Hukuki fi Şerefil Mustafa eserinin müellifi olan Endülüslü alim. Şemseddin Eş-Şami, Peygamberimiz hakkında yazdığı Sübülül Hüda ve Reşad adlı eseriyle haklı bir nam kazanan büyük alim. Nebevi mirastan hisseler. İnsanlar işlerini ihsanla yapmalarına göre değer kazanır. Muhatabınız kim olursa olsun, ihsanın açmayacağı bir kapı, tesir edemeyeceği bir gönül yoktur. Yeter ki doğru yöntemler kullanılsın. İhsan üzere yapılan her iş sahibini muhsin kılar.
Muhsinlik Kur'an'da övülen ve mükafatı bol olan muhteşem bir makamdır. Bir işin ihsan kalitesinde olduğu, meşru ve helal dairede olmasından, işin sevilmesinden ve nimet olarak görülmesinden, işin kendisine ve başkalarına fayda sağlamasından ve işin imkanlar, şartlar çerçevesinde en iyisinin yapılmasından anlaşılır. Her işte elim olsun diyen ve her şeye bahane üretenlerin ihsanı kavrayıp muhsinlerden olmaları mümkün değildir.

0: Suffa Meclisleri. Sünnet Bilinci Dersleri. Allah'a ortak koşanlar, kendi kafirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken, Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com. Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Tesibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Tesibona.
4: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
2: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkede ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 490 93 80 49 Avcılar.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 11.
2: Özel FM.
0: www.özelfm.net. özelfm.net.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Yine dediler ki, ya Musa, o zorbalar orada oldukları müddetçe biz asla giremeyiz. Haydi sen Rabbinle git, ikiniz onlarla savaşın. Biz işte burada oturuyoruz.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
0: Musa, ya Rabbi, dedi. Ben kendi nefsimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu itaatsiz, bu yoldan çıkmış topluluk arasında sen hükmünü ver.

Buyurdu ki, o kutsal yer onlara 40 yıl boyunca haram kılındı. Oldukları yerde sersem sersem dolaşacaklardır. Sen artık o yoldan çıkmış kimseler için kendini üzme.

Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku. Onların her ikisi birer kurban takdim etmişlerdi de, birininki kabul edilmiş, öbürününki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeşine, seni öldüreceğim dedi. O da, Allah ancak müttakilerden kabul buyurur dedi.

Yemin ederim ki sen beni öldürmek için el kaldırırsan, ben seni öldürmek için sana el kaldırmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.

0: Amin.
1: Ben isterim ki sen kendi günahınla beraber benim günahımı da yüklenesin de cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur.
0: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
1: Bu sözler Kabil'in hırsını kamçıladı. Nefsi kardeşini öldürmeyi ona kolay bir şey gösterdi. O da onu öldürüp ziyan edenlerden oldu.

0: عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
1: Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl örteceğini göstermesi için yeri eşen bir karga gönderdi. Kabil, yazıklar olsun bana. Şu karga kadar bile olup da kardeşimin cesedini örtemedim dedi ve pişmanlığa düşenlerden oldu.

İşte bundan dolayı İsrail oğullarına kitapta şunu bildirdik. Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur. Resullerimiz onlara açık ayetler ve deliller getirmişlerdi. Ne var ki onların çoğu, bütün bunlardan sonra, hala yeryüzünde fesat ve cinayette aşırı gitmektedirler.

Allah ve Resulüne savaş açanların, yol keserek, terör eylemi yaparak, yeryüzünü ifsad etmek için koşuşanların cezası, öldürülmeleri veya asılmaları yahut sağ elleriyle sol ayaklarının kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Ahirette ise onlara başkaca müthiş bir ceza vardır.

Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler bu hükmün dışındadır. Biliniz ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Ey iman edenler! Allah'ın hukukunu gözetin. Onun hukukunu ihlal etmekten sakının. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda mücahede edin ki, korktuğunuzdan kurtulup, umduğunuza kavuşasınız.

Kâfirler kıyamet günü cezaları olan azaptan kurtulmaları için dünyada olan her şeyi bir misli fazlasıyla verseler dahi kendilerinden kabul edilmez. Onlara can yakıcı bir azap vardır.

Hırsız erkek ile hırsız kadının irtikâb ettikleri suça bir karşılık ve Allah tarafından insanlara ibret verici bir ukubet olmak üzere ellerini kesiniz. Allah aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Kim yaptığı zulüm ve haksızlıktan sonra tövbe edip halini ve işini düzeltirse Allah tövbesini kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini cezalandırır, dilediğini affeder. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: Ey peygamber! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla iman ettik diyen münafıklarla Yahudilerden kafirlikte yarışanlar seni üzmesin. Zira onlar yalancılık etmek için dinlerler. Senin yanında olmayan bir grup hesabına casusluk için dinlerler. Kelimeleri konuldukları yerlerden çıkarıp tahrif ederler. Size şu fetva verilirse onu kabul edin. O verilmezse kabul etmekten geri durun derler. Allah birini şaşırtmak isterse sen onun lehinde Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini arındırmak istememiştir. Onların hakkı dünyada rüsvaylık olduğu gibi ahirette de müthiş bir cezadır.
1: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ

Yalan dinlemeye çok meraklı, haram yemeye pek düşkündürler. Sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, istersen hükmetmekten geri dur. Geri durursan, onlar sana asla bir zarar veremezler. Şayet hükmedersen, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adilleri sever.

Kendi kitapları olan ve içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat ellerindeyken, nasıl olup da seni hakem tayin ediyorlar? Sonra ne diye peşinden dönüp senin hükmüne razı olmuyorlar? Aslında onlar mümin değildirler.

İçinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı biz indirdik. Kendilerini Hakk'a teslim eden Nebiler, Yahudilerle ilgili meselelerde onunla hükmederlerdi. Alimler ve mürşitler de Allah'ın kitabını koruma ile görevlendirilmeleri sebebiyle yine onunla hüküm verirlerdi. Hepsi de kitabın hak olduğunun şahitleriydiler. O halde ey hakimler, insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir menfaat karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam kafirdirler.

Hem Tevrat'ta onlara şu hükmü de farz kıldık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılıktır. Hülasa bütün yaralamalar birbirine kısas edilir. Fakat kim bu kısas hakkından feragat edip bağışlarsa, bu kendi günahları için kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam zalimdirler.

O peygamberlerin izlerince Meryem oğlu İsa'yı, kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona, kendisinden önceki Tevrat'ın tasdikçisi ve müttakilere bir hidayet ve öğüt olmak üzere, içinde hidayet ve aydınlık bulunan İncil'i verdik.

Ve dedik ki, ehli İncil de Allah'ın o kitapta indirdiğiyle hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam fasıktırlar. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

Sana da daha önceki kitapları hem tasdik edici hem de onları denetleyici olarak bu kitabı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O halde bütün ehli kitabın aralarında Allah'ın sana indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu hakikati terk edip de onların keyiflerine uyma. Her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi, hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat O, size verdiği farklı şeriatlar dairesinde sizi imtihan etmek istediği için ayrı ayrı ümmetler yaptı. Öyleyse durmayın. Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Zaten hepinizin dönüşü Allah'a olacak. O da hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri size tek tek bildirecektir. Haklıyı haksızı iyice belli edecektir.

Ve şu emri indirdik. Aralarında Allah'ın sana indirdiği ahkam ile hükmet. Sakın onların keyiflerine uyma ve Allah'ın indirdiği hükümlerin bir kısmından seni caydırmalarından sakın. Şayet yüz çevirirlerse bil ki Allah, onları bazı günahlarından dolayı musibete uğratmak istiyordur. Zaten insanların birçoğu Allah'ın emrinden dışarı çıkmaktadırlar.

Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Fakat kesin olarak iman eden insanlar için Allah'tan daha güzel, daha doğru bir hakim bulunabilir mi?

Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin velisidirler. Sizden kim onları veli edinirse, o da onlardandır. Allah böylesi zalimleri doğru yola iletmez.

0: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
1: Kalbinde nifak hastalığı olanların içlerinden ne olur ne olmaz. Başımıza bir felaket gelebilir. Şimdiki durumumuz değişebilir. Onun için biz tedbirimizi alalım diyerek kafirlerle dost olmak için onların yanına girip çıktıklarını görürsün. Umulur ki Allah yakında bir zafer ihsan eder. Veya kendi tarafından peygamberi vasıtasıyla münafıkların maskelerini düşürme gibi bir başka durum ortaya çıkar da, onlar içlerinde gizledikleri bu nifaktan dolayı pişman olurlar.

0: معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: Onların iç yüzlerini ancak o zaman keşfeden müminler de birbirlerine hayret doğrusu. Onlar değil miydi siz müminlerle beraber olduklarına dair var güçleriyle yemin edip duranlar? Ama sonunda ne oldu? Gösteriş için yaptıkları bütün işleri boşa gitti. Dünyada da ahirette de ziyan edenlerden oldular.

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar. Allah yolunda mücahede eder ve bu hususta dil uzatan hiçbir kimsenin ayıplamasından korkmazlar. İşte bu, Allah'ın öyle bir lütfudur ki, dilediğine verir. Allah vasi ve alimdir. İhsanı boldur, her şeyi hakkıyla bilir.

Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Onun Resulüdür ve Allah'a tam boyun eğerek namazlarını hakkıyla ifa eden, zekatlarını veren müminlerdir.

Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki bunların teşkil ettiği Allah tarafı mutlaka galip gelecektir.

Ey iman edenler! Ne dininizi alay ve eğlence konusu yapan, sizden önce kendilerine kitap verilenleri, ne de diğer kafirleri dost ve üzerinize yönetici edinmeyin. Mümin iseniz, Allah'ın bu buyruklarına karşı gelmekten sakının.

Siz ezan okuyarak namaza davet edince, bunu alay ve eğlence konusu yaparlar. Onların böyle yapmalarının sebebi, akıllarını kullanmayıp bu güzelliği anlamamalarıdır.

De ki, ey ehli kitap, sizin bizden hoşlanmayışınızın tek sebebi galiba şudur. Biz Allah'a iman ettiğimiz gibi, hem kendimize indirilen kitaba, hem de daha önce indirilen ilahi kitaplara iman etmekteyiz. Sizin ise ekseriniz yoldan çıkmış fasıksınız.

De ki, Allah katında bir ceza olarak bundan daha beterini bildireyim mi? O kimseler ki Allah onlara lanet etmiş, gazabına uğratmış, içlerinden bir kısmını maymun, domuz ve tağuta tapan kimseler yapmıştır. Yerleri en fena olanlar, doğru yoldan büsbütün sapanlar işte onlardır.

0: Sizin yanınıza geldikleri zaman, biz müminiz derler. Halbuki gerçekte onlar kafir olarak girmişler, yine kafir olarak çıkmışlardır. Onların içlerinde gizledikleri nifakı Allah pek iyi bilir.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlardan birçoğunun günaha, başkasının hakkına tecavüz etmeye, haram yemeye yarışırcasına koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kadar kötü.
1: لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
0: Bari onların mürşitleri ve fakihleri, onların günah olan şeyler söylemelerini ve haram yemelerini önleselerdi ya. Ama heyhat, bunların yaptıkları da ayrıca bir çirkinlik.

0: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
1: Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Hay kendi elleri bağlanasılar. Hay dediklerinden dolayı mel'un olası adamlar. Hayır, hiç de öyle değil. Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği şekilde infak eder. Rabbinden sana indirilen ayetler, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve gavurluğunu arttıracaktır. Bununla beraber, biz onların aralarına, kıyamete kadar sürüp gidecek bir kin ve nefret bıraktık. Her ne zaman onlar savaş çıkarmak için bir yangın tutuşturdularsa, Allah onu söndürdü. Sırf fesat çıkarmak için dünyanın her tarafında koşup dururlar. Allah müfsitleri sevmez.

Eğer ehli kitap iman etse ve fesatçılıktan ve diğer fenalıklardan sakınsalardı, elbette biz onların kötülüklerini örter ve onları naim cennetlerine yerleştirirdik.

0: Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ın hükümlerini hakkıyla yerine getirselerdi, muhakkak ki yukarıdan yağmur gibi yağan ve yerden biten nimetler içinde kalır, onlardan yerlerdi. Onlardan mutedil bir cümle de vardır. Ama onların çoğunun yaptıkları şeyler pek çirkin işlerdir.
1: Ya eyyuhar rasulü belliğ mâ unzile ileyke min rabbik ve illem tef'al femâ bellagte risâleteh vallâhu ya'simuke minen nâs innallâhe lâ yehdil kavmel kâfirîn.
0: Ey peygamber! Rabbinden sana indirilen buyrukları tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, risalet vazifesini yapmamış olursun. Allah seni, zarar vermek isteyenlerin şerlerinden koruyacaktır. Allah, kafirleri emellerine kavuşturmaz.
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ

De ki, ey ehli kitap, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen Kur'an'ı tatbik etmedikçe, hiçbir temele dayanmış sayılmazsınız. Hiçbir dayanağınız yoktur. Rabbinden sana indirilen ayetler, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlık ve inkârcılığını fazlalaştıracaktır. O halde o kâfirlerden ötürü gam yeme.

0: iman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar. Bunlar içinden her kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip makbul ve güzel işler yaparsa onlara hiçbir korku yoktur ve onlar asla üzülmezler.
1: لقد

Biz İsrail oğullarından bu iman esası üzere kesin sözlerini almış ve onlara resuller göndermiştik. Ne zaman bir elçi kendilerine canlarının istemediği bir şey getirdiyse, onlar bazı resullere yalancı diyor, bazılarını ise öldürüyorlardı.

Başlarına bir bela gelmeyeceğini sandıkları için kör ve sağır kesildiler. Sonra tövbe ettiklerinde Allah da tövbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine kör ve sağır kesildiler. Allah yaptıklarını hakkıyla görüyor.

Allah Meryem'in oğlu İsa'dır diyenler hiç şüphesiz kafir olmuşlardır. Halbuki İsa vaktiyle şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları, benim de sizin de Rabbiniz olan tek Allah'a ibadet ediniz. Kim Allah'a eş ortak koşarsa şu kesindir ki Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer ateştir. Zalimlere yardımcı olan da çıkmaz."

0: Allah üç asıldan biridir diyenler de kafir olurlar. Halbuki bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer bu batıl iddialarından vazgeçmezlerse, içlerinden kafir kalanlara mutlaka can yakıcı bir azap dokunacaktır.
1: أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
0: Hâlâ Allah'a dönüp ondan af dilemeyecekler mi? Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Meryem oğlu İsa Mesih sadece bir Resul'dür. Nitekim ondan önce de birçok elçi gelip geçmiştir. Onun annesi de çok dürüst, son derece iffetli bir hanımdı. Her ikisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Dikkat et! Biz onlara delilleri nasıl açıklıyoruz? Sonra bak nasıl oluyor da akılları çelinip bu hakikatlerden vazgeçiyorlar.

0: ki, siz Allah'tan başka size zarar veya fayda vermeye gücü yetmeyen aciz mahluklara mı ibadet ediyorsunuz? Halbuki hakkıyla işiten ve bilen yalnız Allah'tır.
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

0: داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: İsrail oğullarından küfre sapanlar hem Davud'un hem de Meryem oğlu İsa'nın lisanıyla lanetlendiler. Bunun sebebi onların isyan etmeleri ve taşkınlık edip haddi aşmalarıydı.

Onlar kötülük yaptıkları zaman birbirlerini kötülükten vazgeçirmeye çalışmazlardı. Ne çirkin davranıştı bu tutumları.

0: أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.
1: Onlardan çoğunun kafirleri veli edindiklerini görürsün. Bu iş ki onu bizzat kendileri yapmış ve üzerlerine Allah'ın hışmını çekmişlerdir, ne kötü bir davranıştır. Onlar cehennem azabında devamlı kalacaklardır.

kişiler Allah'a, peygambere ve ona indirilen vahye imanları olsaydı, kâfirleri veli edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir.

0: Sen iman edenlere düşmanlık besleme bakımından onların en şiddetlilerinin Yahudiler ile müşrikler olduğunu görürsün. Müminlere sevgi bakımından en çok yakınlık duyanların ise biz Nasara'yız, Hristiyanız diyenler olduğunu görürsün. Bunun sebebi onlar arasında bilgin keşişlerin ve dünyayı terk etmiş rahiplerin bulunması ve onların kibirlenmemeleridir.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
2: Gülperenk Değerler Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
3: Nebevikitap.com, sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
10: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Gelin ey Müslümanlar. Yeryüzünde İslam medeniyeti kurmak için bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenelim.
2: Gelin kardeşlerim, dünyayı kan ve gözyaşına bulayan fitneye, zulme son verelim.

insanlar, bizi yaratıcımıza kul olmaktan alıkoyan bütün medeniyetleri, ideolojileri, sistemleri reddedelim ve yalnız Allah'a teslim olalım.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki, 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
4: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
0: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
16: Daha söyleyecek çok sözümüz

0: sellem. Özel FM 103.2. Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbni Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.
1: Vakfeden vakfından yararlanabilir mi? Hazreti Ömer radıyallahu anh vakfı için vakıf malıyla ilgilenen kişinin yani mütevellinin ondan yemesinde bir sakınca yoktur şartını koşmuştu. Vakıf malıyla vakfedenin kendisi veya başka biri ilgilenebilir. Bir deveyi veya herhangi bir malı Allah için vakfeden herkeste böyle olup, şartnamede özel bir şart olarak belirlemese bile başkaları faydalandığı gibi kendisi de ondan faydalanabilir. Enes radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık bir deve süren birini görmüştü. Binsene buyurdu. Adam ey Allah'ın Resulü bu kurbanlık deve dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü veya dördüncü defada hayret bir şey. Binsene devene buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık deve süren birini görmüştü. Binsene buyurdu. Adam ey Allah'ın Resulü bu kurbanlık deve dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci veya üçüncü defada hayret bir şey binsene devene buyurdu. Açıklama. Kişi bir malı önce kendisine sonra başkalarına vakfederek veya vakıf malından belirlenmiş bir yolla yararlanmayı şart koşarak veya vakıf mütevellisi için vakıftan yararlanmayı sağlayan bir şart koşup kendisi mütevelli olarak vakfettiği maldan yararlanabilir mi? Bütün bu konular tartışmalıdır. Kişinin kendisine vakfetmesiyle ilgili hüküm vakıf şartnamesi nasıl yazılır konusunda gelecektir. Kendisinin yararlanmasını sağlayan bir şart koşmakla ilgili hüküm, yetimleri deneyin ayetinin açıklandığı konuda gelecektir. İbn-i Battal şöyle demiştir. Vakfedenin kendi vakfından yararlanması caiz değildir. Çünkü onu Allah rızası için kendi malından ayırmış ve onun üzerindeki mülkiyetini sonlandırmıştır. Ondan herhangi bir şekilde yararlanması sadakasından vazgeçmesidir. Sonra şöyle devam etmiştir. Bu ancak vakfederken özel olarak şart koşması veya kendisi ya da mirasçılarının fakir düşmesi durumunda caiz olur. Fıkıh bilginlerinin geneline göre özel değil de genel bir amaçla vakfetmişse bu caizdir. Nitekim vasiyetler bölümünün sonunda özel bir başlıkta gelecektir. Vakıf hak sahibine teslim edilmeden yürürlüğe girer. Çünkü Ömer radıyallahu anh bir araziyi vakfederek bu vakıfla ilgilenen kişinin bundan yemesinde sakınca yoktur demiş ve Ömer ilgilenirse veya başkası ilgilenirse gibi özel bir kayıt koymamıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya ben bunu yakınlarına tahsis etmeni uygun görüyorum buyurmuştu. O da öyle yapayım dedi ve vakfı yakınlarına ve amca oğullarına tahsis etti. Açıklama. Vakıf, fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre hak sahibine teslim edilmeden yürürlüğe girer. Malikten ancak teslim edilmekle tamam olacağı yolunda bir görüş nakledilmiştir. Muhammed İbnül Hasen'in görüşü ve İmam-ı Şafii'nin iki görüşünden biri de budur. Evim Allah için sadakadır demek. Evim Allah için sadakadır deyip fakirlere mi başkalarına mı ait olduğunu belirtmese vakfı geçerli olur ve yakınlarına veya dilediği herhangi bir yere verir. Ebu Talha benim en çok sevdiğim malım Beyraha'dır ve orası Allah için sadakadır demişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bu vakfını geçerli saydı. Bazı fakihler ise vakıf kime ait olduğu açıklanmadan geçerli olmaz demişlerdir. Ancak ilk görüş daha doğrudur. Açıklama. Sadaka verileceği yer belirlenmeden tamam olur. Sonra kişi sadakası için dilediği yeri belirleyebilir. Toprağım veya bahçem annem adına Allah için sadakadır diyerek kime tahsis ettiğini belirlemese vakıf geçerli olur. İbn Abbas radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Sa'd İbni Ubade'nin annesi kendisi yanında değilken vefat etmişti. Ey Allah'ın Resulü, annem ben yanında değilken vefat etmiş, onun adına bir şeyi sadaka etsem ona yararı olur mu diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Bunun üzerine Sa'd, o halde seni şahit tutarım ki meyveli bahçem onun için sadakadır dedi. Açıklama. İbn Battal der ki, Malik kişi harcayacağı yeri belirlemese bile vakfının geçerli olduğu görüşünü benimsemiştir. Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve bir görüşünde Şafii de onun görüşünü benimsemiştir. İbnül Kassar der ki, bu hükmün gerekçesi şudur. Kişi vakıftır veya sadakadır dediğinde bununla iyilik etmeyi kastetmiştir. İyilik edinmeye en layık kişilerse onun yakınlarından özellikle fakir olanlardır. Bu kişinin harcanacak yeri belirlemeksizin malının üçte birini vasiyet etmesine benzer. Bu vasiyet geçerli olur ve fakirlere tahsis edilir. Şafii'nin diğer görüşüne göre harcanacak yer belirlenmedikçe vakıf geçerli olmaz ve vakfedenin mülkünde kalır. Bazı Şafii fakihleri şöyle demişlerdir. Tartışmalı konu kişinin yalnızca vakfettim demesidir. Allah için vakfettim demesi durumunda mal onun mülkünden kesin olarak çıkar. Bunun delili Ebu Talha olayıdır. Kişinin kölelerinden veya hayvanlarından bir kısmını vakfetmesi veya sadaka olarak vermesi geçerlidir. Ka'b İbni Malik radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Ka'b İbni Malik, ey Allah'ın Resulü, ben tevbe ettiğimin göstergesi olarak Allah ve Resulüne sadaka olarak bütün malımdan sıyrılıyorum demişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, malının birazını elinde tut, bu senin için daha iyidir buyurdu. Bunun üzerine Ka'b, o zaman peygamberdeki payımı elimde tutuyorum dedi. Açıklama. Bu konu başlığı menkul malların vakfının caiz olduğunu açıklamak için konmuştur. Bu konuda aykırı görüş sahibi Ebu Hanife'dir. Bu hadisten şai hisseli malın vakfının caiz olduğu hükmü de elde edilir. Bu konuda da Muhammed İbnül Hasan aykırı görüşü savunur. Ancak o geçersizliği ayrıştırılması mümkün olan şai hisseli mallarla sınırlamıştır. Bu hadis kişinin bütün malını sadaka etmesinin mekruh olduğuna delil getirilmiştir. Zekat bölümünde bu konuya yer vermiştik. Yeminler ve adaklar bölümünde de bir miktar açıklama gelecektir. Kişinin vekiline sadaka vermesi ve vekilinin bunu reddetmesi. Enes radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Sevdiklerinizden infak etmediğiniz sürece iyiliğe eremezsiniz ayeti inince Ebu Talha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ey Allah'ın Resulü, Allah Celle Celaluhu kitabında sevdiklerinizden infak etmediğiniz sürece iyiliğe eremezsiniz buyuruyor. Benim de en sevdiğim malım bir ruhadır. Burası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin girip gölgelendiği ve suyundan içtiği bir bahçeydi. İşte burası Allah ve Resulüne aittir. Ben burasının iyiliğini ve bereketini umuyorum. Ey Allah'ın Resulü, sen orasını Allah'ın sana gösterdiği herhangi bir amaç için kullanıver dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, aferin Ebu Talha, bu kazançlı bir mal, senden kabul ettik ve sana iade ettik, sen onu yakınlarına tahsis et buyurdu. Bunun üzerine Ebu Talha orasını yakınlarına sadaka etti. Übey ve Hasan da sadaka ettikleri arasındaydı. Hasan oradaki payını Muaviye'ye sattı. Ona Ebu Talha'nın sadakasını satıyor musun dediler. Bunun üzerine Hasan, bir ölçek hurmayı bir ölçek dirhem karşılığında satmayayım mı dedi. Enes diyor ki, o bahçe Muaviye'nin yaptırdığı Hudeyloğulları köşkünün bulunduğu yerdeydi. taksime yakınlar, yetimler ve fakirler geldiğinde ondan onlara da verin ayeti hakkında. İbni Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediği nakledilir. Bazı insanlar bu ayetin nesedildiğini iddia ediyorlar. Hayır, Allah'a yemin ederim ki nesedilmedi. Fakat bu insanların gevşek davrandıkları konulardandır. İki yakın vardır. Biri mirasçı olur, kendisine pay verilir. Diğeri de mirasçı olmaz, kendisine mirastan sadaka verilir. Kendisine miras verilmeyene güzel söz söylenir, gönlü alınır. Mirasçı ona sana mirastan vermeye yetkim yoktur der. Ansızın ölen kişi adına sadaka verilmesi ve ölenin adaklarının ödenmesi müstehaptır. Ayşe radıyallahu anha'dan nakledilmiştir. Birisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, annem ansızın ölüverdi, sanırım konuşabilse malının bir kısmını sadaka olarak verirdi. Onun adına sadaka vereyim mi dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet onun adına sadaka ver buyurdu. İbni Abbas radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Sa'd bin Ubade Allah Resulüne danışarak, annem adak borcu varken öldü dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onun adına öde buyurdu. Açıklama. Bu hadisten şu sonuçlar çıkarılabilir. 1. Ölen adına sadaka vermek caizdir. 2. Sadakanın sevabı ona ulaşır ve bunun faydasını görür. Özellikle ölenin çocuğu tarafından yapıldığında böyledir. Bu kişiye kendi yaptığından başkasının yararı yoktur ayetinin kapsamını sınırlandırır, tahsis eder. Fıkıh bilginlerinin geneline göre onun adına köle azat etmek de sadaka gibidir. Maliki mezhebindeki meşhur görüş ise böyle değildir. Hac ve oruç gibi sadaka dışındaki ibadetlerde ise görüş ayrılığı vardır. Bu görüş ayrılıklarından bir kısmı oruç bölümünde geçmiştir. 3. Bu hadis vasiyet etmemenin caiz olduğunu da gösterir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasiyet etmediği için Sa'd'ın annesini kınamamıştır. Bu görüşü İbnül Münzir savunur. Ancak bu sözü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun bu yaptığını kınaması ölümünden dolayı imkansız olmuş ve yükümlülüğü kalkmıştır denerek eleştirilmiştir. Bu eleştiriye şu cevap verilebilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başkalarının ders alması için bunu yadırgadığını ifade edebilirdi. Onaylaması bunun caiz olduğunu gösterir. 4. Yine bu hadis sahabenin dini konularda Hazreti Peygamber'e danıştıklarını gösterir. 5. Kişinin kanaatine, zannı galibesine göre hareket etmesinin caiz olduğunu gösterir. 6. Kişinin annesi hayattayken cihada katılmasının meşru olduğunu gösterir. Ancak bu annesinden izin almış olduğu şeklinde yorumlanır. 7. Birisi adına bir şey yapmayı üstlenmeyi istemenin caiz olduğu anlaşılır. 8. Anne babaya iyilik etmek için gayret etmek gerekir. 9. Bazen sadakayı açıktan vermek gizli vermekten daha iyi olabilir ve bu samimilik kesin olarak bilindiği zaman olur. 10. Hakim mahkeme salonu dışında şahitliği yüklenebilir. Bu sonuçların çoğunu Ebu Muhammed İbni Ebi Cemre çıkarmıştır ve bunların bir kısmı tartışmaya açıktır. Vakıf ve sadakada şahit tutmak. İbni Abbas radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Saide oğullarının kardeşi Sa'd bin Ubade'nin annesi kendisi yanında değilken vefat etmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ey Allah'ın Resulü, annem ben yanında değilken vefat etmişti. Onun adına sadaka versem ona yararı olur mu dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Bunun üzerine Sa'd, o halde ben seni şahit tutuyorum ki meyveli bahçem onun adına sadakadır dedi. Yetimlere mallarını verin, pisi temizle değiştirmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Bu büyük bir günahtır. Yetimler konusunda adil olmamaktan korkarsanız beğendiğiniz kadınlarla evlenin. Zühri'den nakledilmiştir. Urve bin Zübeyr şöyle anlatır. Ayşe radıyallahu anhaya yetimler hakkında adil olmamaktan korkarsanız beğendiğiniz kadınlarla evleniniz ayetini sormuştum. Ayşe, bu velisinin koruması altında bulunan yetim kızdır. Velisi güzelliğinden ve malından dolayı onunla evlenmek ister, ancak emsali olan kızların hak ettiği mehirden daha az vermek ister. Bu sebeple veliler onlara ödeyecekleri mehir konusunda adil olmamaktan korktuklarında onlarla evlenmeleri yasaklanmış ve başka kadınlarla evlenmeleri istenmiştir, dedi ve şöyle devam etti. Bu ayet indikten sonra insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den fetva istediler. Bunun üzerine senden kadınlar konusunda fetva istiyorlar. De ki Allah onlar hakkında size fetva veriyor ayeti indirildi. Allah bu ayette şunu açıkladı. Yetim kız güzel ve zengin olduğunda insanlar onunla evlenmek istiyorlar. Ancak emsal mehrini vermiyorlar. Malı az olup güzel olmadığında ise onu bırakıp başka kadınlar arıyorlar. Arzulamadıklarında ondan yüz çevirdikleri gibi evlenmek istediklerinde de mehrini tam ödemeden ve hakkını vermeden onunla evlenmeleri caiz değildir. Not: Bu hadis tefsir bölümünde ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Yetimleri evlilik çağına varıncaya kadar deneyin. Evlilik çağına girdiklerinde eğer onlarda bir rüşt sezerseniz mallarını kendilerine verin. Onları büyümeden mallarını bir an önce tüketmek için savurganlıkla yemeyin. Mallarını kendilerine verdiğinizde şahit tutun. Hesaba çekici olarak Allah yeter. Anne babanın ve yakınların bıraktıklarından erkekler için bir pay vardır. Anne babanın bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Kadına ve erkeğe az veya çok bir pay ayrılmıştır ayeti hakkında. Vasinin korumasında olan yetimin malı üzerinde hangi yetkileri vardır ve çalışması miktarında ondan yiyebilir mi? İbni Ömer radıyallahu anh'den nakledilmiştir. Ömer radıyallahu anh bir malını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sadaka etmişti. Burası Semmih adında bir hurmalıktı. Ömer, ey Allah'ın Resulü, ben çok değer verdiğim bir mal elde ettim ve onu sadaka etmek istiyorum, dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aslını yani çıplak mülkiyetini sadaka et. Satılmasın, bağışlanmasın, miras bırakılmasın. Yalnızca meyvesi yani geliri infak edilsin, buyurdu. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh orayı tasadduk etti. Onun sadakası şöyleydi. Burası Allah yolunda özgürlüğünü kazanmak isteyenlere, fakirlere, konuklara, yolda kalmışlara ve yakınlaradır. Burasını işletenlerin yani mütevellinin ondan adet ölçüsünde yemesinde ve kendisine mal etmeksizin arkadaşına yedirmesinde sakınca yoktur. Ayşe radıyallahu anha, zengin olan iffet

Bir görüşe göre ihtiyacı olmadığı sürece vasinin bu maldan yemesi caiz değildir. Bu görüş sahipleri de ayrıntıda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Ubeyde İbni Amr, Sa'd bin Cübeyr ve Mücahit, yedikten sonra zenginleşirse yediğini geri öder demişlerdir. Bir başka görüşe göre de artık yemiş olduğunu geri ödemesi gerekmez. Bir başka görüşe göre de yetimin malı altın ve gümüşse vasisi bunları ancak ödünç olarak alabilir. Altın ve gümüş dışında bir mal ise ancak ihtiyaç durumunda alabilir. İbni Abbas radıyallahu anh'ten nakledilen en sahih görüş budur. Şabi, Ebu'l-Aliye ve bazı fakihlerin görüşü de budur. Bütün bu görüşleri İbni Cerir et-Taberi tefsirinde nakletmiştir. Kendisi de ödemenin kesinlikle gerektiği görüşünü benimseyerek buna destekleyici deliller getirmiştir. İmam Şafii'ye göre hak ettiği ücret ve yaptığı harcamadan hangisi az ise onu alır ve sahih nakle göre iadesi gerekmez. İbnü't-Tin, Rebi'a'dan ve bu ayetteki fakir ve zengin ile yetimin kastedildiğini nakletmiştir. Yani yetim zenginse vasisi ona yapacağı harcamada savurganlık yapmasın, fakirse vasisi onu örf ölçüsünde yedirsin. Bu görüşe göre yetimin malından yemekle ilgili bir hüküm yoktur. Ancak meşhur olan görüş öncekidir. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler karınlarına ancak ateş doldurmuş olurlar. Onlar kızdırılmış ateşe gireceklerdir ayeti hakkında. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helake götüren yedi şeyden sakının buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, nedir onlar dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, Allah'ın saygın kıldığı canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, iman etmiş zinadan habersiz kadınlara zina iftirası atmak buyurdu. Sana yetimleri soruyorlar. De ki, onların iyiliğine çalışmak daha iyidir. Onlarla mallarınızı karıştırırsanız onlar sizin için kardeşlerinizdir. Allah iyilik amacı güdenle kötülük amacı güdeni iyi bilir. Allah dilese sizi zorda bırakırdı. Allah izzet ve hikmetin sahibidir ayeti hakkında. Nafi'den nakledilmiştir. İbni Ömer kimsenin vasiyetini geri çevirmedi. İbn-i Sirin'in yetimin malı konusunda en sevdiği uygulama, onun iyiliğini düşünenlerle velileri bir araya gelerek onun için daha hayırlı olan şey üzerinde düşünmeleriydi. Tavus'a yetimle ilgili bir soru sorulduğunda, Allah iyilik amacı güdenle kötülük amacı güdeni pek iyi bilir ayetini okurdu. Ata, birinin büyük ve küçük yetimleri olduğunda, veli herkese payı kadar verir derdi. Açıklama. İbni Ömer kendisine bir çocuk vasiyet edildiğinde onu mutlaka kabul ederdi. İbnü't-Tin diyor ki, herhalde o, ben ve yetimi koruyup gözeten kişi şu iki parmak gibi yan yanayız hadisinden dolayı bu yaptığından ecir ve mükafat bekliyordu. Edep bölümünde bu hadis açıklaması ile gelecektir. Vasiyeti, vasi olmayı kabul etmenin mekruh olduğu yer, kişinin töhmetten korkması veya yetimin hakkını yerine getirememekten korkması durumudur. Sevri, tefsirinde Sa'd bin Cübeyr'den bu ayetin indiriliş sebebini şöyle nakleder. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler ayeti inince, vasiler yetimlerin malları ile kendi mallarını ayrıştırdılar. Bunun üzerine ayetin devamı olan onların yararına çalışmak daha iyidir. Mallarınızı karıştırırsanız onlar sizin kardeşlerinizdir kısmı indirildi. Bunun üzerine mallarını tekrar karıştırdılar. Mürsel olarak ezberlenen rivayet budur. Ata İbni Sa'id, rivayet zincirinde İbni Abbas'a da yer vererek bu rivayeti Hazreti Peygamber'e ulaştırmıştır. Bunu Ebu Davud ve Nesai rivayet etmiştir. Hadisin metni de Nesai'ye aittir. Hakim Ata İbni Sa'id, Sa'id bin Cübeyr, İbni Abbas rivayet zincirinin sahih olduğunu belirterek şöyle demiştir. Yetimlerin mallarında ancak en

0: güzel biçimde yaklaşın. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler ayeti inince insanlar yetimin malından ve yiyeceğinden uzak durdular ve bu onların zorluk çekmesine yol açtı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu konudaki sıkıntılarını ilettiler. Bunun üzerine sana yetimleri soruyorlar ayeti indirildi. Nesai bunu Ata İbni Saib kanalıyla başka bir yoldan da rivayet ederek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırmış ve şu eklemeyi yapmıştır. Ve onlara kendi mallarını yetim mallarıyla karıştırmaları helal kılındı. Abd İbni Hümeyt de İbni Abbas radıyallahu anh'ten şöyle nakletmiştir. Malını karıştırmak, onun sütünden içmen ve kendi sütünden ona içirmendir. Onun yemek kabından yemen ve kendi yemek kabından ona yedirmendir. Allah iyilik amacı güdenle kötülük amacı güdeni pek iyi bilir. Yani yetimin malını kasten kötülüğüne yiyenle bundan kaçınanı iyi bilir. Ebu Ubeyd der ki, malı karıştırmakla kastedilen yetimin, vasiyenin ailesi içinde olmasıdır. Onun yemeğini ayırmak çok zordur. O da yetimin malından ona yeteceğine kanaat ettiği kadarını alarak kendi ailesinin mutfak harcamalarına kadar. Bunda eksiklik ve artıklık ihtimali olunca insanlar bundan çekindiler. Bunun üzerine Allah onlara izin vererek onları rahatlattı. Bu yolculuk sırasında yolcuların azıklarını birbirine katması gibidir. Nitekim ortaklık bölümünde açıklanmıştır.
1: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, siyer, dini bilgiler, robotik kodlama, bilişim teknolojileri ve yazılım dersleri, akıl oyunları dersi, tarım dersleri ve yabancı dil eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
4: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
5: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 357 Ümraniye.
7: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
8: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
12: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 290 0596-96-96-16 iyikalp.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
16: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklam.

Özel Efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Yolculukta ve yolculuk dışında yetimi hizmetinde kullanmak. Bu onun için yararlı ise caiz olur. Annenin veya kocasının yetimin yararını gözetmesi. Enes radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde hizmetçisi yoktu. Ebu Talha beni elimden tutup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme götürdü. Ey Allah'ın Resulü, Enes akıllı bir çocuktur, sana hizmet etsin dedi. Enes diyor ki, ben yolculukta ve yolculuk dışında o sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ettim. Yaptığım hiçbir şey için bana bunu niye böyle yaptın ve yapmadığım bir şey için bunu niye böyle yapmadın demedi. Açıklama. Bu hadisin açıklaması ileride ayrıntılı olarak gelecektir. Baş kısmı cihat bölümünde, son kısmı ise edep bölümünde açıklanacaktır. Buhari'nin konu başlığında sözünü ettiği konunun hükmünde görüş ayrılığı vardır. Malikilerden vasi olmasa bile annenin ve başkasının gözetimlerinde olan küçüğün yararına işlemler yapma yetkileri vardır. Bazı alimler ise bunu problemli görmüşlerdir. Çünkü yetimin hizmet etmekle meşgul olması eğitilmesini engelleyebilir. Bu ise istenen sonuç değildir. Buna şu cevap verilmiştir. Bu hükmün bu haberlerden elde edilmesi delil getirilen haberdeki kayıtla kayıtlanmayı gerektirir. Bu da yetimin kendisini eğitecek ve eğitilirken hizmetinden yararlanacak birinin yanında bulunmasıdır. Nitekim Enes radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmuştur. O, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmayarak, babası tarafından eğitilen çocukların çok üzerinde bir eğitim almıştır. Sınırlarını belirlemediği bir tarlayı vakfetse caiz olur. Sadaka da böyledir. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Ebu Talha Medine'ye halkı içinde en çok hurmalığı olan kişi olarak gelmişti. En sevdiği hurmalığı da mescidin hemen karşısındaki Biruha hurmalığı idi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya girer, tatlı suyundan içerdi. Enes diyor ki, sevdiklerinizden infak etmediğiniz sürece iyiliğe eremezsiniz ayeti inince Ebu Talha, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, benim en sevdiğim malım Biruha'dır. Orası Allah için sadakadır. Ben bu sadakanın iyiliğini ve Allah katında bereketini umarım. Sen onu Allah'ın sana gösterdiği uygun bir iş için kullanıver dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aferin sana, bu kazançlı bir mal. Söylediğini işittim ve bunu yakınlarına tahsis etmeni uygun görüyorum buyurdu. Ebu Talha, ey Allah'ın Resulü, ben de öyle yapayım o zaman dedi ve orasını yakınları ve amca oğullarına tahsis etti. İbni Abbas radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, annem vefat etti, onun adına bir sadaka versem ona bir yararı olur mu dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Adam, o halde benim meyveli bir bahçem var, seni şahit tutarım ki ben orasını annem adına sadaka ediyorum dedi. Açıklama. Buhari, hiçbir ayrım yapmaksızın sınırları belirlenmeden yapılan vakfın caiz olduğunu belirtmiştir. Ancak bu, vakfedilen veya sadaka edilen toprak, başkasıyla karışmayacak şekilde ayrılmış ve iyi biliniyorsa böyledir. Aksi halde sınırlarını belirlemenin gerekliliğinde görüş birliği vardır. Buhari'nin kastı, vakfeden kişinin içinde sınırlarını belirlediği bir toprağı sınırlayıcı bir ifade kullanmaksızın vakfetmesi de olabilir. Sınırları belirleme şartı şahit tutmak için aranır. Çünkü başkasının hakkı ancak bu yoluna bilinir. Ebu Talha olayından çıkan diğer sonuçlar şunlardır. 1. Vakfedenin soyu sona ermişse vakıf malı ona en yakın kişinin yararı için kullanılır. 2. vakıf işleminin kurulması için vakfedilen kişinin kabul etmesi şartı aranmaz. 3. Bazı malikiler bu hadisi herhangi bir şarta bağlanmayan vakfın sahih olduğuna delil getirirler. Bu şekilde vakfeden kişi vakıf amacını daha sonra açıklar. 4. Fıkıh bilginlerinin çoğunluğu ise bu hadisi malın üçte birini Allah'ın vasiye uygun gösterdiği bir amaç için kullanmasını vasiyet ettiğinde vasiyetinin geçerli olduğuna, vasinin bu malı hayır işleri için kullanması gerektiğine, kendisinin ondan yiyemeyeceğine ve vasiyet edenin mirasçılarından herhangi birine yediremeyeceğine delil getirmişlerdir. Ebu Sevr bu konuda farklı görüş benimseyerek ilk konuda Hanefilere uymuş, diğerinde ise uymamıştır. 5. Bu hadis, ölüm hastalığında olmayan kişinin malının üçte birinden çoğunu sadaka olarak vermesinin caiz olduğunu gösterir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya sadaka ettiği miktarla ilgili bir soru sormamıştır. Sa'd bin Ebi Vakkas'a ise üçte bir çok buyurmuştur. 6. Yine bu hadis vakıfta en yakınların tercih edilmesi gerektiğini gösterir. 7. Yine bu hadis erdemli ve bilgili bir kişinin de malı sevdiğini söylemesinin caiz olduğunu gösterir. Bu kişi için eksiklik değildir. Nitekim Allah Celle Celaluhu insan malı çok sever buyurmuştur. 8. Yine bu hadis bahçeyi duvarla çevirmenin caiz olduğunu, fazilet ve ilim erbabının böyle bahçelere girip ağaçların gölgesinde yararlanmasının, meyvesinden yemesinin ve orada dinlenmesinin caiz olduğunu gösterir. Bu duruma göre müstehap da olabilir ve bunu yapan kişi ibadetin yorgunluğunu üzerinden atarak ibadet için dinçli kazanma amacı güttüğünde sevap da kazanabilir. 9. Gayrimenkulden gelir elde etmek caizdir. 10. Kişi arkadaşının kırılmayacağını biliyorsa o yanında yokken bahçesinden su içebilir. 11. Suyu tatlı görmek ve suları birbirleriyle karşılaştırmak mübahtır. 12. Ayeti umum anlamına göre yorumlamak caizdir. Çünkü Ebu Talha, sevdiklerinizden infak etmedikçe iyiliğe eremezsiniz ayetinin bütün malları kapsadığını anlamış ve ayetle ilgili özel bir açıklamayı beklemeyerek sevdiği malı hemen infak etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu yaptığını onaylamıştır. 13. Bu hadis Malik'in sadaka teslim etmeden önce sözle geçerli olur görüşüne de delil getirilmiştir. 14. Kişi sadakasını dağıtma işini bizzat kendisi üstlenebilir. 15. Zengin özel bir istekte bulunmamak şartıyla nafile sadakadan yararlanabilir. 16. Nafile sadaka zekat nisabını aşabilir. Bazı fakihler ise nafile sadakayı zekat nisabı ile sınırlandırmışlardır. 17. Bu hadis Ebu Talha'nın erdemliliğini gösterir. Çünkü ayet kişinin sevdiği maldan infak etmesini teşvik etmiştir. Ebu Talha da en çok sevdiği malı infak etmeye koşmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise onun bu düşüncesini doğru bularak Rabbi adına ona teşekkür etmiş, sonra da o malı yakınlarına tahsis etmesini emretmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bu yaptığından hoşluğunu aferin diyerek ifade etmiştir. 18. Bu hadis vakfın vakfedenin ben bunu vakfettim sözüyle tamam olduğunu gösterir. Birkaç konu önce bu husus açıklanmıştır. 19. Genel bir amaçla yapılan vakıf özel bir kabule ihtiyaç duymaz. Devlet başkanı bu vakfı dilediği herhangi bir iş için kullanabilir. 20. Yakınlara vakıfta vakfedenle vakfedilenin soyunun belirli bir babada yani atada birleşmesi gerekmez. Çünkü Ubey ile Ebu Talha 6. babalarında birleşirler. 21. Vakıfta yakın akrabayı uzak akrabaya tercih etmek gerekmez. 22. Çünkü Hassan ve erkek kardeşi Ebu Talha'ya Ubey ve Nebit'ten daha yakındır. Onunla birlikte Ebu Talha, Hassan ve kardeşine Ubey ve Nebit'i de ortak etmiştir. 23. Vakfın yakınların tümünü kapsaması şart değildir. Çünkü Ebu Talha'nın ve Ubey'in soylarının birleştiği Amr İbni Malik'i bir yana bıraksak bile, Ebu Talha'nın ve Hassan'ın soylarının birleştiği Haram oğullarının nüfusu bile Medine'de çoktu. Bir topluluğa şai hisseli bir toprak vakfetmek caizdir. Enes radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mescit inşa edilmesini emretmişti. Ey Neccar oğulları! Şu toprağınızı bize para karşılığında satın buyurdu. Onlar, hayır, Allah'a yemin ederiz ki olmaz. Biz burasının parasını ancak Allah'tan bekleriz dediler. Vakıf şartnamesi nasıl yazılır? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Ömer radıyallahu anh, Hayber'de bir toprağa sahip olmuştu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ben Hayber'de bir toprak sahibi oldum ve bugüne kadar öyle değerli bir toprağım hiç olmadı. Ne buyurursun? Orayı nasıl değerlendireyim diye danıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dilersen mülkiyetini elinde tutar, yararını yani gelirini tasadduk edersin buyurdu. Ömer de orayı şu şartlarla sadaka etti. Bu arazinin aslı satılamaz, bağışlanamaz, miras bırakılamaz. Fakirler, yakınlar, özgürlüğünü elde etmeye çalışanlar, Allah yolunda cihat edenler, misafirler ve yolda kalmışların yararındadır. Mütevellisinin örf ölçüsünde ondan yemesinde ve kendine mal etmeksizin arkadaşlarına yedirmesinde sakınca yoktur. Zengine, fakire ve misafire vakfetmek. İbni Ömer radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Ömer radıyallahu anh Hayber'de bir toprağa sahip olmuştu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek danıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dilersen onu sadaka edebilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh onu fakirlere, miskinlere, yakınlara ve misafirlere vakfetti. Açıklama. Kurtubi şöyle der. Geleneğe göre vakıf çalışanı vakıf ürününden ihtiyacı kadar yiyebilir. Hatta vakfeden çalışanın vakıf ürününden yememesini şart koşsa bu yanlış ve kötü bir şey olarak kabul edilir. Ömer'in vakıf şartnamesinde geçen maruf sözcüğü ile örfte normal karşılanan miktar kastedilmiştir. Arzu ve iştahı yok eden miktar olduğu söylenmiştir. Kimileri de bunun kişinin çalıştığı kadar alması anlamında olduğunu söylemişlerdir. Ancak birinci görüş en uygun olan anlamdadır. Ömer'in bu hadisi vakıf kurumunun meşruiyeti konusunda temel delildir. Tirmizi der ki, sahabe ve ilk dönem alimleri arasında toprakların vakfının caiz olduğu konusunda bir görüş ayrılığı bilmiyoruz. Kadı Şureyh'in vakfın çıplak mülkiyetini elde tutmayı kabul etmediği ile ilgili bir bilgi vardır. Kimleri bunu yorumlamışlardır. Ebu Hanife, bu vakfın ayrılmazı değildir demiştir. Züfer İbni Huzeyl dışındaki öğrencileri onun bu görüşünü kabul etmezler. Tahavi'nin İsa İbni Eban'dan nakline göre Ebu Yusuf vakfın satışını caiz görürdü. Ömer'in bu hadisi kendisine ulaşınca bunu İbni Avun'dan kim duymuş dedi. Bunun üzerine İbni Ali'ye hadisi senediyle birlikte nakletti. Bunun üzerine Ebu Yusuf, hiç kimsenin buna aykırı görüş benimsemesi caiz olmaz. Bu haber Ebu Hanife'ye ulaşsaydı o da bu görüşü benimserdi demiş. Ve vakfın satışının caiz olduğu görüşünden dönmüştür. Böylece bu konu hiçbir görüş ayrılığı olmayan bir mesele gibi olmuştur. Hadisten çıkarılan diğer sonuçlar. Çocuğun babasının ismini künyesiz ve lakapsız olarak doğrudan söylemesi caizdir. 2. Kadın vakıf mütevellisi olması caizdir. Kadının vakıf mütevellisi olmak konusunda akranı olan erkeklerden öncelikli olabilir. İmam Şafii şöyle der. Sahabe ve tabiinin çoğu kendi vakıflarının mütevellisi ola gelmişlerdir. Bu binlerce kimseden nakledilmiş ve hiç kimse buna itiraz edip de farklı görüş belirtmemiştir. 4. Dini veya dünyevi her türlü hayır işinde dindar ve fazilet sahibi olan ilim ehliyle istişare etmek iyi olur. Danışılan kişi her türlü işte kendince en güzel olanı sunacaktır. 5. Bu hadis, sevdiklerinizden infak etmediğiniz sürece iyiliğe eremezsiniz ayetini uygulamak için koşmasından dolayı Hazreti Ömer radıyallahu anh'in üstün kişiliğini göstermektedir. 6. Bu hadis, sadaka-i cariyenin üstünlüğünü gösterir. 7. Vakfedenin koştuğu şartlar geçerli olup bunlara uyulması gerekir. 8. Vakıf şartnamesinde vakfın amacını yani gelirini harcanacağı yeri açıkça belirlemek gerekmez. 9. Vakıf ancak sürekli yararlanılabilecek ve yok olmaz bir aslı olan şeylerde caiz olur. Dolayısıyla sürekliliği olmayan yiyecek gibi şeylerin vakfedilmesi caiz değildir. 10. Zenginlere vakfetmek caizdir. Çünkü hadiste yakınlar ve misafirler yani konuklar için ihtiyaç sahibi olma şartı konmamıştır. Şafii mezhebinde güçlü görüş budur. 11. Vakfeden vakıf gelirinden kendisi için bir pay şartı koşabilir. Çünkü Ömer radıyallahu anh vakfına mütevelli olacak kişi için ondan örf ölçüsünde yiyebilmeyi şart koşmuş ve mütevellinin vakfedenin kendisi mi başkası mı olduğu konusunda ayrım yapmamıştır. Dolayısıyla bu şartın geçerli olduğunu gösterir. Adetin belirlediği belirsiz bir miktar konusunda bu caiz olduğuna göre kendisinin belirlediği miktarda haydi haydi caiz olur. 12. Bu hadis kişinin kendisi için vakfetmesinin de caiz olduğunu gösterir. İbn Ebi Leyla, Ebu Yusuf ve güçlü rivayete göre Ahmet İbni Hanbel'in görüşü budur. Maliki fakihlerinden İbni Şaban da aynı görüşü paylaşır. Malikilerin geneli ise bunu caiz görmezler. Ancak kendisi için mirasçılarını mirastan yoksun bırakmak istiyor töhmeti altında kalmayacağı küçük bir miktar istisna etmiş ise bunu caiz görmüşlerdir. Toprağını cami inşası için vakfetmek. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince bir cami yapılmasını emretti. Ve ey Neccar oğulları şu toprağınızı arsanızı bize para karşılığı satınız buyurdu. Bunun üzerine onlar hayır Allah'a yemin ederiz ki biz bu toprağın parasını ancak Allah'tan isteriz dediler. Açıklama. Vakfı kabul eden ve etmeyen hiçbir alim cami inşası için toprak vakfetmenin meşru olduğu konusunda farklı görüş belirtmemişlerdir. Ancak şai hisseli toprağın bir parçası konusunda Şafii mezhebinde bir görüş vardır. İbnü'r Rifa şöyle der. Görünüşe göre yararlanması mümkün olmayan şai hisseli bir toprağı vakfetmek geçerli olmaz. Zeyn İbnü'l Müneyyir ise şöyle der. Herhalde Buhari konu başlığını böyle koyarak vakfın caizlik hükmünü cami inşası ile sınırlandıranlara cevap vermeyi kastetmiş ve şöyle demek istemiştir. Zikredilen bu toprağın vakfı henüz cami inşa edilmeden önce yürürlüğe girmiştir. Bu vakfın geçerliliğinin cami ile sınırlı olmadığını gösterir. Konuda zikrettiği hadiste bu hükmü elde ediş yolu şudur. Biz burasının parasını ancak Allah'tan isteriz diyenler, zikredilen toprağı sadaka olarak vermiş gibidirler. Dolayısıyla vakıf caminin inşasından önce kurulmuştur. Buradan bir kişi cami yapılması için bir toprağı vakfettiğinde vakfın cami inşa edilmeden oluştuğu sonucuna ulaşılır. Ben İbni Hacer derim ki bunun zorlama bir yorum olduğu açıktır. Hayvanların, atların, menkul malların, paranın vakfı. 1000 dirhemi Allah yolunda adayarak onunla ticaret yapacak bir kölesine veren ve kazancını fakir ve yakınlarına sadaka eden kişi hakkında Zühriye, bu kişinin o 1000 dirhemden elde edilen kârdan yemesi helal olur mu? kazancını fakirlere sadaka etmişse ondan yemesi helal olur mu diye soruldu ve ondan yemesi helal olmaz diye cevap verdi. İbni Ömer radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Ömer radıyallahu anh birine Allah yolunda cihat etmesi için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine verdiği bir atı sadaka etmişti. O adamın atı pazarda satışa çıkardığını haber aldı. Bunun üzerine onu alıp almamak konusunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme danıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu satın alma ve sadakandan kesinlikle dönme buyurdu. Açıklama. Bu konu menkul malların vakfedilmesinin caiz olduğunu açıklamak içindir. Bu hükmün bu hadisten elde ediliş yolu şudur. Bu hadis bazı menkul malların vakfedilmesinin geçerli olduğunu gösterir. Bu anlamda olan diğer menkul mallarda vakfın şartı yani malın vakfedenin mülkiyetinde tutulması şartı bulunduğu zaman bu kapsama girer. Bunlar satılamaz, bağışlanamaz, yalnızca yararlanılır. Yararlanma ise eşyanın türüne göre değişkendir. Vakıf kayyımının maaşı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, benim mirasçılarım ne dirhem ne de dinar bölüşürler. Eşlerimin nafakası ve çalışmamın maaşı dışında her ne bırakmışsam sadakadır buyurmuştur. İbni Ömer radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Ömer vakfında mütevellinin yemesini ve vakfı kendine mal etmeksizin arkadaşlarına yedirmesini de şart koşmuştu. Açıklama. Bu hadis vakıf çalışanının ücret almasının meşru olduğunu gösterir. Bu hadiste çalışan yani amil ile toprağın kayyımı, ücretli işçi ve benzeri kişiler veya Hazreti Peygamber'den sonra gelen halifeler kastedilmiştir. Çalışan ifadesiyle Hazreti Peygamber'in kabrini kazan kişinin ücretinin kastedildiğini söyleyenler yanılmışlardır. Bir toprağı veya kuyuyu vakfedenin Müslümanların bundan faydalandığı kadar kendisinin de faydalanmasını şart koşması. Enes radıyallahu anh bir evini vakfetmişti. Geldikçe orada konaklardı. Zübeyir de sahip olduğu bazı evlerini vakfetmişti. Kızları içinden boşanmış olanı için burada otursun, ne kendi zarar versin ne de zarar görsün. Koca bulur, evlenirse vakıfta hakkı kalmaz demişti. İbni Ömer de Hazreti Ömer'in evinde kendine düşen payı Abdullah ailesinden ihtiyaç sahibi olanlara mesken kılmıştı. Ebu Abdirrahman radıyallahu anh'ten nakledilmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh kuşatılınca yukarıda kuşatanlara gözüktü ve Allah için söyleyin, yalnızca Hazreti Peygamber'in ashabından olanların söylemesini istiyorum. Bilmiyor musunuz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kim kuyu kazarsa onun için cennet vardır buyurmuştu da ben kazmıştım. Bilmiyor musunuz ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem usret yani zorluk ordusunu donatana cennet vardır buyurmuştu da ben de bu ordunun donatılmasına katılmıştım dedi. Bunun üzerine oradakiler onun sözünü doğruladılar. Hazreti Ömer vakfında bu vakfın mütevellisinin bundan yemesinde sakınca yoktur demişti. Vakfın mütevellisi ise başkası olabileceği gibi vakfın sahibi de olabilir. Dolayısıyla bu izin herkesi kapsar. Açıklama. Bu konu başlığı vakfeden kişinin kendi vakfından yararlanmayı şart koşmasının caiz olduğunu açıklamak için konmuştur. Bazı alimler caizlik hükmünü yararlanmanın umumi olması şartına bağlamışlardır. Enes bin Malik Medine'de bulunan çok odalı bir evini vakfetmişti. Hac ettiğinde Medine'ye de uğrar ve orada kalırdı. Bu nakil Malikilerin kişinin bir konağı vakfederek konağın bir odasını kendisi için vakfın kapsamı dışında bırakmasının caiz olduğu görüşlerine uygundur. Hazreti Osman'ı Abdullah İbni Sa'd İbni Ebi Serhi Mısır'a vali olarak atamasını onaylamayan bir grup Mısırlı kuşatmıştı. Olay meşhurdur. Bu hadis Hazreti Osman'ın bilinen fazilet ve büyüklüklerini anlatır. Bu hadis kişinin uğrayacağı bir zararı önlemek veya bir fayda temin etmek için gerektiğinde yaptığı güzel işleri anlatmasının caiz olduğunu gösterir. Bu ancak böbürlenme, çoklukla övünme ve kendini beğenme amacı güdüldüğünde mekruh olur.

Özel FM. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resul.

0: düşünen insanlar için.
1: Bakın bugün de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Dünya döndükçe de anlamayacaklar. Tek dünyalılar, iki dünyaya iman etmiş insanları anlamayacaklar. Adam anlamıyor şunu. Yahu diyor, bir insan nasıl böyle bir hizmet edebilir? Nasıl eşinden, aşından, servetinden, malından menfaat elde etmeden vazgeçebilir? Anlayamıyor, çünkü kendisi menfaatsiz 10 lira vermemiş bir yere. Menfaatsiz 10 lirasını vermeyen bir adam, dünyevi hiçbir beklentisi olmayan hayatını, eşini, aşını, işini, sevdasını, dünyevi her türlü varlığını Allah yoluna feda etmiş bir insanı anlayamaz. Çünkü o adamın bir tek dünyası vardır. Ama karşı taraftaki adamın iki dünyası vardır. İki dünyası olan adamın bu dünya için hesabı yoktur. Onun hesabı hep orası içindir. Öyle olduğu için de güven içindedir. Öyle olduğu için de itimat halindedir. Öyle olduğu için de her zaman istikamet üzeredir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
12: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
19: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM.
21: www.özelfm.net özelfm.net
22: Tevhidi bakış açısı. Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Coşkun Musullu.
23: Allah'a şükretmeyi engelleyenler. Alemlerin Rabbi Allah'a gereği gibi şükretmek, yaratılış gayesi, şirk koşmadan Allah'a ibadet etmek olan muvahhid müminlerin kulluk vazifesidir. Allah'a kamil manada şükreden muvahhid mümin Müslümanlar, üzerlerine düşen kulluk vazifesini yerine getirmiştir. Yegane Rableri Allah-u Teala'ya katıksız iman etmiş, imanın gereği olan salih ameller işlemiş, Allah'ın hükümlerine teslim olup hayat örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre yaşayıp hayatını tanzim etmişlerdir. Gereği gibi şükredenler Allah'ın nimetlerini tasdik etmiş, nimetlerin Allah tarafından olduğunu beyan ederek Rableri Allah'ı tanımış ve tağutu reddederek kopması olmayan kurtuluş kulpuna yapışmıştır. Nimetlerin gerçek sahibi, yaratmak ve emretmek yalnızca kendisine mahsus olan alemlerin Rabbi Allah-u Teala'nın nimetlerine itiraf edip takdir ederek nankör olmaktan kurtulan iman ehli kullar şükür vazifesini yerine getirmişlerdir. Bu muvahhid mümin kullar onların yegane örnekleri ve önderleri olan nebilerin ve rasullerin izinde yürüyen yalnızca Allah-u Teala'ya kul olan şahsiyetlerdir. Onların hayat örnekleri ve öncüleri olan Allah'ın nebi ve rasulleri, Allah'ın salat ve selamı cümlesinin üzerine olsun, yegane Rableri Allah'a gereği gibi şükreden muvahhid mümin ve salih kullar idiler. Rabbimiz Allah-u Teala hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de seçkin ve önder kullar olan rasulleri anarken onların şükredici salih şahsiyetler olduklarını şöyle beyan buyuruyor: Ey Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın çocukları! Şüphesiz o şükredici bir kul idi. Gerçek şu ki İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah'a gönülden yönelip itaat eden bir muvahhid idi ve o müşriklerden değildi. Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah onu seçti ve doğru yola iletti. Ve biz ona dünyada bir güzellik verdik. Şüphesiz o ahirette de salih olanlardandır. Süleyman bu sözün üzerine tebessüm edip güldü ve dedi ki: Rabbim, bana anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat. Andolsun Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse artık o kendi lehine şükreder. Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah'ın kulu ve Resulü, yegane önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden önceki nübüvvet ve risalet sahipleri gibi Rabbi Allah-u Teala'ya şükreden kamil, salih bir kul idi. Ümmül Müminin Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Şüphesiz ki Allah'ın nebisi geceleyin namazda iki ayağı şişinceye kadar ayakta dikilirdi. Bunun üzerine Ayşe ona, ya Resulallah, Allah senin geçmiş gelecek günahını mağfiret etmiş olduğu halde niçin bu kadar meşakkatle ibadet ediyorsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben çok şükreder bir kul olmamı arzu etmeyeyim mi diye cevap verdi. Ümmetleri içinde Müslümanların ilki olan Resuller, ümmetleri için hayat örnekleriydiler. Onlar hidayetlerine vesile olmaya çalıştıkları kavimlerine Allah-u Teala'nın vahyettiklerini tebliğ edip onları Hakk'a davet ederken kendilerine katıksız iman ve salih amel konusunda örnek oluyorlardı. Ümmetleri iman ve amel konusunda onları örnek ediniyor, onlar gibi iman edip onlar gibi salih amel işlemeye gayret ediyorlardı. Alemlerin Rabbi Allah'a gereği gibi şükretmek ibadettir. Her ibadetin nasıl yapılacağını önderleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenen muvahhid müminler her konuda onu örnek edindikleri gibi şükür konusunda da önderlerinin izini takip etmek ve o izden ayrılmamakla mükelleftirler. Önderleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinde olmak ve hayatını onun hayatına göre ayarlayıp düzenlemek her muvahhid mümin Müslümanın kulluk vazifesidir. Rabbimiz Allah kendisine ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme katıksız iman edip itaat eden muvahhid mümin kullarına şu emri vermektedir. Hayır, artık yalnızca Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Allah'a iman edip kulluk yapan kul, Allah'ın nimetlerine karşı kadir kıymet bilen ve gereği gibi şükreden bir kuldur. Böyle bir kul, Rabbi Allah'ın hükümlerine göre hareket eden bir kişi olduğu için Allah'ın rızasını kazanmış ve günahkarlar için olan azabı kendisinden uzaklaştırmıştır. Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah azabınızla ne yapsın? Allah şükrün karşılığını verendir. Ayet-i kerimesi bu hakikati apaçık beyan buyuruyor. Allah-u Teala iman edip şükreden kulların rızkını bereketli kılar. Onlara şükrettiklerinden dolayı onlardan razı olur. Ve nankörlerden olmadıkları için onları sevip kulluğuna kabul buyurur. Şu ayet-i kerimeler bu gerçeği beyan etmektedirler. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Öyleyse yalnızca beni anın, ben de sizi anayım. Ve yalnızca bana şükredin ve sakın nankörlük etmeyin. Kim şükrederse artık o kendisi için şükretmiştir. Kim nankörlük ederse gerçekten benim Rabbim gani, kerim olandır. Eğer inkar edecek olursanız artık şüphesiz Allah size karşı hiçbir ihtiyacı olmayandır. Ve o kulları için inkara rıza göstermez. Ve eğer şükrederseniz sizin yararınız için ondan razı olur. Gereği gibi şükretmek ibadet olduğu için Allah-u Teala kendisine şirk koşmadan ibadet eden kullarından razı olur. Şükreden kullarını sevip onlardan razı olan Allah-u Teala kullarının az şükrettiklerini ve şükreden kullarının azınlıkta olduğunu da beyan buyurmaktadır. Andolsun sizi yeryüzünde yerleşik kıldık ve orada size geçimlikler yarattık. Ne az şükrediyorsunuz. O sizin için kulaklar, gözler ve gönüller inşa edendir. Ne az şükrediyorsunuz. De ki sizi inşa eden, size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. Şüphesiz ki senin Rabbin insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmiyorlar. Ey Davut ailesi, şükrederek çalışın. Kullarımdan şükredenler azdır. Yaratılış gayeleri, Rableri Allah'a şirk koşmadan ibadet etmek, nimetlerine karşı nankör olmadan şükür ve hamd etmek olan insan kulları, Rableri Allah'a niçin az şükrediyorlar? Kendilerine bunca nimet verilenler, çok şükredip hamd etmeleri beklenirken, niçin içlerinde şükredenler azınlıktadır? Onların gereği gibi ve çokça şükretmelerini engelleyen nedir? Kim onları şükretmekten alıkoyuyor? Bu soruların cevabını ararken hayat kitabımız ve yegane düsturumuz Kur'an-ı Kerim'e müracaat ettiğimiz zaman en doğru ve en sahih cevabı alıyoruz. Zaten her ne ihtiyacımız varsa onun çözümü yegane hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'dedir. Çünkü Kur'an Rabbimiz Allah'ın apaçık beyanıdır. İman edip gereği gibi ibadet, yani şükreden muvahhid mümin kullarının bütün ihtiyaçlarının çözümünü beyan buyurmuştur. Rabbimiz Allah-u Teala kullarının az şükretmelerini ve şükreden kullarının az oluşunun sebebini, onları engelleyeni şöyle beyan buyurur. Andolsun biz sizi yarattık, sonra size suret verdik, sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da iblisin dışında secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allah dedi ki, sana emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan neydi? İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Allah, öyleyse oradan in. Onda büyüklenmen senin hakkın olmaz. Hemen çık. Gerçekten sen küçük düşenlerdensin. O da insanların dirilecekleri güne kadar beni gözleyip ertele dedi. Allah, sen gözlenip ertelenenlerdensin dedi. İblis dedi ki, madem öyle beni azdırdığından dolayı onları insanları saptırmak için mutlaka senin dosdoğru yolunda pusu kurup oturacağım. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulamayacaksın. Allah dedi ki, kınanıp alçalmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun onlardan kim seni izlerse cehennemi sizlerle dolduracağım. İnsanların apaçık düşmanı olan iblisin, sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulamayacaksın. İtirafından anlaşıldığı gibi, insanın iman etmesini, salih amel işlemesini ve gereği gibi şükretmesini engelleyen şeytanların başı iblis ile cinlerden ve insanlardan ona taraftar olanlardır. Rabbimiz Allah, şeytanın bu çabası sonucu emeline ulaşmış olduğunu şöyle beyan buyuruyor. Andolsun iblis kendileri hakkında zannını doğrulamış oldu. Böylelikle iman eden bir grup dışında ona uymuş oldular. Oysa onun kendilerine karşı hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Ancak biz ahirete iman edeni onda kuşku içinde olandan ayırt etmek için ona bu imkanı verdik. Senin Rabbin her şeyin üzerinde gözetici, koruyucudur. Müfessirler, İblisin sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ifadelerini tefsir ederken çeşitli görüşler ortaya koymuşlardır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma ve Katade radıyallahu anhuma'dan nakledilen bir görüşe göre bu ayetten zikredilen önden maksat ahiret, arkadan maksat dünya, sağdan maksat dini hükümler ve sevaplar, soldan maksat isyanlar ve kötü amellerdir. Bu izaha göre şeytan şöyle demiştir. Ben insanlara ahiretleri hususunda sokulacağım. Ölümden sonra dirilme, hesaba çekilme, cennet ve cehenneme konulma hususunda onları şüpheye düşüreceğim. Ben insanlara dünyaları hususunda da sokulacağım. Dünyayı onlara sevdirip yaldızlı göstereceğim. Böylece onları dünyaya daldıracağım. Yine ben insanlara dinleri ve salih amelleri hususunda da sokulacağım. Onları iyilik yapmaktan engellemeye çalışacağım. Ben insanlara kötü ameller hususunda da sokulacağım. Onları kötü amellere çağıracağım ve o amelleri süslü göstereceğim. Yine Abdullah bin Abbas, İbrahim en-Nehai, Hakem Süddi ve İbn-i Cüreyş'ten nakledilen bir görüşe göre bu ayette zikredilen önden maksat dünya, arkadan maksat ahiret, sağdan maksat hakikat ve salih ameller, soldan maksat ise batıl ve kötü amellerdir. Şeytan bunların hepsi hakkında insanları saptıracağını söylemektedir. Mücahit radıyallahu anhuma'ya göre ise buradaki ön ve sağ ifadelerinde maksat görünen yönler, arka ve sol ifadelerinde maksat ise görünmeyen yönler demektir. Bu izaha göre de şeytan insanlara görünen ve görünmeyen her yerden sokulacağını söylemiştir. Taberi radıyallahu anhuma diyor ki, bana göre bu görüşlerden doğru olanı bu ifadelerin manasının şöyle olduğunu söyleyen görüştür. Şeytan demiştir ki, ben insanlara bütün hak ve batıl yönlerden sokulacağım. Onları haktan alıkoyup batıl ise süsleyeceğim. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma demiştir ki, şeytan insana üstten sokulacağını zikretmemiştir. Zira o yönden kullara Allah'ın rahmeti gelmektedir. Ayet-i kerimenin sonunda onların çoğunu şükredici bulamayacaksın beyan edilmektedir. Kulların Allah'a şükrü Allah'ın birliğini ikrar edip emir ve yasaklarına uymalarıdır. Nitekim Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma buradaki şükredici ifadesini Allah'ı birleyenler şeklinde izah etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma iblisin sözlerinin arasında ve onlara üst taraflarından yaklaşacağım sözünün bulunmadığını, bundan da onun insanlara üst taraftan yaklaşamayacağının anlaşıldığını söylemiştir. Eş-Şâbî ilgili açıklamasında, çünkü Yüce Allah kullarına olan rahmetini üst taraftan indirir der. Katade de şöyle der: ey Ademoğlu, şeytan sana her yönden yaklaşmaya çalışır. Fakat asla üst taraftan yaklaşamaz. Yani Yüce Allah'ın rahmetiyle senin arana giremez. Sen hemen Allah'ın rahmetine sığın. El-Vahidi de sağın hasenattan yani iyiliklerden, solun seyyattan yani kötülüklerden kinaye olduğu şeklindeki açıklamaların yerinde ve güzel olduğunu söylemiş ve bunu Arap dilinde destekleyen örnekleri zikretmiştir. El-Ezeri ise bazılarının şöyle açıklamasını nakletmiştir: İblis sağdan ve soldan, önden ve arkadan insanlara yaklaşıp onları insanlık hayatının geçmişi ve geleceği konularında, iyilik ve kötülükler mevzuunda çeşitli vesveseler vererek saptırmaya çalışacağını ifade etmek istemiştir. İslam alimlerinin yaptıkları bu izahların isabetli ve doğru oluşuna Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi delildir. Sebre bin Ebu Fakih radıyallahu anhuma'nın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: şeytan Ademoğlunun her yerde önüne çıkar. İslam yolunda önüne çıkar. Müslüman olan birine sen nasıl Müslüman olursun? Eski dinini, babalarının ve atalarının dinini nasıl bırakırsın? Fakat o kişi şeytanı dinlemez ve Müslüman olur. Sonra hicret ederken şeytan yine yolunu keser ve kendi memleketini terk edip nasıl hicret edersin? Hicret eden dizgin vurulmuş at gibidir der. O kişi şeytanı yine dinlemez ve hicret eder. Sonra o mümin savaşa giderken şeytan yine yolunu keser ve savaş hem seni yorar hem de malını kaybedersin. Hal böyleyken nasıl savaşa gidersin? Savaş meydanında savaşacaksın, öldürüleceksin. Karın başkasına nikahlanacak, malın da taksim edilecek der. O mümin şeytanı yine dinlemez ve cihada gider. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böyle yaparsa onu cennete sokmak vaad-ı icab, Allah'a vacip olur. Savaşta öldürülse de, boğulsa da, hayvanı sırtından atıp öldürse de yine Allah cennete sokar buyurdu. Muvahhid müminlerin azılı düşmanı şeytan, vesvese vererek onları hak yoldan saptırmak ister. Mümin Müslümanlar şeytanın vesvesesinden ve şeytan taraftarlarının tuzaklarından Allah'a sığınmakla kurtulurlar. Onların katıksız kamil imanları ve şirksiz salih amelleri tağutu reddedip Allah'a inanmalarından dolayı kendilerini sapasağlam kulpa yapışmaya sevk eder ve o kurtulmuş kulpundan sımsıkı tutarak dünyada da ahirette de kurtulanlardan olurlar. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi önder edinen, yalnızca Allah'a kul olan muvahhid müminlerin üzerinde şeytanın bir zorlayıcılığı olmayacaktır. Bu vasıftaki kullara Allah'ın vaadi budur. Rabbimiz Allah iblise şöyle buyurur: benim kullarım senin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücün, hakimiyetin yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter. Her şeye rağmen şeytan, insana olan kin ve düşmanlığından dolayı kıyamete kadar onları aldatmaya, haktan uzaklaştırmaya, dost doğru yoldan ayırıp sapıklığa düşürmeye var gücüyle çalışmakta ve bütün dostlarını seferber etmektedir. İnsana önden, arkadan, sağdan ve soldan sokulmaya devam etmekte, onları tuzaklarına düşürmeye çaba harcamaktadır. Şeytanın önden yaklaşması, insanları ahiret konusunda şüpheye düşürmesi ve ahireti az düşünüp onu geri plana itmelerini sağlamak demektir. Rabbimiz Allah'ın şu buyruğu bunu beyan ediyor. Hayır, siz çarçabuk geçmekte olanı, yani dünyayı seviyorsunuz ve ahireti terk edip bırakıyorsunuz. Katade radıyallahu anh şöyle der. İnsanların çoğu acil olanı ve kolayca elde edileni seçmişlerdir. Ancak Allah'ın merhamet edip koruduğu kimseler hariç. Şeytanın arkadan yaklaşması, dünyayı sevdirip dünyaya bağlanmayı sağlayarak insanları dünyevileştirmesi demektir. Rabbimiz Allah-u Teala şöyle buyurur. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcılar da sizi Allah ile aldatmasın. Sevban radıyallahu anhuma'nın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yakında milletler yemek yiyenlerin çanakları etrafında toplandıkları gibi size karşı savaşmak için birbirlerini davet ederek birleşip toplanacaklardır. Birisi bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır, aksine siz o gün kalabalık fakat selin önündeki çerçöp gibi zayıf olacaksınız. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini söküp alacak, sizin gönlünüze de vehin atacak. Yine bir adam vehin nedir ya Resulallah diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vehin dünyayı fazlaca sevmek ve ölümü kötü görmek yani sevmemektir buyurdu. Sehl bin Said es-Saidi radıyallahu anhuma anlatıyor. Bir adam bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek ya Resulallah bana öyle bir amel göster ki ben onu işlediğim zaman beni Allah sevsin ve insanlar da sevsin dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya rağbet gösterme ki Allah seni sevsin ve insanların ellerinde bulunan nimet ve imkanlardan yüz çevir ki onlar da seni sevsin buyurdu. Aldatıcı şeytanın dünya ile aldatmasından kurtuluş yolunu gösteren önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine itaat, şeytanın tuzağından kurtulmaya ve bir daha o hileye gelip tuzağa düşmemeye kâfi gelir. Şeytanın sağdan yaklaşması tuzakların en aldatıcısıdır. Hilelerin en saptırıcısı olan şeytanın sağından insana yaklaşması o hilekar düşmanın dost görünmesidir. Güya insanın iyiliğini ister bir vesveseyle bu tuzağını kurmaktadır. Aldatıp tuzağa düşürdüğü ilk insan olan Adem Aleyhisselam'a da böyle dost görünümlü yaklaşmış ve güya iyiliklerini isteyen bir nasihatçi kesilmişti. Rabbimiz Allah-u Teala şeytanın ilk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam ve eşi Havva radıyallahu anhayı nasıl dostça görünüp tuzağına düşürdüğünü şöyle beyan buyurur. Allah dedi ki, ve ey Adem, sen ve eşin cennete yerleştiniz. Dilediğiniz yerden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi. Ve dedi ki, Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması yalnızca sizin iki melek olmanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir. Ve gerçekten ben size öğüt verenlerdenim diye yemin de etti. Böylece onları aldatarak düşürdü. Ağacı tattıkları anda ise ayıp yerleri kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklarından örtmeye başladılar. O zaman Rableri kendilerine seslendi. Ben sizi bu ağaçtan men etmemiş miydim? Ve şeytanın sizin gerçekten apaçık bir düşmanınız olduğunu söylememiş miydim? Şeytan, Adem Aleyhisselam ve eşi Havva radıyallahu anhayı böyle dost görünüşlü bir hile aldattığı gibi onların çocuklarını da dünya sevgisine ve uzun emellere daldırarak aldatmaya devam etmektedir. İnsanın tabiatında olan dünya sevgisi ve uzun emel, katıksız iman ve salih amel ile terbiye edilip hüküm altına alınmazsa şeytanın tuzağına düşmeye vesile olur. Bu duygular insanın ihtiyarlamasıyla ihtiyarlaşmaz. Aksine daha gençleşir ve çok daha coşkulu bir hale gelir. Ebu Hureyre radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: İhtiyar kimsenin gönlü iki huyda her zaman genç bir halde bulunur. Dünya sevgisinde ve emel uzunluğunda. Enes bin Malik radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Adem oğlu büyür. Onunla beraber şu iki şey de büyür: mal sevgisi ve uzun ömür temennisi. Bu iki hadiste hassaten yaşama sevgisiyle mal sevgisinin zikredilmesi insanın en ziyade nefsini sevdiği içindir. Bundan dolayıdır ki uzun ömür ister. Yaşamak da mal sayesinde olur. İnsan ecelinin yaklaştığını hissedince bu iki sevgi daha da ziyadeleşir. Uyku bile sabaha karşı, yani gecenin sonunda daha tatlı olur. Bu da gösterir ki bir şeyin sonu yaklaştıkça kıymet ve lezzeti artar. Şeytanın soldan yaklaşması tamamen düşmanlığını ortaya koyarak kin ve nefretiyle kötülüğü emretmesi ve işletmesi demektir. Rabbimiz Allah-u Teala şeytanın insan kullarının apaçık düşmanı olduğunu, devamlı ona düşmanlık yapıp kendisini kötülük işlemeye teşvik ettiğini açıklayarak şeytana, taraftarlarına ve hilelerine karşı çok dikkatli, çok uyanık olmaya davet etmektedir. Ey insanlar! Yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekte o sizin için apaçık bir düşmandır. O size yalnızca kötülüğü, çirkinliği, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Şeytan dedi ki: Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık andolsun, ben de yeryüzünde onlara sana baş kaldırmayı ve dünya tutkularını süsleyip çekici göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp saptıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna. Şeytan sakın sizi Allah'ın yolundan alıkoymasın. Gerçekten o sizin için açıkça bir düşmandır. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında diğerleri secde etmişlerdi. O ayak diremişti. Bunun üzerine dedi ki: Ey Adem, bu gerçekten sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi cennetten sürüp çıkarmasın. Sonra mutsuz olursunuz. Ey Adem oğulları, ben size ant vermedim mi ki şeytana kulluk etmeyin? Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur. Ant olsun o, sizden birçok insan neslini saptırmıştı. Yine de aklınızı kullanmıyor muydunuz?
0: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
16: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
20: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
21: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
24: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
25: Enes Duşakabin Sistemleri, estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
20: değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
1: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
20: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü 0212 875 36 29.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
20: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
26: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
27: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
28: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
29: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
16: Reklamları dinlediniz.
7: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
23: İnsanların apaçık düşmanı olan şeytan, çok çeşitli hile ve tuzaklarla onları dünya hayatında aldatıp dosdoğru yoldan birçok sapık yollara düşürerek mahvetmesinden sonra ahirette de onu kınayıp kendisine kızanlara şöyle cevap verecektir. İş hükme bağlanıp bitince şeytan der ki, Doğrusu Allah size gerçek olan vaadi vaat etti. Ben de size vaatte bulundum. Fakat size yalan söyledim. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu. Yalnızca sizi çağırdım. Siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni kınamayın. Siz kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaracak değilim. Siz de beni kurtaracak değilsiniz. Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızı da tanımamıştım. Gerçek şu ki zalimlere acı bir azap vardır. Şeytan düşmanı olduğu muvahhid müminleri hileli tuzağına düşürmek için önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından yaklaşır. Onun bu hileli tuzağından kurtulmak için katıksız iman ve salih amel işlemeye devam etmeli. Bununla beraber yalnızca kendisine ibadet ettiğimiz ve yalnızca kendisinden yardım dilediğimiz alemlerin Rabbi Allah-u Teala'ya sığınmak gerekir. Her konuda örneğimiz ve önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuda da nasıl davranmamız gerekiyorsa öylece davranmayı bize öğretmiştir. Secde ve dua ile Allah'a sığınıp şeytan ve şeytanın taraftarlarından korunmak. İbni Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşama ve sabaha ulaştığı zaman şu duaları okumayı bırakmazdı. Allah'ım, ben senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında da af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört, beni korkulacak şeylerden emin kıl ve beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden gelecek belalardan koru. Altımdan muahaza edilmemden sana sığınırım. Ravi Veki demişti ki, alttan muahaza ile yere batmayı kasteder. Kendine sığınan kulunu korumasını alan yegane Rabbimiz Allah-u Teala şöyle buyurur: Rabbine secde et ve yaklaş. İnsanı dört tarafından kuşatma altına alan şeytan, insana üstten ve alttan yaklaşamayacaktır. Şeytan, şeytani vesvese planını açıklarken ancak önden, arkadan, sağdan ve soldan insana sokulacağını beyan ediyor. Üst ve alt tarafı zikretmiyor. Şeytanın beyanından anlaşılan odur ki, o insana üstünden ve altından sokulamıyor. Üst, Allah'ın rahmetinin indiği yön, alt ise yalnızca Rabbimiz Allah için alnın yere konulup kulluk yapılarak Allah'a yaklaşma sağlandığı taraftır. Kul, Rabbi Allah için secde ettiğinde manen Rabbi Allah'a yaklaşır. Allah'a yaklaşan şeytandan uzaklaşır. Katıksız iman etmiş olan muvahhid müminler Allah'ın kendilerine farz kıldığı ibadetleri işlemek ile Allah'a yaklaşırlar. Nafile işlemek ile de Rableri Allah'a yaklaşmaları gerçekleşir. Farz ve nafile ibadetlerle Allah'a yaklaşan mümin Müslüman kulları Allah sever. Allah'a en yakın olma hali de secde halidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, secdede bulunduğu haldir. Bundan dolayı siz secdede duayı çok edin. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Rükuda alemlerin Rabbini tazim edin. Secdede ise dua etmeye çalışınız. Çünkü oradaki duanızın kabul olması daha fazladır. Seban radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allah'a çokça secde etmeye bak. Sen eğer Allah için bir secde yaparsan, onun sayesinde Allah senin bir dereceni yükseltir ve onun sayesinde bir günahını indirir. Tağutu tanımayıp Allah'a iman eden muvahhid bir kul, Allah'a yaptığı ihlas ve huşu içindeki secdesi kendisinin cennete girmesine sebep olur. Dünya hayatında şeytan ve taraftarlarının hileli tuzaklarından kurtulmaya vesile olan secde, ahirette ebedi cennet nimetlerine kavuşmanın da vesilesidir. Rabia İbni Ka'b el-Eslemi radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber gecelemekteydim. Kendisine abdest suyu ve ihtiyacı olan şeyleri getirdim. Bunun üzerine bana dile buyurdu. Ben cennette senin refikin olmayı dilerim dedim. Yahut bundan başka bir şey buyurdular. Dileğim budur dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde çok secde etmek suretiyle nefsin için bana yardımcı ol buyurdu. Ebu Hureyre radallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ademoğlu secde ayetini okuyup secde ederse şeytan ağlayarak uzaklaşır ve der ki vay halime, Ademoğlu secde etmeye memur olundu ve hemen secde etti. Bundan dolayı cennet onundur. Ben de secde ile emrolundum ama ben secdeden imtina ettim, kaçındım. Bu sebeple cehennem benimdir. Ademoğlunun azılı ve apaçık düşmanı olan şeytanın insana sokulamayacağı taraflardan biri olan alt tarafı secde ile koruma altına alan muvahhid müminler, yine şeytanın zarar veremeyeceği üst tarafı da ellerini duaya kaldırarak dua silahı ile korumalıdır. Allah'ın rahmetinin yağdığı üst tarafını dua silahıyla koruyan mümin kul, secdeleri çoğaltmakla birlikte hareket edince hem Allah'ın rahmetinin bol bol üzerine yağmasını sağlar, hem de dört tarafından kendisini kuşatan ve hücuma geçen şeytanın kuşatmasını bozarak hücumlarını geri püskürtür. Secde siperi ve dua silahıyla şeytanı yenmeye çalışan muvahhid mümin kul, Rabbi Allah'a gereği gibi ibadet etmek ile sığınmalıdır. Rabbimiz Allah'ın yardımı ve rahmeti olmayınca hiçbir zaman başarılı olunamayacağı hakikati hiçbir vakit unutulmamalı, bundan dolayı çok şükretmelidir. Katıksız iman sahibi ve takvaya sarılan mümin Müslüman kul, tek sığınılacak makamın alemlerin Rabbi Allah olduğuna kesin inanmış ve yegane Rabbi Allah'a sığınmıştır. Allah-u Teala şöyle buyurur. Sana Rabbinin kitabından vahyedileni oku. Onun sözlerini değiştirici yoktur ve onun dışında kesin olarak bir sığınacak makam bulamazsın. Üzerine düşen kulluk vazifelerini hakkıyla yerine getirerek yegane Rabbi Allah'a sığınan muvahhid mümin kul, secde kalkanını ve dua silahını şartlar ne olursa olsun terk etmemeli, her an biraz daha sarılmalı, daha da kuvvetlendirmelidir. Secde ve duayı çoğaltan imanlı ve takvalı kul, azılı düşmanı şeytanı ve taraftarlarını yenmeye, Allah'ın izni ve yardımıyla zafer elde etmeye hak kazanır. Yegane önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu zaferin müjdesini vermektedir. Cabir radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizi düşmanlarınızdan kurtaracak ya da rızkınızı bollaştıracak bir şey bildireyim mi? Gece gündüz Allah'a dua edersiniz. İşte o size bunları sağlar. Çünkü dua müminin silahıdır. Mümin Müslümanı düşmanlarına karşı galip kılacak ve muzaffer olmasını sağlayacak dua silahı, aynı zamanda helal rızkının da bollaşmasına vesiledir. Allah-u Teala kendisine katıksız ve şirksiz iman etmiş kulunun duasına icabet eder ve onun duaya açılmış ellerini boş çevirmez. Rabbiniz dedi ki, bana dua edin, size icabet edeyim. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki doğru yolu bulmuş olurlar. Rabbimiz Allah-u Teala kendisine iman etmiş kullarının duasına cevap verip istediklerini kendilerine lütfedeceğini beyan buyurduğu gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de duanın dinin direği, göklerin ve yerin nuru olduğunu beyanla Allah'ın katında kabul olacağını beyan buyurur. Ebu Hureyre radallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dua müminin silahı, dinin direği, göklerin ve yerin nurudur. Selman radallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şüphesiz Rabbiniz son derece haya ve kerem sahibidir. Kulu ona elini kaldırdığı zaman o elleri boş çevirmekten haya eder. Kali ve fiili dua yapan, yani kalpten niyet edip diliyle dileğini Rabbi Allah'a beyan eden, aynı zamanda istediğinin gereğini de fiili olarak yerine getirmelidir. Duasız sözde kalmamalı, gereği yapılmalıdır. Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etmenin usulünü ümmetine öğretmiş ve haliyle onlara örnek olmuştur. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allah'a dua ettiğin zaman ellerinin içlerini ona açarak dua et ve ellerin ters yüzünü havaya kaldırarak dua etme. Sonra duanı bitirince ellerini yüzüne sür. Es-Sayyib bin Yezid babasından rivayet eder: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırıp da dua ettiğinde onları yüzüne sürerdi. Kendisinden başka Rab ve ilah bulunmayan Allah-u Teala şöyle buyurur: Şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. Biz ona yolu gösterdik. Artık o ya şükredici olur ya da nankör.
8: Tevhidi bakış açısı. Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Coşkun Musullu.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, böbrekleriniz kanınızı temizlemeye, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
8: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik 0506 680 4564.
9: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: açlığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM.
20: www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: bahçesine.
1: Dikeceğim onu gönlümün bahçesine.
0: Dikeceğim onu.
2: Özel FM uyarıyor.
3: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Molotofi, molotofi, rasshashi, rasshashi.

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
5: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
8: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
10: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
4: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
13: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
14: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
15: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
17: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.

0: Özel FM 103.2.
1: Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، إلى آخره، صدق الله العظيم. Geçen dersimizde başta okuduğum ayetle alakalı, tesbih ayetiyle alakalı bir şeyler söylemeye çalışmıştık ve gelecek dersimizde de bu konuyla alakalı kısa bir özet yaparak Müslümanların bir yanılgı noktasına dikkat çekeceğiz demiştik. Orada demiştik ki geçen dersimizde tesbih Allah'ı Allah'ca tanımaktır. Tesbih Allah'ı Allah'ın bize haber verdiği biçimde tanımak, öylece inanmaktır. Allah kendisini bize Bakara'da nasıl tanıtmışsa, Ali İmran'da hangi sıfatlarla muttasıf olarak kendisini bize anlatmışsa, Allah'ı öylece kabul tesbihtir. Bir de Allah'ın tanıttıklarını, Allah'ın bize bildirdiklerini, Allah'ın bildirdiği şekliyle kabullenmek, inanmak tesbihtir demiştik. İşte tesbihin manası budur. Subhanallah demenin manası budur. Yani tesbih Allah'ı Allah'ın haber verdiği sıfatlarıyla muttasıf bilmektir. Öyle bir Allah'a iman etmeliyiz ki o Allah mükemmeldir. Onda zaaf yoktur. Onda hata yoktur. Onda cehalet yoktur. Onda unutma yoktur. İşte Allah'a böylece Allah'ın istediği biçimde iman tesbih demektir. Bakın burada pek çoğumuzun içine düştüğü bir yanlışa işaret etmek isterim. Allah'ı kitabında kendisini bize tanıttığı şekilde tanımadan, yani onda olanlarla tanımadan, muttasıf olduğu Rabbimizin muttasıf bulunduğu sıfatlarıyla onu tanımadan veya onda olmayanları onda bilerek her dakika 100.000 de Subhanallah desek, vallahi de billahi de bunun hiçbir faydası olmayacaktır. Bunu bir daha söyleyeyim inşallah. Allah kitabını nasıl tanıtmışsa, Allah peygamberini nasıl tanıtmışsa, Allah hukukunu nasıl tanıtmışsa, Allah kılık kıyafeti nasıl tanıtmışsa, Allah ekonomiyi nasıl tanıtmışsa, Allah'ın tanıttığı gibi Allah'ı ve Allah'ın tanıttığı gibi tanıttıklarını bileceğiz. Öylece iman edeceğiz. Sonra da bunları bildikçe Subhanallah diyeceğiz. Subhanallah. Ya Rabbi sen ne büyüksün. Subhanallah. Ya Rabbi sen ne mükerremsin. Ya Rabbi sen ne muazzam bir hukuk vaz etmişsin. Ya Rabbi sen ne muazzam bir kılık kıyafet kanunu koymuşsun. Ya Rabbi sen ne mükemmel bir peygamber göndermişsin. Ya Rabbi sen ne muazzam bir kitap göndermişsin. Böylece bizim önümüze rahmet kapıları açmışsın. Sen ne güzel kanunlar koymuşsun bizim hayatımıza diyecek. İşte bunları tanıdıkça, yani Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı biçimde tanıdıkça, Subhanallah, Ya Rabbi sen ne büyüksün diye Allah'ı tesbih edeceğiz. Yoksa bunları tanımadan, yani Allah'ı Allah'ın tanıttığı biçimde tanımadan,
ya da Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı biçimde tanımadan Subhanallah demenin hiçbir kıymeti yoktur. Mesela bakın, rızık konusunda Allah'a tümüyle güvenmeyip de ikinci, üçüncü derecedeki razzaklarının korkusundan ötürü bir kısım görevlerini yapmaktan çekinen kişinin günde 100.000 defa da ya razzak, ya razzak demesinin hiçbir kıymeti yoktur. Veya mesela ilimde Allah'a tam olarak güvenmeyip yerde onun eksikliğini tamamlamak üzere bir takım gayb biliciler aramaya kalkışan bir adamın günde milyon kere ya alim, ya alim demesinin, Allah'ı bu şekilde tesbih etmesinin hiçbir kıymeti yoktur. Veya mesela rububiyette Allah'a güvenmeyip yerde Allah'ın bu eksikliğini tamamlamak üzere bir kısım kanun koyucular, bir kısım Rablar arayan, yani bir kısım program yapıcılar arayan ve bunların kanunlarını da kanun bilen bir insan günde milyon kere de ya Rab, ya Rab diye zikretse, Allah'ı tesbih etse, bu kişinin tesbihi de boştur. Veya şifa konusunda Allah'a güvenmeyip Allah'ı şafi bilmeyip yerde bir kısım şifa dağıtıcılar arayan kişinin ya şafi, ya şafi diye Allah'ı günde 100.000 defa da zikretse, bu zikri boştur. Öldürmede, diriltmede, ruh vermede Allah'a güvenmeyen birinin ya muhyi, ya mümit diyerek Allah'ı zikretmesi de boştur. Veya Allah'ı aziz bilmeyip izzeti Allah'ta değil de malda, mülkte, makamda, mansıpta arayan birinin ya aziz, ya aziz diye milyon kere de günde Allah'ı tesbih etmesinin, Allah'ı zikretmesinin hiçbir faydası dokunmayacaktır. Veya mağfirette, afta, tövbede Allah'ı ikinci plana atarak bir kısım aracılara sığınmaya çalışan, birilerinin koltuğunun altına girmeye çalışan birinin ya tevvab, ya tevvab demesi boştur. Veya kendi kendisini kontrol etme noktasında, murakabe etme noktasında Allah'ı ikinci plana atarak bir kısım aracıları etkin ve yetkin bilen birisinin ya hafız, ya hafız veya ey müheymin, ya müheymin demesi de boştur. Öyleyse şunu unutmayalım: Allah'ı Allah'ın kendisini tanıttığı şekilde tanıyacak ve sonra da Subhanallah diyeceğiz. Veya Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı biçimde tanıdıkça Subhanallah diyeceğiz. Mesela kitabı, kitabın fonksiyonunu Allah'ın tanıttığı biçimde kabullenmeyen bir adamın tesbihi mümkün değildir. Veya tesettürü, kılık kıyafeti Allah'ın tanıttığı biçimde tanıyıp öylece inanmayan bir adamın tesbihi mümkün değildir. Hukuku Allah'ın tanıttığı biçimde tanımayan, Allah'ın hukukunu kabullenmeyen bir adamın tesbihi de mümkün değildir. İşte biz Allah'ı Allah'ın tanıttığı biçimde ya da Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı biçimde öğrendikçe, tanıdıkça Subhanallah, ya Rabbi sen ne büyüksün, Subhanallah, ya Rabbi sen ne muazzam ilkeler belirlemişsin bizim hayatımıza diye, işte öylece Allah'ı tesbih edeceğiz. Yani Allah'ı Allah'ın tanıttığı şekilde tanıyacak ve sonra da Subhanallah diyeceğiz. İşte bu Yahudiler, bu Hristiyanlar kendilerince bir Allah'a inanıyorlar. Kendi kafalarında düşledikleri, hayalledikleri, biçimlendirip şekillendirdikleri bir Allah'a inanıyorlar. Ondan sonra da cennete girmeyi umuyorlar. Olacak şey midir bu? Ta yukarıdaki, zannediyorum önceki anlattığımız ayetle bu ayetleri böylece bağlıyoruz. İşte böyle bildiğimiz, böyle tanıdığımız, böylece inandığımız bir Allah'ın yeryüzünde oğlu yoktur, hanımı yoktur. Böyle bildiğimiz, böyle inandığımız bir Allah'ın yeryüzünde temsilcileri yoktur. Yeryüzünde yetkilileri yoktur. Kimseye böyle bir yetki vermemiştir. Buna da ihtiyacı yoktur o Allah'ın. Bakın, bir ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu şöyle anlatır: وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا. Hükmünde, mülkünde ortağa ihtiyacı yoktur o Allah'ın. Kehf suresindeydi galiba ayeti kerime.
Bundan sonra bakın ayetin devamında Rabbimiz şöyle diyor: Bel lehu ma fis semavati vel ard kullun lehu kanitun. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Lehu ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa mevcudatın tümü O'nundur. Her şey O'na boyun büküp teslim olmuştur. Kullun lehu kanitun. Melekler, cinler, insanlar hepsi O'nun kullarıdır. Hiçbir varlık O'nun uluhiyetine ve rububiyetine ortaklık iddia edemez. Göklerde ve yerde Allah'tan başka melikler, Allah'tan başka söz sahipleri varsa, o zaman onların sınırlarına girdiğimiz zaman onlara da kulluk yapalım. Değil mi? Yani farz edin ki bir yere girdik. Soralım burası kimin diye, veya gökyüzüne çıktığımız zaman burası kimin diye soralım. Varsa Allah'tan başka bir sahip, ona da kulluk yapalım. Yahut mesela zamana 5 dakikalığına söz geçirebilen birileri varsa onlara da kulluk edelim. Mesela güneşe 5 dakikalığına sahip olabilen birileri varsa o 5 dakikalığına biz de ona kulluk edelim. Yani adam bizim mesaimiz bitmedi, şu güneşi işte 1-2 saat uzat dediğimiz zaman güneşe söz geçirebilecek, güneşi işte 1-2 saat ya da 5-10 dakika geç batıracak, güneşe hükmedecek birileri varsa tamam, ona da kulluk edelim. Veya işte uykumuzu alamadık, şöyle güneşin doğmasını bir saat kadar geciktir dediğimiz zaman güneşe söz geçirebilecek, bizi 1-2 saat kadar uyutup işte güneşin doğmasını geciktirebilecek birileri varsa tamam, ona da kulluk edelim. Diyelim ki ey bu 5 dakikayı bize veren tanrılar tanrısı, kulluk sizin de hakkınızdır, ubudiyet sizin de hakkınızdır diyelim. Var mı böyle yeryüzünde birileri? Yok değil mi? Yoksa o zaman hiçbir kimseyi rububiyet makamına geçirmeye hakkımız yoktur. Hiç kimseyi kanun koyma makamına, kanun vaz etme makamına geçirmeye, yeryüzünde Allah'ın yetkilerini onlara vermeye hakkımız yoktur. O Allah ki, bakın Bakara suresi ayet 117, Bedi'u semavati vel ard. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. Ve izâ kazâ emran fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn. O Allah bir şeye hükmetti mi, bir şeye karar verdi mi, onun için yalnızca ol der, o da onu verir. İşte bir hayat, işte bir varoluş, işte varları var eden bir Rab. Varsa böyle varları var edecek bir Rab, yani varsa böyle ol dediği zaman olduracak birileri, mesela benim ağaran saçımı bana iade edecek birileri varsa, veya benim günlerimi, benim gençliğimi bana iade edecek olan birileri varsa, benim ölümle karşı karşıya kaldığım bir zamanda bana 2 saatliğine ömrümü iade edebilecek birileri varsa tamam, 2 saatliğine de onlara kulluk edelim yani. Ya da bizim için gökten bir damla yağmur indirebilecek birileri varsa, veya yerden bir tane buğday bitirebilecek, bir tek ot bitirebilecek birileri varsa tamam, ona da kulluk edelim yani. Yoksa o zaman sadece Allah'a kulluk etmek, sadece Allah'a teslim olmak, boyunlarımızdaki kulluk ipini sadece Allah'ın eline vermek, sadece O'nun çektiği yere gitmek, sadece O'na teslim olmak zorundayız. Eğer benim yaratılışım Allah'tansa, benim rızkım Allah'tansa, benim ölümüm Allah'tansa, benim hayatım Allah'tansa, o zaman başkalarının benden kulluk beklemelerinin hiçbir anlamı kalmayacaktır. Öyleyse yetki sadece Allah'ındır. Hakimiyet sadece Allah'ındır. Kulluk sadece Allah'a aittir. Egemenlik sadece Allah'ındır ve ondan başka kimsede yetki hakkı yoktur. Bundan sonra bakın Rabbimiz şöyle diyor, Bakara suresi ayet 118, وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهِ. Bilgisi olmayanlar, cahiller dediler ki Allah bizimle konuşsa ya, لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهِ, Allah bizimle konuşsa ya, اَوْ تَعْتِينَا بِآيَةٍ, yahut
bize bir mucize gelse ya, bize bir ayet gönderse ya dediler. Bilgisizler, cahiller, şu az evvel kendilerini cennetlik gören insanlar utanmadan dediler ki Allah bizimle konuşmalı veya bize de bir ayet gelmeli değil miydi yani dediler. Yani Allah bizim karşımıza geçip bu benim elçimdir, bu peygamberi ben görevlendirdim, bu elinizdeki kitap benim kitabımdır, bu benim kelamımdır, onu size ben gönderdim deseydi ya veya bize bir ayet getirseydi ya, yani öncekilere yaptığı gibi bize gözümüzle görebileceğimiz, elimizle tutunabileceğimiz bir ayet, bir mucize gönderseydi ya diyorlar. Cahiller böyle diyorlar. Bunlar, bunu söyleyenler cahillerdir diyor Allah. Bu bilmeyen cahiller konusunda müfessirlerimiz şunu söylemişler. Bunlar Hristiyanlardır demiş kimileri. Kimileri bu bilmeyenlerden kasıt, bu cahillerden kasıt Yahudilerdir demişler. Yani cahilin cahili müşriklerdir demişler. Herhalde en uygunu da bu son grup olsa gerek. Allah buyurur ki bu yeni değil. Bu sözler yeni değildir. Yani Hazreti Adem'den bu yana Müslümanlar hep böyle değişmeyen inancı yaşıyorlar. Kafirler de iblisin yolsuzlaşmasından bu yana hep böyle aynı yanılgıyı devam ettiriyorlar. Yani yeni bir şey değildir bu diyor Allah. Tarihte hep ola gelmiş bir felsefedir. Bakın diyor ki كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. Bu sözler yeni değil. Öncekiler de aynı şeyi söylemişlerdi. Nasıl söylemişlerdi? Biraz ilerlere dönelim. Hatırlayabildiğimiz ayetlerden mesela şöyle demişlerdi: وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً. Ey Musa, Allah'ı apaçık görmedikçe, Allah'ı bize apaçık göstermedikçe sana asla inanmayacağız demişlerdi. Yine İsra suresinde şöyle demişlerdi: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. Bize yerden kaynaklar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız. لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. Yerden kaynaklar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız. Veya senin bağların, hurmalıkların olup aralarından ırmaklar akıtmadıkça sana inanmayacağız. Ya da ey peygamber, iddia ettiğin gibi göğü tepemize parça parça düşürmeli ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin ki sana o zaman inanalım demişlerdi. Yine Hristiyanlar da Hazreti İsa'ya şöyle demişlerdi: اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ. Havariler demişlerdi ki Hazreti İsa'ya, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. Yani Rabbin bunu becerebilir mi demişlerdi. O da Maide suresinde. Allah diyor ki bunlar, bu sözler yeni değil. Öncekiler de aynı şeyleri söylemişlerdi. Bakıyoruz, bugünkü bilimsel pozitivist kafirler, modernist kafirler de aynı şeyleri söylüyorlar. Ne diyorlar? İşte görmediğimiz bir Allah'a kesinlikle inanmayız diyorlar. Yani laboratuvarın konusu olmayan, gözlerimizle görüp duyularımızla algılamadığımız, ellerimizle dokunma imkanı bulamadığımız bir Allah'a kesinlikle inanmayız diyorlar.

yapmak ve güya zor durumda bırakmaktır. Yani peygamberin önüne barikatlar koyarak peygamberi oyalamaya çalışmak, peygamberin yolundan ya da davasından engellemeye çalışmak. Önceki ayetlerde de demeye çalışmıştım. Bunların iman etmeyişlerinin sebebi bu konudaki delillerin azlığından değildir. Bu kafirlerin, bu zalimlerin iman etmeyişlerinin, imana yanaşmayışlarının sebebi ayetlerin azlığından değildir. Ve bunlar esasen peygamberin fonksiyonunu da bilmeyen zır cahillerdir. Yani peygamber evrendeki yasaları değiştirmek için gelmemiştir. Bakın bu alçaklar Allah'tan istenmesi gereken şeyi peygamberden istiyorlar. Yani peygamberin fonksiyonunu bilmiyorlar. Allah'ın becerebileceği, Allah'ın yapabileceği ama bir beşer olarak peygamberin yapamayacağı şeyleri peygamberden isteyerek zır cahillik yapıyorlar. Evet, peygamber yeryüzündeki yasaları değiştirmek için gelmemiştir. Bu sizin bilgisizce kendisinden istediğiniz şeylere ancak yeryüzündeki Allah'ın koyduğu ve kendisinden başka hiç kimseye müdahale izni vermediği kanunları değiştirmeye güç getiren bir peygamber ancak cevap verebilir. Halbuki bu iş peygamberin işi değil. Bu iş ancak Allah'ın elindedir. Peygamberin sizin gibi bir insan olarak görevi sadece Allah'tan geleni size duyurmaktır. Yani sadece size peygamber doğru yolu gösterir, Allah yolunu gösterir. Peygamberin vazifesi budur. Hal böyleyken siz ondan onun gücünün yetmeyeceği şeyler isteyerek cahilliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Kaldı ki قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُقِنُونَ Eğer gerçekten ayet istiyorsanız biz kesin bir bilgiyle inanmak isteyenlere ayetlerimizi açıkladık. Kesin iman etmek isteyenlere yani derdi iman olanlara biz ayetlerimizi apaçık gösterdik diyor Allah. Ayet mi istiyorsunuz? Şu elinizdeki Allah'ın ayetleri yetmiyor mu size? Ayet mi istiyorsunuz? Şu kainatta Allah'ın serpiştirdiği meşhut ayetler yetmiyor mu size? Önceki derslerimizde de ifade etmiştik. Allah'ın iki tür ayeti var. Bir meşhut ayetler yani müşahede edilen, göze hitap eden ayetler, görsel ayetler. İşte Rabbimiz kainatta ağaçtı, buluttu, semaydı, yıldızdı, insandı, ottu, denizdi. Bütün bunlar Allah'ın varlığına delildir, Allah'ın varlığına ayettir. Bunlar görsel ayetlerdir. Bir de Allah'ın kitabında gönderdiği şu ayetler de kulağa hitap eden işitsel ayetler ya da metlu ayetlerdir. Yani Allah diyor ki ayet mi istiyorsunuz? Yetmez mi şu elinizdeki kitabın ayetleri? Ayet mi istiyorsunuz? Yetmez mi Allah'ın semavatta kainatta serpiştirdiği gözünüze hitap eden binlerce ayetler? Yani bu ayetler yetmiyor gibi Allah'tan yeni ayet istiyorlar. Halbuki Allah'ın ayetlerinden habersiz alçaklar. Allah'ın kendileriyle konuşmasını istiyorlar. Halbuki şu ayetlerle Allah'ın kendileriyle konuştuğunun farkında değiller. Anlıyorlar aslında da yamukluk yapıyor alçaklar. Hani Bakara'nın evvelinde okumuştuk ayetleri, Rabbimiz orada anlatmıştı. Musa'nın toplumu konuşmaya şahit oldular. Bu defa da bizzat Allah'ı görelim dediler. Bunlar böyle cins bir istekte bulununca Allah'ın konuşmasına şahit oldular. Bu defa da ne diyeceklerdi? Tabii Allah'ı bizzat görmemiz lazım diyeceklerdi. Yani bunların iman etmeyişlerinin sebebi ayetlerin yokluğu değil, ayetlerin azlığı değil, delillerin azlığı değil ya da bu ayetleri onlara sunan insanların örnekliliğinin bozukluğu değil, peygamberlerin örnekliliğinin bozukluğu değil, inatlarından dolayı Allah'ın ayetlerini görmezden geliyorlar. Bir taraftan da Allah'tan yeni ayetler bekliyorlar. Allah'tan yeryüzüne bir sofra indirilmesini mi bekliyorsunuz? Allah'ın yeryüzünde sizlere sunduğu şu nimet sofrasını görmüyor musunuz? Yani gerçekten yani bunu diyen bir adamın deli olması lazım. İşte görüyoruz. Elmasıyla, armuduyla, buğdayıyla, yağlısıyla, tuzlusuyla, tatlısıyla, ekşisiyle yani Allah'ın size sunduğu şu sofrayı görmüyor musunuz? Kim verdi bütün bunları size? Allah'tan beklemeniz,
Allah'tan istemeniz gereken şey

0: kimseleri sizin gibi bir beşer olan peygamberden mi istiyorsunuz? Allah'ın becerebileceği şeyleri peygamberin becermesini mi bekliyorsunuz? Halbuki peygamberin görevi bu değildir. Ve insanların bu tür cahilce isteklerini yerine getiremeyen bir peygamber başarısız bir peygamber değildir. Öyleyse peygamberim, sen onların dediklerine aldırış etmeden yoluna devam et. İnna ersalnake bil hakki beşiran ve nezira ve la tus'elu an ashabil cahim. Peygamberim, şüphesiz ki biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Beşiran ve nezira. Uyarıcı ve müjdeci olarak gönderdik. Ve la tus'elu an ashabil cahim. Ve sen peygamberim, cehennem halkından da sorumlu olmayacaksın. İşte peygamberin konumu ve işte peygamberin görevi. Fatır suresinde bu konuyu anlatan bir ayet vardı. Fela tezheb nefsuke aleyhim haseratin innallaha alimun bima yasnaun. Ey peygamberim, artık onlara üzülerek kendini harap etme. İnnallaha alimun bima yasnaun. Allah onların yaptıklarının tamamından haberdardır. Yine ileride gelecek Bakara suresinde Rabbimiz ilerideki ayetlerde diyecek ki: "Leysa aleyke hudahum velakin Allah yehdi men yasha." Peygamberim, onların yola gelmesi senin üzerine borç değildir. Onların hidayeti seni ilgilendirmez. "Velakin Allah yehdi men yasha." Lakin Allah dilediğini hidayete ulaştırır, dilediğine hidayet eder. Allah diyor ki bu ayetlerinde, peygamberim, onların hidayeti seni ilgilendirmez. Onların doğru yola gelip gelmemeleri sana düşmez. Dilediğini hidayete ulaştıran ancak Allah'tır. Senin görevin budur. Sen sadece beşir ve nezirsin. Senin görevin zorla insanların kalbine imanı sokmak değildir. Yani gücünü aşan konulara gelince bunlar senin sorumluluk alanının dışındadır peygamberim diyordu. Kimileri bu ayeti kerimeyi "Vela tus'el" diye okumuşlar. O zaman mana şöyle olacaktır: "Ey peygamberim" ya da "Vela tes'el", artık o kafirler hakkında benden bir şey isteme. O kafirler konusunda benden bir şey sorma. Zira onlara ne yapacağımı ben bilirim şeklinde anlamışlar. Allah'ın Resulü'nün şahsında bize de hitap eden bu ayetler karşısında biz de diyeceğiz ki, eğer bizler de beşir ve nezir olarak insanlara karşı görevimizi yapmışsak, onları Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getirmiş, Allah'ın ayetleriyle uyarmış, Allah'ın ayetleriyle müjdelemişsek, yani Allah'ın cennetiyle müjdeleyip Allah'ın cehennemiyle, ateşiyle uyarabilmişsek, o zaman hiç korkmayalım. Onların akıbetleri bizden sorulmayacak. Yani bizler vazifemizi yapmışsak hiç korkmayalım. Onların akıbetlerinden biz de sorumlu değiliz demektir. İşte bize düşen görev de budur. Yani elimize bu kitabı alacağız ve gece gündüz insanları bununla uyaracağız. İşimiz gücümüz bu olacak. Ama şunu da hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız ki, Allah izin vermedikçe, Allah dilemedikçe hiçbir kimseyi de hidayete ulaştırma imkanımız olmayacaktır. Mesela bakın, şurada 3 yaşında bir çocuk olsa, yarılsak, yırtılsak, Allah istemedikçe yine de onu hidayet edemeyiz. O 3 yaşındaki çocuğu yine de hidayete ulaştıramayız. Çünkü kalplerin sahibi Allah'tır. Ve peygamberin bile bu konuda yetkisi yoktur. Peki ne özelliği var peygamberin? Peygamber beşir ve nezirdir. E ne yapsın Allah'ın Resulü? Bakıyor ki insanlar cehenneme doğru gidiyorlar. İnsanlar süratlice ateşe doğru gidiyorlar. Ama elinden gelen bir şey de yok. Eli kolu bağlı. Allah dilemedikçe yapabileceği bir şey yok. Sadece uyarıyor onları. Öyleyse biz de böyle olmaya çalışalım inşallah. Sonra diyor ki bakın, Rabbimiz Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili bölümün sonuna doğru geliyoruz. Burada Allah peygamberini ve onun şahsında bizleri bir daha uyaracak onlar konusunda. Ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar daima kendilerinin haklılığını iddia eden bir sistem oluşturmuşlar. Bunu savunarak son elçiye inanmama konusunda direniyorlardı. Allah kendilerinden tarih boyunca bu konuda sıkı sıkı ahit aldığı halde yine de Müslümanlığa girmeme konusunda ayak diremişlerdi. Müslümanların onlar hakkında iyi düşünceleri vardı. Kendilerine iyi davranılırsa, onların hoşlarına gidecek davranışlarda bulunurlarsa, onların belki Müslüman olabilecekleri zannı vardı Müslümanlarda. Öyle ya, bu adamlarda müşriklerde bulunmayan bazı özellikler vardı. Mesela müşrikler ahirete inanmıyorlar, müşrikler ölüm ötesi hayatı inkar ediyorlardı ama bunlar ahirete inanan insanlardı. Müşrikler putlara tapıyorlardı ama bunlar tek tanrılı bir inanca sahip olduklarını iddia ediyorlardı. Müşriklerin kitapları yoktu ama bunlar kitap ehli olduklarını iddia ediyorlardı. Müşrikler peygambere de inanmıyorlardı ama bunlar Kur'an'ın da haber verdiği peygamberlere inandıklarını iddia ediyorlardı. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa aleyhisselamlara inandıklarını iddia ediyorlardı. Üstelik inandıkları bu peygamberler ve sahiplendikleri bu kitaplar bu son elçinin geleceğini onların kafasında daima canlı tutmaya çalışıyorlardı. Ve bu son peygamber geldiği zaman ona iman edecekleri ve onu koruyacakları konusunda onlardan misak alındığını da hatırla diyordu ellerindeki kitapları. Üstelik şu ana kadar da çevrelerindeki müşriklere hele bir gelsin, hele ahir zaman nebisi bir gelsin, biz ahir zaman nebisinin arkasında bir cemaat oluşturacağız, bir ordu oluşturacağız, sizin de putlarınızın da kökünü kazıyacağız diye yıllar yılı Medine'deki putperest Araplara hava atıyorlardı. Gelişi yaklaşan son elçiyi bekliyorlardı. İşte bu özelliklerinden ötürü Müslümanlar onlara sıcak bakıyorlardı. Ve bunların ha bugün ha yarın mutlaka İslam'ı kabul edeceklerini bekliyorlardı. Ama bu adamlar Müslümanların kendileri hakkındaki bu sıcak alakalarını test yapıyorlar ve kalplerindeki kini, kalplerindeki hasedi hep açığa çıkarıyorlardı. Ve işte bundan dolayıdır ki Rabbimiz bu adamların karakterlerini Müslümanların gözleri önüne seriyor ve bu konudaki sürekli Müslümanların beklentilerini uyarıyor ve Müslümanları bu bekleyişten vazgeçirmeyi hedefliyordu. Bu cümleden olarak müminlerin velilerinin, müminlerin dostlarının ancak Allah olduğu, Resulü ve Müslümanlar olduğunu, namaz kılan, rükû eden ve Müslümanlarla birlikte hareket eden kimseler olduğunu vurguluyordu Rabbimiz. Ve hiçbir zaman da Yahudi ve Hristiyanların kendilerinin dostu olamayacağını, kendilerine dost olamayacağını ısrarla anlatıyordu Rabbimiz Müslümanlara. İşte bakın, burada da şöyle buyuruyor Rabbimiz. Bakara suresi ayet 120. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Peygamberim, Yahudi ve Hristiyanlar asla ebediyen senden razı olmayacaklar sen onların milletine girinceye kadar. Sen onların milletine girinceye kadar Yahudi ve Hristiyanlar asla senden razı olmazlar, olmayacaklar. حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Sen onların milletine girinceye kadar. Yani hiçbir zaman bir Yahudi, bir Hristiyan Müslümandan razı olmaz. Müslümanı dost kabul etmez ve etmeyecekti. Ama ne zaman ki Müslüman tevhidi, İslam'ı, imanı, Kur'an'ı, Resulü, Allah'ı, kitabı bir tarafa bırakır da Yahudi ve Hristiyan inancına girerse bunu kesin kes ispatlar ve onlar gibi bir hayata, onlar gibi bir imana, onlar gibi bir düşünceye boyun eğerse, işte o zaman kendilerinden razı olabilirler. Yani o dini terk eden Müslümandan ancak razı olurlar. Aksi takdirde tarihin hiçbir devrinde, hiçbir toplumunda gerçekleşmeyen bir şeydir bu. Yahudi ve Hristiyanların Müslümanlardan razı olması. Zaten tarihteki tüm kavgalar, tarihteki geçmişteki tüm vuruşmalar din adına gerçekleşmiş kavgalardır. Tarihin başlangıcından şu ana kadar ve şu anda da yapılan tüm savaşları inceleyin, tahlil edin. Yani savaşların alt sebeplerine inin, kavgaların, dostlukların, barışların, birlikteliklerin altyapısını araştırmaya çalışın. Göreceksiniz ki karşınıza din çıkacak, karşınıza inanç çıkacaktır. Yani aynı dinde, aynı inançta olanların birbirlerini sevdiklerine şahit olacaksınız. Aynı inançta olanların birbirlerine karşı fedakarlıkta bulunduklarına şahit olacaksınız. Ama ters inançta, farklı dinde olanların birbirlerine hep düşman olduklarını göreceksiniz. Bugünlerde eğer böyle farklı inançta olan insanlar arasında bir muhabbet görecek olursanız, bilin ki bunlardan birisi mutlaka ya diğerinin egemenliğini kabul etmiştir ya da kendi inancını onların inancına doğru eğip bükme eğilimi içine girmiştir. Yani adam ismen kendi dininde olsa bile karşı tarafın hayat felsefesine boyun bükmüş demektir. Evet, tüm kavgaların temeli inançtır. Tüm kavgaların temeli dindir. Şu anda da yapılan savaşların altında yatan dindir, inançtır. Ama bizimkilerin sahiplenecekleri, sahip çıkacakları ve savunacakları kadar bir inançları olmadığı için veya inandıkları bir dinleri olmadığı için bunun adını koymaya cesaretleri yok. Israrla bu savaşların dinle ilgisinin olmadığını söylemeye çalışıyorlar. Yani hem Müslümanların uyanacağından korkuyorlar, hem de kendilerinin savunacak bir dilleri olmadığı için böyle yapıyorlar. Bakın, düşmanlarımız açık açık İsmailoğullarının kökünü kesene kadar bu savaşımız sürecektir diyorlar. Yani düşmanlarımız açık açık bunu söyledikleri halde bizimkiler başka türlü bakmaya zorluyorlar kendilerini. Yani başka türlü yorumlamaya çalışıyorlar. Savunacak bir dinleri olmadığı için, inandıkları bir dinleri olmadığı için hem Müslümanların uyanmasından korkuyorlar, hem de böyle demeye çalışıyorlar. Evet, Allah diyor ki, peygamberim, hiçbir zaman Hristiyanlar ve Yahudiler senden razı olmayacaklar, ta ki sen onların milletine girinceye kadar. Millet, tutulup gidilen yol demektir. Millet, din ve şeriat demektir. İşte bu manada Yahudilik ve Hristiyanlık birer millettir. İslam da bir millettir. Yani sen kendi milletini bırakıp, kendi dininden çıkıp, kendi imanını terk edip onların milletine, onların dinine girmedikçe onlar senden razı olmazlar, olmayacaklar diyor Rabbimiz. Evet, Müslümanlar bugün ne kadar onlara benzemeye çalışırlarsa çalışsınlar, onların amellerini ne kadar taklit ederlerse etsinler, onların düşüncelerinin yapısal özelliklerine ne kadar evet derse desinler, açıktan açığa kendi dinlerinden çıkıp biz de Yahudi olduk, biz de Hristiyan olduk demedikçe, kiliselerine, havralarına girip onlar gibi ibadet etmedikçe onlar sizden asla razı olmayacaklar. Mesela hakikaten şu anda İslam dünyasının pek çoğu başlarındaki ne idiği belirsiz idarecileri vasıtasıyla Yahudi ve Hristiyanlara peşkeş çekildiği bir konumda bulunmaktadır. Ama şurası da bir gerçektir ki ne Amerika ne de Yahudiler bu ülkelerden hiçbirisine güvenmemektedirler. İşte Türkiye, işte Mısır, Suriye, Pakistan, Cezayir, Tunus, yani her şeyiyle bunlara teslim edildiği halde bunlardan hiçbirisine güvenmemektedirler. İsrail de güvenmiyor, Amerika da güvenmiyor, Avrupa da güvenmiyor. Yani ne Hristiyan dünya ne de Yahudi dünya, bu ülkeler kendilerine teslim edildiği halde bu ülkenin ne idarecilerine ne de halk tabakasına güvenmiyorlar. Tamam, belki dostluk anlaşmaları imzalıyorlar. Belki işte ortak hareket etmeye çalışıyorlar ama ne Amerika ne de İsrail bunların hiçbirisine güvenmiyor. Niye? Çünkü şöyle bakıyorlar hadiseye. Bugün bunlar her ne kadar bize bağlı iseler de kanunlarıyla, eğitimleriyle, hukuklarıyla, her şeyleriyle bizim dediklerimizi yapıyorlarsa da bunların ne zaman kendilerine gelecekleri, ne zaman uyanıp da Müslümanlıklarının farkına varacakları belli olmaz diye gerek bu ülkelerin kendilerine sadakat yeminleri eden yöneticilerine gerekse halkına güvenmiyorlar. Ve fırsat buldukları zaman da ilk kesecekleri, ilk öldürecekleri kimseler olarak da bu kendilerine hizmet eden kimseler olduklarını da zaman zaman söylemekten geri durmuyorlar. Bundan 8-10 yıl önceki bir ABD başbakanının sözü aynen şöyleydi. Yeryüzünde son İsmail oğlu kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir. Anladınız değil mi? Yeryüzünde bir tek İsmail oğlu kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir dedi adam. İsmail oğlu kim? Biziz. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu var. Birisi İshak Aleyhisselam, onun soyundan İsrail oğulları gelir. Yahudi ve Hristiyanlar, onlara İsrail oğulları denir. İbrahim Aleyhisselam'ın öteki oğlu İsmail Aleyhisselam'ın soyundan da son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam gelmiş. Yani Müslümanlara da İsmail oğulları denir. Bakın adamlar diyorlar ki yeryüzünde bir tek İsmail oğlu kalmayıncaya kadar, yani yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir diyor adam. Yani mümkün değil ki bu Amerika, bu Hristiyanlar ve Yahudiler karşılarında 9 takla atan bu Müslüman ülkelerinin Müslüman ismi taşıyan idarecilerinden bile razı olmayacaklar. Yani kendilerine boyun bükmüş, karşılarında 9 takla atan, buyurun efendim ne isterseniz yapacağız, ne emrederseniz yapacağız, bizim ülkemiz size teslimdir diyen o Müslüman gariban ülkelerin liderlerine bile güvenmiyorlar. Zamanımız doldu. İnşallah Bakara suresinin 120. ayetinde kaldık. Gelecek haftaki dersimizde bu ayet üzerinde de birkaç bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak. Yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız. Tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi İbrahim Nehai rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Tarihte helak olmuş topluluklar ancak üç şeyi yapmalarından dolayı helak olmuşlardır. Çok konuşmak, çok yemek, çok uyumak.
2: Özel efendim.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir. Özel efendim. 103.2.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat

0: Saat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
2: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
7: Reklamları dinlediniz. Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
8: Saat 17.
9: Özel FM.
10: www.özelfm.net. Özelfm.net.
11: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

Değerli dinleyiciler, hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Bugün de Yeşil Alem'de insana dair programımız süresi içerisinde birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli dostlar, günler, haftalar, aylar hızla gelip geçiyor. Su gibi akan bir ömrü yaşıyoruz. Böyle bir süreçte daha çok sağlığımızı kaybettiğimiz zaman, sağlık sorunları yaşamaya başladığımız zaman bize verilen bu ömür sürecinin, bu belirli zaman diliminin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bu sebeple de bir an önce hızlı bir şekilde iyileşip tekrar sağlığımıza kavuşmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bu çaba ne kadar bilinçli olursa, ne kadar ilmin ışığında yol alırsak bu süreçte Allah'ın izniyle daha hızlı bir şekilde kaybettiğimiz sağlığımızı tekrar kazanabiliriz. Bu yolda gayet tabii ki öncelikli olarak tıbbın ortaya koyduğu imkanlardan yararlanmak kaçınılmaz bir gerektir. Bu önemli adımı ihmal etmeden beraberinde yeşil alemde var olan doğal alemde en güzel şekilde planlanmış, programlanmış, hazırlanmış, formüle edilmiş ve sahiplerini bekleyen doğal şifalarla, şifalı bitkilerde bulunan doğal programlarla buluşabilmek için de mutlaka yine aklımızın önderliğinde ilmi verilerin bize ışık tuttuğu gerçekleri dikkate alarak doğal alemdeki şifalarla buluşma noktasında da gayretimizi göstermeliyiz. Yani bu noktada da bilinçli olmalıyız, rastgele adım atmamalıyız. Her duyduğumuz duyurunun, bilginin bize ne kadar uyduğunu, bizim bünyemize ne kadar uygun olabileceği sorusunu sorarak en doğru adımı atmak durumundayız. Evet dostlarım, bu sözlerimizle programımızı açmış olalım. Bendeniz Vahit Aytekin, herbalist ve kişiye özel bitkisel program danışmanı olarak sizlere hizmet veriyoruz. Malumunuz uzun yıllardır radyomuzun mikrofonlarından siz değerli dinleyicilerimizle buluşup şifalı bitkilerdeki o iyileştirici gücü anlamaya, anlatmaya ve sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Dostlarım, bizim programımızın bir parolası, bir de işareti var malumunuz. Programımızın parolası sağlık için üç barış. Bu ifadenin ne anlama geldiğini zaman zaman sizlerle paylaşıyoruz. Bir özel program da yaparız yeni olarak. Daha önce birkaç kez bu konuda program yaptık ama şu an için konumuz başka. Dolayısıyla sadece parolamızı dilerseniz bir tarafa not edin ve üzerinde düşünün. Sağlık için üç barış. İşaretimiz kendin için bitkilerle tanış. Bu iki ifadeyi kendi zihninizde düşünme moduna alın ve üzerinde düşünmeye çalışın. Dolayısıyla bu konularla ilgili zaman zaman açıklamalar yaptığımızda da daha iyi anlaşılacağından hiç şüphemiz yok. Evet sevgili dostlar, bugün civan perçemi şifalı bitkisini tanıyacağız. Yeşil alemde var olan doğal şifanın izini sürenler için bugün civan perçemi şifalı bitkisini tanıyacağız. Daha önceki programlarımızdan da hatırlayacağınız gibi doğal alemde yaratılmış olan her bitkinin insan bünyesinde özellikle şifa dağıtım üssü olarak hedeflediği bir hedef organı vardır. O organı öncelikli olarak bir üs olarak değerlendirir ve vücuta şifasını o yolla dağıtır demiştik. Bunun için civan perçemi şifalı bitkisinin de insan bünyesindeki hedef organı kemik iliğidir. Kemik iliği yoluyla bünyesinde var olan, yaratılmış olan çok yönlü etkilere sahip şifasını insan bünyesine ikram eder. Kemik iliği yoluyla bu dağıtımı gerçekleştirir. Bu yaklaşım çok önemlidir sevgili dostlar. Civan perçemi şifalı bitkisinin hedef organı kemik iliğidir dedik. Kemik iliğinden köken alan, kemik iliği kaynaklı, kemik iliğinin hizmetlerinin aksaması sonucu ortaya çıkan yüzlerce çeşit hastalık var. Hemen hemen vücutun bütün boyutlarını, bütün organlarını, bütün dokularını ilgilendiren, direkt ya da dolaylı bir şekilde ilgilendiren bir temel sebep olarak karşımıza çıkar. Bu gerçekten hareketle civan perçemi ya da başka şifalı bitkiler incelendiği zaman
bir anda şöyle bir durum ortaya çıkar. Sanki bu bitki, ele alınan ya da herhangi bir bitki, vücuttaki bütün sorunlara çare içerir gibi anlaşılır. Vücuttaki bütün sağlık sorunlarına şifa olacak şekilde anlaşılır ve bu yüzden de bir yakıştırma yapılır. Her derde devadır yaklaşımıyla tanımlanır bitkilerin çoğu. Aslında her dert için devalar vardır şeklinde anlarsak yanlış olmaz. Çünkü bugünkü konumuz civan perçemi olduğuna göre bundan bir örnek verirsek, civan perçemi şifalı bitkisinin hedef organı olan asıl üzerinde ana etkisini gösterdiği, asıl hedef olarak gördüğü kemik iliği hizmetlerinin aksamasından ötürü vücudun çok çeşitli bölgelerinde, sindiriminde, solunumunda, dolaşımında, sinir sisteminde, böbreklerde vesaire, bütün sistemleri ilgilendiren hizmetleri ürettiği için kemik iliği, bu hizmetlerin aksamasından mütevellit bazı sağlık sorunları ortaya çıkabilir vücudun çeşitli bölgelerinde. İşte bu bağ kurulamadığı zaman civan perçeminin ya da ele alınan başka bir bitkinin 3., 5., 10. etkileri dikkate alındığında, asıl etki yapacağı mekanizma göz ardı edildiğinden istenen iyileştirici etkiye ulaşılamaz. Şöyle ki şifalı bitkiler civan perçemi, özellikle bugünkü konumuz olan civan perçemi de hastalıkların sebeplerini iyileştirecek şekilde şifalarla donatılmıştır. Sebeplere yönelik şifa etkisi gösterir. Mesela civan perçemi sindirim sistemine çok yararlıdır, kadın hastalıkları konusunda yararlıdır, üreme organları konusunda yararlıdır. Saymakla bitmez. Fakat bu yararlılığın asıl temel sebebi, bu hastalıkların bir tane sebebi yoktur, birçok sebep arka planda söz konusudur. Civan perçeminin yararlı olduğu husus ise bu yaşanan rahatsızlıkların sebeplerinden birisi de kemik iliği ile alakalı ise, kemik iliği kökeninden gelen bir sebeple oluşuyorsa, işte o zaman civan perçemi kemik iliğinde meydana getirdiği iyileştirmelerden dolayı sonuç olarak ortaya çıkan hastalıklara da fayda sağlar. Demek ki şifalı bitkilerin yapısında bulunan şifalarla buluşmak istediğimizde mutlaka bizim hastalığımıza sebep teşkil eden bünyemizdeki asıl nedenlere yönelik bitkilerin seçimine önem vermek icap eder. Bu durum da tamamen kişiye özel meydana gelen bir gerçektir. Mesela kemik iliği hizmetlerinin aksaması olarak ifade ettiğimiz hizmetler nelerdir diye sıralayacak olursak, biraz sonra özetle onlardan bahsedeceğiz ama genel anlamda bu hizmetlerin aksamasıyla ortaya çıkan birçok hastalık olabileceğini söyledik. Sindirimde, solunumda, dolaşımda vesairede. Bu hastalıklar kemik iliği hizmetlerinin aksamasından meydana gelmesine rağmen kişiye göre değişiklik arz eder. Neden? Kemik iliği dediğimiz organ 3 aşağı 5 yukarı maddi yapı itibariyle, fiziksel yapı itibariyle her insanda aşağı yukarı aynıdır. Fiziksel boyutu, mide dedik, karaciğer dedik. Yani organsal olarak baktığımızda fiziksel yapı bakımından karaciğer herkeste 3 aşağı 5 yukarı aynı ölçülerdedir, aynı boyuttadır vesaire, ya da akciğerler ya da böbrekler vesaire. Asıl değişiklik, asıl kişiye özel boyut bu organların işleyişinde ortaya çıkar değerli dostlar. Organların çalışmasında ortaya koyduğu ritimsel düzende o kişiye özel boyut ortaya çıkar. Demek ki organların fiziksel yapısının birbiriyle aynı olması başka bir şey, bu organların çalışma düzeni, ritim düzeni başka bir şey. İşte kişiye özel boyut, vücutumuzdaki organların ritimlerindeki farklılıktır. Bu çalışma düzenini etkileyen, çalışma ritmini etkileyen kişinin beş duyu yoluyla bünyesine aldığı sinyallerdir. Etkili olan temel hususlar bunlardır. Koku yoluyla, dokunma yoluyla, görme yoluyla vesaire, beş duyu, tat yoluyla. Dolayısıyla hayatı nasıl algılıyorsak, bir olay karşısında, bir nesne karşısında, bir duyum karşısında her insanın aynı etkileşimi alması, göstermesi mümkün değil. Her insan farklı bir tepki verir, farklı bir algılama içerisine girer. İşte bu farklılık
iç dünyamızdaki organların çalışma ritmine yansır. Bu ritm eğer doğru ise, düzenli ise, diğer organlarla alışverişte bir aksamaya yol açmıyorsa problem yok. Eğer bu algılamalarımız, mesela stres, bizim duyduğumuz herhangi bir şey bize yoğun ve aşırı bir stres baskısı oluşturuyorsa, buna sebep oluyorsa duyduğumuz bir şey, bu stres sebebiyle iç organlarımızın çalışma ritminde değişiklikler, düzenlerinde bir farklılaşma meydana gelir. Ya aşırı olma noktasında ya da gerileme noktasında. Bu aksama bize ait tamamen kişiye özel bir durumdur. Aynı şeyler ayrı kişilerde farklı etkiler göstereceğinden herkes de aynı stresi oluşturmaz. Gıdalar noktasında da böyle düşünebiliriz. Her gıda herkesin bünyesinde aynı etkiyi yapmaz. Aynı olumsuz ya da olumlu etkiyi yapmaz. Bu bakımdan asıl farklılık organlarımızın çalışma düzeninde meydana gelir. Bu da kişiye özel bir durumdur. İşte bu çalışma düzenindeki anormallik, ya aşırılıkta ya geri kalmışlıktaki meydana gelen anormallik çeşitli hizmetleri aksatır. Bugünkü konumuz kemik iliği üzerinde etkili olan civan perçemi şifalı bitkisi dedik. Kemik iliğinin rahatsızlanmasında ortaya çıkan sebepleri biz burada sayacak olursak zamanımız yetmez. Bir hayat boyu gelişen birçok sebep bunda rol alabilir. Tıbbi olarak bilinen, belirlenen, kabul edilen sebepler farklıdır. Yaşam içerisinde yer bulan sebepler farklıdır. Gıda boyutundaki sebepler farklıdır vesaire. Binlerce, milyonlarca sebep söz konusudur. Ama bunları bir genelleme içerisinde anlamak icap ederse kemik iliğimiz ya da karaciğerimiz ya da akciğerimiz ya da gözümüz, kulağımız, efendim işte böbreklerimiz vesaire neden hasta olur? Neden hasta olur genel bilgi olarak? Vücutun diğer bölgelerinde hizmet veren sindirim sisteminde yer alan, solunum sisteminde yer alan, dolaşım sisteminde yer alan, sinir sisteminde, hormon sisteminde yer alan binlerce hücre, yüzlerce doku, efendim onlarca organ var. Bu yapılarda yer alan organlar, sistemler kemik iliğine gönderecekleri hizmetlerde aksamalara yol açarlarsa kemik iliği hizmet alamadığı için, yeterli hizmeti alamadığı için yavaş yavaş yavaş mağduriyet yaşamaya başlar. Genel olarak bunu tanımlayabiliriz. Tıbbi boyutuyla incelendiği zaman ciltler dolusu kitaplar ortaya çıkar. O konu tıp insanlarının işidir. Biz konuyu daha yüzeysel olarak anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hizmet alamadığından, mesela sindirim sistemi beslenme hizmeti sunar. En kaba tabiriyle solunum sistemi oksijen hizmeti sunar. Efendim böbrekler temizlik hizmeti sunar. Sinir sistemi yönetim hizmeti sunar. Hormon sistemi haberleşme hizmeti sunar. Daha detaylar söz konusu olabilir. Bu hizmetler kemik iliğine yeterli ve zamanında sunulamadığı zaman yavaş yavaş mağduriyetler başlar. O da kendi hizmetini üretememeye başlar. Çünkü kemik iliği de vücuda bir, bu yapılara bir hizmet göndermektedir. Vücut sistemleri birbiriyle hizmet alışverişi sağlayarak bize yaşam enerjisi üretir. İşte bir organ neden hasta olur? Yeterli hizmeti alamadığı için. Hangi hizmeti alamadı, nasıl alamadı, niye alamadı? Bunun adı tıbbi teşhistir. Bu tıbbi olarak incelenir, tahliller, tespitler yapılır ve teşhis konur. Bunun giderilmesi için tedavi başlar. Bu tedavi sonuçla ilgilidir. Hastalığın sonucunu dikkat alarak, sonuçtan yola çıkarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Biraz önce söylediğim gibi bitkilerin yapısındaki iyileştirici etki düzeni, çok yönlü etki düzeni sebepler üzerine tesis edilmiştir. Hastalıkların sebeplerini iyileştirici bir düzenle yaratılmıştır. Bugün için her iki tedavi yöntemi de gereklidir, ancak kişiye özel olmalı ve bilimin ışığında uygulanmalı. Evet, bu bilgileri de paylaştıktan sonra değerli dostlarım, civan perçemi şifalı bitkisinin hedef organı kemik iliğidir dedik. Civan perçemi ile ilgili bilgiler vereceğim. Civan perçeminin hedef organı olan kemik iliği ile ilgili kısa bilgiler vereceğim. Ancak kemik iliği üzerinde ciddi tahribata sebep olan, kemik iliğinin hizmet alımını engelleyen, vücutun diğer organlarından, sistemlerinden hizmet alamadığı için rahatsız olur dedik ve
bu hizmet aksamaları da hemen gün yüzüne çıkmaz. Hemen bunları takip edip müdahale etme imkanımız da olmaz. Bunların çoğunu hissetmeyiz. Fakat kemik iliğinin hizmet alımını engelleyen çok kötü bir uygulama içerisindedir binlerce insan. Nedir bu uygulama? Sigara kullanımı. Sigara ve alkol kullanımı kemik iliğinin vücut organlarından alması gereken hizmeti ciddi manada engeller. Bunu kim yapar? Her insan, sigara kullanan, alkol kullanan her insan bu kötülüğü kendisine hiç çekinmeden yapmış olur. Bu bilinci öne çıkarmak durumundayız. Sigara kullanan değerli dinleyicilerimiz varsa bir an önce bu illete son vermeleri gerekir. Zira burada birkaç yön var. Bu yanlış uygulama, bu kötü uygulamanın getirdiği birkaç sorumluluk alanı var. Bunlardan bir tanesi sağlığımızı kaybediyoruz. Diğer bir husus, maddiyatımızı kaybediyoruz, emeğimizi kaybediyoruz. Diğer bir boyut ise belki hiç göz önüne alınmayan, göz ardı edilen, hiç dikkate alınmayan ve en önemlisi olan, acizane bana göre en önemlisi olan manevi sorumluluk. Ben soruyorum değerli dostlarım, bizler iman ehli olarak yarın her türlü işimizin hesabını vereceğimize inanan insanlar olarak soruyorum. Yarın yevmi kıyamette hesaba çekildiğimizde kemik iliğinin yapısında, bizim bünyemizdeki kemik iliğimizin yapısında bulunan milyonlarca hücrelerden bir tanesi, bırakın hepsini, bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıksa dese ki ya Rabbi, senin bana emir buyurduğun bu kuluna gerekli hizmeti yerine getiremedim. Verdiğin bu hizmet emrini tam manasıyla yerine getiremedim. Bundan beni sorumlu tutma ya Rabbi derse ne cevap vereceğiz? Sigara içerek bu hücreleri mağdur ediyoruz. Mağdur etmekle kalmıyoruz, onların bize olan hizmetini aksatıyoruz. Böyle bir yanlışlığı, böyle bir vehameti hangi iman sahibi kabul edebilir? Burada manevi bir sorumluluk söz konusudur. Yani bize hizmet için yaratılmış olan kemik iliği hücrelerinin bize hizmetini engellemek, Cenab-ı Hakk'ın onlara verdiği o vazifeyi engellemekle eşdeğerdir. O zaman böyle düşünelim ve bu illetten vazgeçelim. Sadece kemik iliğiyle sınırlı bir engelleme yapmıyor, sindirim sisteminde bulunan 60 trilyon hücrenin, dolaşım sisteminde bulunan şu kadar hücrenin, efendim solunum sisteminde bulunan, sinir sisteminde bulunan vesaire, milyonlarca, milyarlarca hücrenin kemik iliğine sunacağı hizmeti de aksatıyor. Hem kemik iliği sisteminde yer alan hücrelerin vücutumuza sunacağı hizmeti aksatıyor, sigara illeti, hem de vücutun kemik iliğine sunacağı hizmetleri aksatıyor. Allah muhafaza, o muhteşem günde biz böyle bir şikayet dosyaları furyasıyla karşı karşıya kalmış olsak, ki zerre kadar şer, zerre kadar hayır kaydediliyor ve her şeyden hesaba çekileceğiz. Hiçbir şey kaybolmayacak. Bir zerre dahi kaybolmayacak. Hepsi kayıt altına alınıyor. Bu hücreler bizden şikayetçi olursa ne yapacağız? Nasıl çıkacağız işin içinden? Şimdi efendim canımız sıkıldı, yak bir tane. Yemek yedik, yak bir tane. Moralimiz güzel, yak bir tane. Moralimiz bozuldu, yak bir tane. Şundan dolayı, bundan dolayı yak bir tane, yak bir tane. Ne oluyor sonunda? Sadece kanser olmaktan korkuyoruz. Kanser olmaktan daha öte boyutları var bu yanlış uygulamanın, bu kötü uygulamanın. İşte bu manevi boyutunu da ihmal etmemeliyiz. Günün birinde hesaba çekileceğimize inanıyorsak, vücutumuza bu kötülüğü, bu eziyeti, bu zulmü yapmaya hakkımız yok değerli dostlarım. Bu yanlışlıkları yapmış olabiliriz vakti zamanında, bilmediğimiz için cahiliye döneminde olabilir. Bunları duyduktan sonra derhal tövbe edip bu illetten vazgeçmeliyiz. Bedenimizden özür dileme, organlarımızdan özür dileme, kemik iliğimizden de özür dileme niyetinde olduğumuza göre, o zaman şifalı bitkilerin bu konudaki yardımına müracaat etmeliyiz. Bugüne kadar sigara ve alkol kullanım yoluyla hizmetini engellediğimiz hücrelerimizin o hizmeti daha yüksek bir performansla yerine getirmeleri noktasında adeta bir özür dileme anlamında şifalı bitkilerin temizleyici etkisinden yararlanarak onlara sardığımız katranı, nikotini, kiri,
binlerce toksini, binlerce zehiri hızla temizlemesi noktasında bitkilere müracaat etmeliyiz. Civan perçemi şifalı bitkisi de bu manada kemik iliğine musallat ettiğimiz katranı ve sigara yapısıyla buralara ulaşan 4000 ayrı zehiri hızla temizleyen doğal dostlardan bir tanesidir. Kadim dostlarımızdan bir tanesidir. Civan perçemi çayı kan temizleyici özelliği sebebiyle de bu noktada sigaradan artık elini çekmiş olan değerli dostlarımızın bu manadaki özürlerini yerine getirme, vücuttan, bedenden özür dileme niyetlerini yerine getirme noktasında da kendilerine yardımcı olacak bitkilerden bir tanesidir. Evet, değerli dostlar, birinci bölüm burada tamamlanıyor. Programımızın ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
4: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
0: Reklamlar.

0: Özel Efem.
1: Efendim, ikinci bölümde civan perçeminin etkilerinden, faydalarından bahsedeceğiz. Ana etkisi, asıl etkisini kemik iliği üzerinde gösterir dedik. O halde kemik iliği bağlamında rahatsızlık yaşayan kemik iliği hastaları bu programı dikkatle takip etsinler. Civan perçemi kemik iliği, özellikle kemik kanseri yaşayan kimseleri çok daha yakından ilgilendirir. Kan kanseri yaşayan kimseleri çok daha yakından ilgilendirir. Dolayısıyla bu değerli dinleyicilerimiz biraz daha yakından ilgilenirlerse ve kendi yakınları içerisinde bu rahatsızlıkları yaşayanlara bu bilgileri aktarırlarsa gayet güzel olur. Evet değerli dostlar, bugün civan perçemi şifalı bitkisini tanıyoruz. Özellikle kemik iliği hastalarını çok yakından ilgilendirdiğini söylemiştik. Dolayısıyla dostlarımız bu programı daha yakından takip ederek konuyla ilgili rahatsızlığı olan dostlarına, yakınlarına da bilgi vermelerinde fayda var. Değerli dostlarım, civan perçemi şifalı bitkisi doğal alemde, yeşil alemde bize şifa taşıyan milyonlarca kadim dosttan bir tanesidir. Bitkiler insanların dostudur, kadim dostudur hem de. Bize tarihten gelen deva yüklü kervanlar gibi Cenab-ı Hakk'ın programladığı, yarattığı, paketlediği, ambalajladığı, en güzel şekliyle bize ulaştırılmak üzere gönderdiği şifa hediyelerini getirirler. Allah'ın şefkatini bize taşırlar. İşte o şefkat taşıyan nebat ehlinden bir tanesi de civan perçemidir. Civan perçemi yapısı itibariyle sarı çiçekli bitkilerdendir. Sarı çiçekli bitkiler genel olarak yara iyedici, yani deformasyonu iyileştirici ve bu deformasyona, yaraya sebep olan unsurları ortadan kaldırıcı etkiye sahiptir. Yani özellikle vücuttaki kan boyutunu yakından ilgilendirir. Kan üretimini yapan kemik iliğini çok yakından ilgilendirir. Kan işiyle meşgul olan, kan yapımıyla meşgul olan, kan hücrelerinin üretimi ve olgunlaştırması ile meşgul olan kemik iliği organımızı hedef seçmiştir. Üs olarak seçmiştir Mevla Teala. Civan perçemine böyle bir özellik vermiştir. Civan perçemi şifalarını bu yolla vücuta dağıtır. Yani bu kemik iliği kökenli rahatsızlıklarda şifa vermek üzere yaratılmış bir değerli şifa kaynağıdır. Yapısında mavimtırak uçucu bir yağ taşır. Bu etken madde yetiştiği yere göre, toplama zamanına göre, efendim toplama, kurutma, efendim saklama koşullarına göre oranları değişebilir. Zira uçucu yağ taşıyan bitkilerin genel olarak günün öğle saatinde sıcağın zirvede olduğu saatte toplanması icap eder. O saatte sıcaktan ötürü etkili madde en üst düzeye, en yüksek düzeye çıkmış durumdadır. O vaziyette toplanır ve usulüne uygun kurutularak, gölgede kurutularak, hijyenik koşullarda saklanırsa o haliyle en yüksek düzeyde muhafaza edilmiş olur, dondurulmuş olur, uyutulmuş olur o şifa programı. Dolayısıyla toplama zamanı çok önemli, özellikle efendim bitkilerin şifasını en yüksek düzeyde muhafaza etmeleri açısından. Civan perçeminin yapısında bulunan bu mavimtırak yağ içerisinde birçok kimyasal program vardır. Yani bir yağ, uçucu yağ vardır dediğimizde sadece bir maddeden bahsetmiyoruz. Mesela ilim insanları, kimyagerler nanenin kokusunu oluşturan o maddeyi, o yapıyı incelemişler ve 400 ayrı çeşit kimyasal program içerdiğini görmüşler. Ve daha da olabilir kanaatiyle bu araştırmaları yapmışlar. Burada bir nanenin sadece kokusunu oluşturan yapıda bu kadar zengin programlar söz konusu olduğunu ifade ederek uçucu yağ var dediğimiz zaman basit bir şey olmadığını burada altını çizmek istiyorum. Zira bu programları yapan, yaratan, programlayan, birbiriyle uyumunu tesis eden, kusursuz yaratıcı olan Mevla gayet tabii ki aklımıza durgunluk verecek, aklımıza hayranlık verecek bir güzellikte bunları yapmaktadır. Bunda zaten çok anlaşılmayacak bir durum yok. Yani biz zaten buna iman etmişiz. Sadece bizim imanımızı arttırır bu durum. İnandığımız bu gerçekleri bir kez daha bize teyit eder ve imanımızı güçlendirir. Bunda hiç şüphe yok. Yani civan perçemine bir kuru ot olarak baktığımızda hiçbir şey göremeyiz onda. Ama bu arka planı canlandırdığımızda onu yaratanın kusursuz bir yaratıcı olduğunu, insanlara şefkatini yansıtmak üzere vesile kıldığını, şifa olarak bize bunu hediye ettiğini düşünürsek o zenginliği ancak anlamaya çalışırız. Anlamaya çalışırız. Dünyanın sonuna kadar da civan perçemi incelenecek. Gelmiş geçmiş bütün ilim ehli nasıl incelediyse dünyanın sonuna kadar, kıyamet gününe kadar da bu incelemeler, anlama gayretleri devam edecek ve her nesil farklı şeyleri anlayacak, kendisine lazım olan bulgularla şifa bulacak Allah'ın izniyle. Dolayısıyla bizim anladığımız kadar diyemeyiz. İşte bu kadar, daha başka bir şey yok diyemeyiz. Biz bu kadarını anlayabildik demek en doğrusudur. Bundan 100 sene sonra gelecek insanlar daha farklı şeyler anlayacaklar. Daha farklı zenginlikleri fark edecekler. Civan perçeminin yapısında ya da başka bitkilerin yapısında. Bitkiler dünyasına böyle bakmalıyız değerli dinleyiciler. Böyle bakmalıyız. Yoksa yani kuru ot, ot mantığıyla, ot gözlüğüyle bitkiler dünyasına bakarsak ottan başka bir şey göremeyiz. Bunu ifade etmek gerekir. İşte bu mavim tırak uçucu yağ yapısında Cenab-ı Hak birçok kimyasal programı derc etmiş, birbiriyle uyumlu hale getirmiş, birbirini kontrol edecek şekilde düzenlemiş. Bitkilerin en az yan etkili, birçoğunun yan etkisiz olmasının sebebi de bu düzenlemedeki harika uyum. Birbirini kontrol edecek şekilde maddeler bir araya getirmiş, oranlar bir araya getirilmiştir. İlahi elin programladığı bu yapıda bunlar görülmekte. Yan etkiler, etkisizlikler filan, bunlar bizim kullanım hatalarımız. Kullanım hatalarımız. Yapısında zehirli madde ihtiva eden bitkinin yapısındaki o zehirli maddeyi biz amacına uygun bir şekilde kullanırsak ondan fayda görürüz. Sırf bitkilerde değil, hayvanlar aleminde de insanlar için birçok nimetler bahşedilmiştir. Yani yılanın zehiri dahi en önemli, en etkili ilaçlardan, ilaç maddelerinden bir tanesi. Ama biz onu Allah'ın verdiği aklı kullanarak, Cenab-ı Hakk'ın verdiği akıl nimetini kullanarak en verimli şekliyle bünyemize uygun hale getirdiğimizde işte o zaman zararsız oluyor ve bilakis faydalı olmaktadır. Evet, vavimtirak uçucu yağın içerisinde azulen, limonen, borneol, pinenler ve diğer birçok kimyasal şifa programı ihtiva etmektedir. Bunlar genel olarak ne işe yarar, etkileri nelerdir dersek hemen şöyle bir genel cevap verebiliriz. Bu tür maddeler doğal antibiyotik ve antiseptik ve de antioksidan maddelerdir. Antibiyotik özelliği itibariyle vücuta tehdit oluşturan, bağışıklık sistemini tehdit altına alan virüs ve bakterilere karşı ciddi bir şekilde onları durduran, onların gücünü kıran bir etki. Antiseptik olması bakımından onların yaşama ortamlarını yok eden, onlara yaşama şansı vermeyen bir ortam düzenlemesi etkisine sahiptir. Dokularda, organlarda, hücrelerde ortamı düzenleyici etkiye sahiptir antiseptik olması. Antioksidan olması ise virüs, mantar, bakteri dışında kalan tehdit unsurlarına karşı, özellikle oksitlenmeye sebep olan, küflenmeye, paslanmaya, bozulmaya sebep olan serbest radikaller diye tanımlanan aykırı hücrelere karşı, aykırı moleküllere karşı, agresif moleküllere karşı hücreleri tahrip eden, taciz eden, dokulara saldıran, vücutta anarşik hareketlere girişen bu tür aksi moleküllere karşı ciddi bir kontrol mekanizması olarak anlayabiliriz antioksidanları. Dolayısıyla civan perçeminin yapısında bulunan bu şifa kaynaklarını etkiler itibariyle böyle anlamak doğru olur. Doğal antibiyotik, antiseptik ve antioksidan etkilere sahip maddelerdir. Bu maddeler hedef organ olan kemik iliği hizmetlerini aksatan her türlü olguya karşı, her türlü taarruz edici güce karşı bu etkileriyle engel olur. Böylece kemik iliğinin mağduriyetini ortadan kaldırır ve yapması gereken işi daha doğru yapmasına yardımcı olur. Bununla birlikte kemik iliğin üzerinde bizatihi bu tür tedavi etkisini gösterirken aynı zamanda kemik iliğinin alması gereken hizmetleri de o hizmet noktalarından yola çıkararak oralara ulaştırılmasına yardımcı olur. Yani sindirim sisteminden alacağı hizmetleri, solunum sisteminden kemik iliğine gelecek hizmetleri, hormon sisteminden sinir sistemine vesaire. Bu sistemlerden kemik iliğine akacak hizmetleri de harekete geçirir. Burada görüyoruz ki civan perçeminin ana hedefi, ana organı, hedef organı kemik iliği olmasına rağmen sindirim sistemine de faydalı. solunuma da faydalı, hormon sistemine de faydalı, böbreklere de faydalı. İşte bu ikinci, üçüncü, beşinci fayda etkileri aslında ana hedefin alacağı hizmetleri organize etme bakımından ortaya çıkan faydalardır. İşte bu çok yönlü etkili durum doğru anlaşılamadığı zaman bitkilere her derde devadır yaklaşımıyla yaklaştığımızda asıl sırrı, asıl şifa gücünü göz ardı etmiş oluyoruz. Yani doğru kullanma imkanından mahrum kalmış oluruz. Her bitkide her türlü hastalığa dair irili ufaklı iyileştirici etkiler vardır. Gözüyle bakarsak bu bakış doğrudur. O halde bu aynı zamanda demektir ki mesela civan perçemi ana hedef olarak kemik iliğini ilgilendiren etkilere sahiptir. Ama tek başına kemik iliğindeki hastalıkları ortadan kaldıracak güce sahip değildir. Neden? Kemik iliğinin alması gereken hizmet mekanizmalarını harekete geçirmek için başka bitkilerin desteğine ihtiyacı vardır. Tek başına sindirim sisteminden kemik iliğine gelecek olan hizmetleri organize etme gücüne sahip değil. Başka bitkilerle birlikte kullanılarak bu bitkilerde kişiye özel gerçeklerle örtüşen bitkiler olmalı ki kemik iliğinin sindirim sisteminden alacağı hizmetleri civan perçemiyle birlikte yönlendirsin. Burada civan perçemi şifalı bitkisi kemik iliğinin tedavisinde adeta öncü bir bitki olarak öne çıkıyor. Öncü, önder, yönlendirici bir bitki olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla bu yönlendirici bitkiye, yönetici bitkiye aynı zamanda başka bitkiler de eşlik etmeli, destek vermeli ki asıl hizmet alışverişini organize edebilsinler. Yani kemik iliğinden vücuta, vücutun bütün detaylarından kemik iliğine gelecek hizmet akışını bu alışverişi sağlayabilmek için civan perçemi önder bitkilerden bir tanesidir. Ama bunun etrafında kişiye uygun düşen diğer bitkilerle doğru bir organizasyon yapıldığında işte o zaman o bünyedeki aksamış olan hizmetlerin konu kemik iliği olduğuna göre kemik iliğindeki rahatsızlıkların sebebini teşkil eden hizmet aksamalarını ortadan kaldırmak mümkün olur. Bunun adı kişiye özel, bünye bütünlüğüne uygun bitkisel program hazırlamadır. Yani birden çok bitkinin kişiye özel seçilerek organize edilmesidir, programlanmasıdır. Hem bitkilerin birlikte olması bakımından yani hangi bitkiler hangi bitkilerle beraber olmalı bu kişinin bünyesinde. Hem kullanım itibariyle hangi bitkiler sabah, hangi bitkiler öğlen, hangileri akşam, hangileri yatarken olmalı, kullanılmalı, vücutla tanışmalı. Bu yönüyle de birçok yönle ele alındığında bunlar tamamen kişinin yapısındaki gerçeklerle uyumlu hale getirildiği zaman o kişinin kemik iliği rahatsızlığında civan perçemi asıl görevini yapmış olur. Bakınız öyle rastgele bir iş değil. Falan bitki şu hastalığa iyi geliyor. Olmadı bu. Bu kadar değil. O konudaki faydalı bitkilerden bir tanesidir dediğimiz zaman işte doğrusu bu. O zaman demek ki devamı var bunun. Bu bilginin tamamlanması için devamı var. Bunu doğru anlamak lazım. Sizler de değerli dostlarım, özellikle bizim dinleyicilerimiz artık böyle efendim benim astımım var. Astım hastalığına hangi bitki iyi gelir diye sormuyorsunuz. Ben bundan çok memnuniyet duyuyorum. Ben astım hastasıyım, tıbbi tedavimi devam ettiriyorum ama bünyeme uygun olan bitkisel bir programı da kullanmak istiyorum şeklinde sorular geliyor. Bu bize şunu söylüyor. Yıllardır yaptığımız bu eğitici programların değerli dinleyicilerimiz üzerinde etkili olduğunu, faydalı olduğunu, doğru bir yönlendirmeye sebep olduğunu bize söylüyor bu sorular. Onun için bizim dinleyicilerimiz şu hastalığıma hangi bitki iyi gelir diye sormuyor. Bu da güzel bir şey. Yani soruyu da doğru sormak lazım. Çünkü doğru soru doğru cevabı getirir. Tabii şimdi doğru soruyu bilmiyorum diye soru sormamazlık yapmayınız. Siz istediğiniz gibi sorunuzu sorun. Biz size o sorunun doğru şeklini de cevabın doğru şeklinde inşallah vermeye gayret edelim. Evet sevgili dostlarım. Civan perçemi şifalı bitkisinin ana hedefi olan kemik iliği özellikle kan hücrelerinin üretimiyle ilgili görevleri yerine getirir. İşte kırmızı kan hücrelerinin üretimi ve bunun neticesinde kırmızı kan hücrelerinin üretilmesiyle ortaya sunulan hizmet bütün vücuda yayılır, bütün vücut bundan yararlanır. Beslenme noktasında kırmızı kan hücreleri bütün vücut detaylarına hizmet verir. Temizlenme konusunda, kirli kanı, temiz kanı götürüp getirme konusunda kırmızı kan hücreleri görev yapar. Vücutun her zerresi kemik iliğinin üreteceği bu hizmete ihtiyaç duyar. Eğer kırmızı kan hücrelerinde azalma, çoğalma meydana geldiği zaman bütün vücut bundan mağdur olur. Bakınız. Peki neden bu aksamalar olur? İşte vücuttan alacağı hizmet sindirim yoluyla gerekli gıdaları alamazsak, mineralleri, vitaminleri alamazsak, sinir yoluyla doğru yönetimi yapamazsak, aşırı stres altında olursak, böbrekler yoluyla yeterli kan temizliği gerçekleşemezse, vücutta toksinler giderek artarsa, zehirleyici maddeler artarsa gibi bu tür hizmetler zamanında kemik iliği dokusuna ulaştırılamadığı zaman kemik iliği daha güzel hizmet veren kan hücrelerini üretemez. Bundan da hizmeti veremeyenler mağdur olur. Yani vücutun diğer bölgeleri mağdur olur. Böyle bir karşılıklı hizmet paslaşmasındaki aksamalar söz konusudur. İşte kırmızı kan hücrelerinin üretimini ve kaliteli bir şekilde olgunlaşmasını sağlamak gibi önemli bir görev vardır. Sadece bu mu? Hayır. Beyaz kan hücreleriyle ilgili, yani savunma hücreleriyle ilgili de üretim görevi vardır. Kemik iliği bu kadar önemli bir organdır. Civan perçemi şifalı bitkisi bu organ üzerinde ana etkili bitkilerden bir tanesidir. Yani ne demektir bu? Yönetici bitkidir. Yani kemik iliğine sindirimden gelecek hizmeti yönlendiren bitkilerden bir tanesidir. Dolaşımdan, solunumdan vesaireden gelecek hizmetleri yönlendiren bitkiler. Peki kimi yönlendirecek civan perçemi? Kişinin yapısına uygun diğer bitkilerin etkilerini yönlendirecek. Dolayısıyla kişiye uygun bitkiler seçilip civan perçemiyle birlikte düzenli bir kullanım ortaya çıktığında kişinin kemik iliğiyle bünyesinin diğer sistemler arasındaki doğru paslaşma, doğru hizmet alışverişi tesis edildiğinden, bu aksamalar ortadan kalktığından hastalık sebepleri de ortadan kalkmış olacak. Böylece iyileşme gerçekleşmiş olacak. Tıbbi tedaviler hastalıklarımızın sonuçlarını ortadan kaldırırken bitkiler de sebepleriyle bu güzelliği bize sunacak ve hızlı bir şekilde iyileşme gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Ama bunlar dediğimiz gibi rastgele yapılmamalı. Mutlaka bu konuda kişiye özel bitkisel tedavi gerçeğini ihmal etmemeli değerli dostlarım. Efendim bazı örnekler de verelim. Mesela civan perçemi şifalı bitkisi kime uygun sorusu yok burada. Kime uygun olacağını bilemeyiz. Tamamen örnek veriyorum. Civan perçemi şifalı bitkisi sindirim sorunlarında aynı safa, hindiba, pelin otu gibi şifalı bitkilerle uyum sağlayabilir. Uyum sağlayan bitkilerdendir. Mesela işte birinci şahısta aynı safa bitkisiyle uyum sağlayacak bir durum söz konusuysa bir başka şahısta hindiba ile uygun düşebilir. Bunu ne belirler? Bunu kişinin yapısındaki gerçekler belirler. Biraz daha detaylandırırsak mesela kişinin kemik iliği kanseri yaşıyor. Kemik iliği sorunu var ya da kan kanseri sorunu var. Aynı zamanda da kişinin safra kesesiyle ilgili problemi de var. Şimdi civan perçemi bu kişide hangi bitkiyle daha iyi bir işbirliğine girer? Burada 30 küsür bitkinin seçilip programlanmasından bahsediyoruz. Bunlar bir iki örnek olarak karşımıza çıkıyor. Burada bu kişide sindirim boyutundan kemik iliğine gelecek hizmetleri desteklemek için civan perçemi pelin otuyla desteklenmeli. Kişinin eğer safra problemi var ise. Misal, bu tamamen misal. Ahmet'e mi uygun, Mehmet'e mi uygun bunu bilemiyoruz. Karaciğerle ilgili sorunu varsa aynı kişinin civan perçemi burada hindiba ile desteklenebilir. Aynı zamanda hindiba böbrekler için de son derece yararlı etkilere sahiptir. Bu manada ne kadar detaylar karşımıza çıkıyor görüyorsunuz. Kişinin hepatitle ilgili ya da mide kanseriyle ilgili bir sorunu varsa aynı zamanda ya da işte gastrit, ülser vesaire, yani mide iç cidarında bir takım yaralanmalar, zedelenmeler, bir takım deformasyonlar söz konusuysa o zaman bu kişide civan perçemi aynı safa bitkisiyle daha iyi bir etkileşime girer, daha iyi bir hizmet alışverişi yapar. Yani sindirimden kemik iliğine taşınacak hizmeti daha iyi destekler. Bu seçimler kişinin sistemlerinde yaşadığı rahatsızlıklarla alakalı seçilmeli bu bitkiler. Burası önemli. Dolaşım sisteminde mesela at kestanesi, hindiba yine ıhlamur çiçeği gibi bitkilerle iyi bir uyum gösterebilir. Efendim solunum sisteminde kılıç otuyla, sinirli otla iyi bir uyum sağlayabilir. Bunları çoğaltabiliriz değerli dostlarım. Yani bunlar tamamen örnektir. Hangi bitkilerle daha yakın işbirliği içine girer, hangi sistemlerde, hangi rahatsızlıklarda, bunlar tamamen kişiye özel bir inceleme ile belirlenmeli ve o zaman Allah'ın izniyle istenen güzel neticeye hızla ulaşmak mümkün. Peki kemik iliği boyutunda rahatsızlık yaşayan değerli dinleyicilerimiz ne yapmaları lazım? Mesela kemik kanseri gibi şikayet olanlar, efendim tüm kemikliği ile ilgili işte tümör rahatsızlıkları, efendim işte kanla ilgili, kan hücreleriyle ilgili, kansızlıkla ilgili, efendim kan kanseriyle ilgili birçok boyutları var malumunuz. Rahatsızlık yaşayan, yani kemikliği kökenli rahatsızlığı olan kişiler civan perçeminin yönlendirici etkisinden diğer bitkilerin de etkilerini, hizmetlerini kemik iliğine taşıma ve oradaki anormalliği ortadan giderme noktasındaki bu vazifesini yapabilmesi için civan perçeminden nasıl yararlanmak lazım? Bir defa kişinin yaşadığı özellikle tıbbi teşhisli rahatsızlıkları ve günübirlik yaşadığı rahatsızlıklar neyse bunlar tespit edilmeli. Biz bu noktada bu tespitlere göre hangi bitkilerin bu kişinin bünyesindeki rahatsızlıklara fayda vereceğini o zaman seçmek mümkün olduğunu söylüyoruz. Böyle bir gerçek söz konusu değilse, kişi ortada yokken kemik iliği kanserine şu formül, efendim işte kan kanserine şu formül, işte şu hastalığa bu formül gibi, hastalığı yaşayan kişi ortada yoksa herhangi bir formülasyon yapılmamalı. Yapılmamalı. O tür formülasyonlar zaten tıbbi ilaçlar boyutunda yapılmış vaziyette ve önceden yapıldığı için herkese aynı uyumu gösteremediği için kişiye göre yan etkileri de farklılık göstermektedir. Çok dikkatli kullanmak icap ettiğini hepimiz biliyoruz. Aynı durumu bitkiler için uygulamanın bir gerekçesi, bir mecburiyeti söz konusu değil. Tıbbi ilaçlar için bu durum mecburidir. Çünkü hastalıkların sonuçlarına göre etkileri düzenlenmiştir. Bu başka bir türlü olamaz. Ama bitkiler sebeplere göre etki yaptığı için kişiye göre seçilmeli ve her mevsim taze taze Cenab-ı Hakk'ın yaratıp bizlere ikram ettiği bu nimetleri usulüne uygun kullanmak gibi bir imkanımız her zaman var. Yani önceden yapıp hazırlamanın anlamı nedir? Siz biliyorsunuz bunun anlamını. O zaman bu yanlışlığa sizler düşmeyin değerli dostlarım. Bitkiler dünyasında hastalığınızı iyileştirici şifalarla buluşmak için mutlaka kişiye özel bir program yapılmasına önem verin, özen gösterin. Bu programların da üstünkörü yapılmasına asla müsaade etmeyin. Bir iki soruyla, efendim böbreğinde ne var, kalbinde ne var, işte şu var mı, bu var mı, bir iki soruyla bu iş aydınlanamaz. En az 50 küsür soru cevaplanmalı ki detaylı bir şekilde bitkilerden yararlanacak bünyenin gerçekleri ortaya çıksın. Ona göre bitkiler de detaylı bir şekilde seçilmeli. Ortalama 30 küsür bitki bu konuda seçilip dörderli gruplar şeklinde programlanmalı. Hadise bu. Evet sevgili dostlarım, sigaranın zararlarından da bahsettik. Özellikle kemik iliği üzerindeki etkilerini kısaca vurguladık. Aman siz olun, bu illetten hızla kurtulun. Efendim geldik programımızın sonuna. Programımızın parolası ve işareti hemen tekrarlayalım ve kapanışı yapalım. Parolamız sağlık için 3 barış. İşareti kendin için bitkilerle tanış diyoruz ve hepinize hayırlı günler diliyorum. Haftaya inşallah başka bir konu başlığında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.
0: İnsana dair hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: özkonakkuyumcu.com. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
5: Hacı Baba Lokumları.

0: Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
7: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
10: Saat 18.
11: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
12: İslam'da cemaat olmanın gerekliliği 2. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi vasat bir ümmet kıldık. Bakara Suresi 143. ayet-i kerime. Burada vasatın manası adaletli, hayırlı ve faziletli demektir. Ayet-i kerimenin ifadesiyle bu ümmet faziletli bir ümmettir. İmam Tirmizi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh yoluyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ayetteki vasatan kelimesinin adlen, adaletli şeklinde tefsir edildiğini rivayet etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde vasat kökünden olup ismi taftil kalıbında kullanılan evsat kelimesi de en adaletli, en hayırlı anlamında kullanılmıştır. Allah Celle Celaluhu bu ümmeti insanlara şahitlik yapacak faziletli bir ümmet kılmıştır. Dolayısıyla bu ümmet beşeriyetin önderi ve lideri konumundadır. Allah Celle Celaluhu insanlığın yularını bu ümmete vermiştir. Bu ümmet Allah'ın dinini koruma ve kıyamete kadar bütün alemlere rahmet olarak indirilen onun şeriatini muhafaza ile sorumludur. Bundan dolayı bu ümmet kıyamet günü ilahi mahkemede bu dini insanlığa ulaştırıp ulaştırmadığından mesul tutulacaktır. Bu ümmetin geçmiş peygamberlerin ümmetlerine de şahitlik edeceğine dair sahih hadisler vardır. İmam Buhari'nin Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet etmiş olduğu bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Nuh aleyhisselam kıyamet günü çağrılır. O da buyur emrine amadeyim ya Rabbi der. Allahü Teala ona sana gönderilen dini, vahyi insanlara tebliğ ettin mi der. O da evet ettim ya Rabbi der. Bunun üzerine onun ümmetine Nuh size tebliğ yaptı mı denilir. Onlar bize herhangi bir uyarıcı gelmedi derler. Allah Celle Celaluhu senin ümmetine tebliğ yaptığına kim şahitlik yapacak ey Nuh buyurur. Nuh aleyhisselam da Muhammed'in ümmeti diye cevap verir. Ve ümmeti Muhammed Nuh aleyhisselama şahitlik yaparlar. İşte bu hadis Allahü Teala'nın biraz önce geçen şu sözünü izah etmektedir. İşte böylece sizi insanlığa şahitler olmanız ve Resulün de size şahit olması için vasat, adaletli, hayırlı bir ümmet kıldık. Ümmeti Muhammed yeryüzündeki görevini çok iyi idrak etmeli ve Allahü Teala'nın omuzlarına yüklediği bu önemli yükün farkında olmalıdır. Bu ümmet Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda peygamberler gibi bu davadan beşeriyetin hidayetinden sorumlu tutulacak ve insanlara yönelik yaptıklarından hesaba çekilecektir. Ey ümmeti Muhammed, siz şahit bir ümmetsiniz. Siz Allah'ın dinini muhafaza etmek için emanet kendisine teslim edilmiş bir ümmetsiniz. İbn Zeyd kıyamet günü şahitlerin dört çeşit olduğunu söyler. 1- Melekler. Allahü Teala Kaf suresi 21. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O gün herkes yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir. Ayette geçen sürücü ve şahidin iki melek oldukları, birinin mahşere sevk etme, diğerinin de amellere şahitlik etme görevini yerine getirdikleri söylenmiştir. İkincisi peygamberler. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak. Nisa suresi 41. ayet-i kerime. Üçüncüsü ümmeti Muhammed. İşte böylece sizi insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi vasat bir ümmet kıldık. Bakara suresi 143. ayet-i kerime. Dördüncüsü ise azalar. Dillerinin ve ellerinin aleyhlerinde şahitlik edecekleri o kıyamet günü. Nur suresi 24. ayet-i kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahitliği bizim hakkımızda hüccet olduğu gibi Allahü Teala'nın bu ümmeti diğer milletlere şahit ve onlar hakkında sözü geçerli, adaletli bir ümmet kılmıştır. Bu ümmet kıyamet günü onlara şahitlik yapacaktır. İnsanlardan bir grup ben cemaatten ayrılıp kendimi eğitip yetiştireceğim. Sonra daha olgun bir şekilde cemaate katılıp çalışacağım diyor. Ve bunu samimi bir şekilde dile getiriyor. Biz onlara deriz ki gerçek terbiye ve eğitim ancak cemaat içerisinde olur. Gerçek terbiye ve eğitim ancak bu din yolunda çalışmayla olur. Kur'an-ı Kerim hazinelerini ve sırlarını yerinde oturanları açmaz. Bu din yaşanılarak anlaşılır. Sadece kitap okumakla anlaşılmaz. Emri bil maruf ve nehyi anil münker kesinlikle her Müslümana farzdır. Kişinin eksikliği bu farizayı terk etmesini veya eksik yapmasını gerektirmez. Kendisi namaz kıldığı halde karısı açık olan bir kişiye neden senin hanımın kapanmıyor, öyleyse sen namazı da terk et denir mi? Bunu hangi mantık kabul eder? İbn Arabi Ahkamul Kur'an adlı eserinde şöyle diyor. Kesinlikle emru bil maruf ve nehyanil münker her Müslümanın henüz bütün günahlardan temizlenmemiş ve tam olgun olmasa dahi yapması gereken bir vecibedir. Bu işi yapacak kişilerin tam olgun ve adaletli olması ehli bidate göre şarttır. Her Müslümanın kendi nefsine yönelik yapması gerekenler olduğu gibi etrafındakilere yönelik de yapması gerekenler vardır. Onlara bilmediklerini öğretmek ve onları doğruya yönlendirmekle yükümlüdür. İlim ehlinden mahir olanlar, kötülükten sakındıran kişinin bu işi yapabilmesi için kendisinin tamamen günahlardan sıyrılmış, tertemiz bir kişi olması şart değildir. Belki de günahkarlar da birbirini kötülüklerden sakındırabilir demişlerdir. Bazı usulcüler birbirine kadeh takdim edenlerin dahi birbirini uyarması farzdır demiş ve şu ayeti delil getirmiştir. Yaptıkları kötülüklerden birbirini sakındırmıyorlardı. Maide suresi 79. ayeti kerime. İmam Cessas şöyle demiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerine getirilmesinin lüzumiyeti bakımından emru bil maruf ve nehyanil münker farizasını diğer farzlarla aynı derecede tutmuştur. Ümmetin selef ve halef bütün fakihleri de bu konuyu böyle anlamış ve vücubiyetine hükmetmişlerdir. Bir fırka emru bil maruf ve nehyanil münkerin vacip olmadığını iddia ederek şu ayeti delil getirmiştir. Ey iman edenler, siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O size yaptıklarınızı bildirecektir. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Hazreti Ebubekir radıyallahu an insanların bu meseleyi yanlış anlamasından ve emrü bil maruf ve nehyanil münkerin üzerlerine vacip olmadığını iddia etmelerinden korkmuş ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz bu ayeti okuyor fakat yanlış anlıyorsunuz. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle duydum. İnsanlar münkeri görüp de değiştirmezlerse Allahü Teala'nın azabının onları kuşatması yaklaşmış demektir. İmam Tirmizi Ebu Ümeyye Eşşabani'den şöyle rivayet etmiştir. Ebu Salabe el-Haşeni'ye gittim ve ona bu ayeti nasıl anlıyorsunuz diye sordum. O da Allah'a yemin olsun ki ben onu en iyi bilenlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sordum. O şöyle buyurdu. Emri bil maruf ve nehyu anil münkere devam edeceksiniz ta ki terk edilmeyen cimrilik, tabi olunan heva, tercih edilen dünya ve herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğünüz zaman kendine sahip çık, avamı terk et. Kesinlikle gelecekte öyle günler vardır ki o günlerde sabretmek ateş korunu avucunda tutmak gibidir. O günlerde din için çalışanların mükafatı sizden çalışan 50 kişinin mükafatı kadardır. İmam Cessas şöyle der. Şu ana kadar Kur'an-ı Kerim'den naklettiğimiz ayetler ve Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadislerle emri bil maruf ve nehyu anil münkerin farziyeti ispat edilmiştir. Tabii ki bu farz-ı kifayi olan bir farzdır. Yani yeterli kişiler tarafından yerine getirildiğinde diğerlerinin boynundan düşer. Bunun farziyetinde ber, iyi mümin ve facir, günahkar fark etmez. Her ikisine de farzdır. Çünkü bir kişinin bazı farzları terk etmesi, diğer farzları da terk etmesini gerektirmez. Bilmiyor musun, namazı terk eden bir kişinin orucu ve diğer ibadetleri de terk etmesi doğru olmaz. Emri bil maruf ve nehyu anil münkerin hükmü de bu şekildedir. İslam'ın bazı emirlerini yerine getirmeyenlerin bunu da terk etmesi söz konusu değildir. Cessas'ın emri bil maruf ve nehyu anil münker farz-ı kifayidir sözü kendi zamanı içindir. Çünkü o zaman Allah'ın şeriatı hakim ve bazı valilerin şahsi yanlışlıklarının dışında Allah'ın hükmüyle hükmedilen bir ortam vardı. Bugün ise Allah'ın dininin hakimiyeti zayi edilmiş, Allah'ın yasakları ve hudutları çiğnenmiş bir durum söz konusudur. Bunun için böylesi bir ortamda La ilahe illallah sancağını yüceltmek ve bu toplumu uyarmak her Müslüman erkek ve kadına farz-ı ayn olmuştur. Mümin olan kişi fakihlerin bu konuyu İslam dinindeki gerçek yerine oturtmak için verdikleri fetvalar karşısında hayranlığını gizleyemez. Bu fetvalar karşısında insanın kalbi ferahlıyor. Çünkü bu rükün yok olursa İslam'ın hepsi yok olur. Bu rükün din kalesinin emin bekçisidir. Bekçi yok olunca kalede delik açılmaya başlar. Ve işte o zaman Allah'ın kulları helak, memleketler ise toz duman olur ve yeryüzünü fesat kaplar. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğerleriyle savması olmasaydı, elbette yeryüzü alt üst olurdu. Lakin Allah bütün insanlığa karşı lütuf ve ihsan sahibidir. Bakara suresi 251. ayet-i kerime. Yani iyilerle kötüler arasındaki çekişme ve savaşların devamı Allah'ın fazl-ı kereminden, insanlık için konulmuş ilahi bir kanundur. Çünkü bu olmazsa yeryüzünde batıl yayılır ve beşeriyet ifsat olur. Gerçekten insan bu büyük vazife, emri bil maruf ve nehyu anül münker karşısındaki gerilemesini görünce kendisinin ne kadar basitleştiğini anlıyor ve kalbinin derinliklerinde eksikliğini çok açık bir şekilde hissediyor. Ben o uzun tarih sürecinde bu dini himaye eden şahısları gözümün önüne getirmek için gözlerimi yumuyor ve düşünüyorum. Bakıyorsun, onların hayatları gözünün önüne geliyor. Uzaklardan İbrahim Aleyhisselam'ı, ondan sonra sırasıyla diğer peygamberleri, Ashab-ı Uhdud'u, gerçeği anlayıp Firavun'a karşı gelen sihirbazları, önderlerinin ardında Resulullah'ın ashabını, sonra Ahmet İbni Hanbel, İbni Teymiye, Seyyid Kutup ve Abdülaziz el-Bedri'leri görüyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle emru bil maruf ve nehyu anil münkerin merhalelerini belirtmiştir. Sizden her kim bir kötülük, münker görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Eğer ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin. Bu imanın en zayıf noktasıdır. Münkeri elle giderme imkanı varken sadece dili kullanma, sözle giderme imkanı varken de sadece kalple buğz ederek geçiştirmek caiz değildir. Haramların işlenmesi ve hududullahın çiğnenmesi toplumsal yaşamı ve emniyeti tehdit eden çok ciddi bir tehlikedir. Böylesi bir hastalık eğer uygun bir şekilde tedavi edilmezse toplumda iyice yayılır. Toplumun değerleri kaybolur ve azgınlarla baş edilemez hale gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplumun durumunu çok ince bir şekilde tasvir etmiştir. Öyle ki bir kişinin bozgunculuğuna müsaade edilirse toplumun hepsi yıkılıp darmadağın olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır buyurmuştur. Numan İbni Beşir radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Allah'ın çizdiği sınırda durup yasakları çiğnetmeyen ile yasakları çiğneyenin durumu gemiye binen şu topluluğun durumu gibidir. Kura çektiler. Kura sonucu bazıları geminin üst katına, bazıları da alt katına yerleşti. Altta olanlar su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçerek su alıyorlardı. Dediler ki biz su almak için bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek. Bu durum karşısında gemide olanlar eğer onları delik açmaya bırakırlarsa hepsi helak olur. Eğer ki onları o yanlıştan alıkoyarlarsa kendileri de gemideki olan herkese kurtulur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Allah'ın indirdiği kitaptan herhangi bir şeyi gizleyip onu az bir paha ile değiştirenler yok mu? İşte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır. Bakara suresi 174. ayet-i kerime. Bu ayet Yahudiler hakkında inmiştir. Çünkü onlar insanları Allah'ın dininden alıkoymak için Peygamberimizin Tevrat'taki sıfatlarını değiştiriyor ve gizliyorlardı. Ancak asıl itibar lafzın umumiyetine olup sebebin hususiyetine değildir. Kaidesince ayetin lafzı Allah'ın dinini, kitabını ve şeriatini gizleyen herkesi kapsamaktadır. İbn Abbas şöyle demiştir. Bu gibi ayetlerde son söz şudur. çok esaslı bir kaide vardır ki o da şudur. Allah-u Teala'nın ehli kitabı zemmettiği her konudan Müslümanların da sakınması gereklidir. Fahrur Razi bu ayet dinen açıklanması vacip olan herhangi bir bilginin gizlenmesinin haram olduğunu ifade eder demiştir. Kurtubi ise şöyle der. Bu ayet her ne kadar Yahudi bilginleri hakkında inmişse de dünyalık herhangi bir meta elde etmek için hakkı gizlemeyi tercih eden Müslümanları da kapsamaktadır. Allah'ın dini için çalışmayan, kılını dahi kıpırdatmayan ve emru bil maruf ve nehyu anil münker yapmayanların yaratıcının katında kendilerini bekleyen kötü varış yerini bilmeleri gerekir. O yaratıcı o gün onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye etmeyecektir. Onlar için orada elem verici bir azap hazırlanmıştır. Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Onlarsa bunu kulak ardı ettiler ve o verdikleri sözü az bir dünyalığa değiştirdiler. Yaptıkları alışveriş ne kötüdür. Âl-i İmrân Suresi 187. Ayet-i Kerime. Bu ayette de ehli kitaptan bahsedilmiştir. Ancak bütün müfessirlerin görüşü bu ve benzeri ayetlerin onları ve onların dışında olup ta onlara benzeyen herkesi kapsadığı yönündedir. Hasan-ı Basri ve Katade rahimehullah bu ayetler kendisine kitaptan az da olsa ilim verilenler hakkındadır. Her kim kitaptan bir şey biliyorsa onu öğretsin. İlmi gizlemekten son derece sakının. Çünkü onu gizlemek helaktir buyurmuşlardır. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir. Allahü Teala cahillerden öğrenme sözü almadan önce alimlerden öğretme sözü almıştır. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu an Allahü Teala kitap ehlinden kitabı açıklamaya dair söz almasaydı ben size hiçbir şey anlatmazdım buyurdu ve biraz önceki okumuş olduğumuz ayeti okudu. Muhammed İbni Kab da şöyle demiştir. Hiçbir alim için ilmini açıklamayıp sükût etmesi, hiçbir cahil için de cehaletini gizlemesi caiz değildir. İlmi gizleyenin tevbesinin o gizlediğini açıklamanın dışında hiçbir şekilde kabul edilmeyeceği şimdi zikredeceğimiz ayette çok açık bir şekilde vurgulanmıştır. İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder. Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyenim. Bakara Suresi 159 ve 160. Ayet-i Kerimeler. Ayet-i Kerime'de Allah Celle Celaluhu ilmi gizleyenin tevbesinin ancak bir şartla kabul edeceğini beyan etmiştir ki o şart da o kişinin gizlediği o hakikati açıklamasıdır. Ayette geçen El-Huda kelimesi gerek Kur'an'da gerekse sünnette bütün akaid ve şeriatı kapsar. Bugün hakkın ve hakikatin açıklanması tek kişinin altından kalkamayacağı kadar ağırdır. Bunun içindir ki bu işin netice vermesi için büyük gayretlere ihtiyaç vardır. İhlaslı ve samimi kişilerin bir araya gelip omuz omuza vermesi, imkanlarını ve işlerini düzene koyup belirli bir program dahilinde çalışmaları kaçınılmazdır. Allah'ın dini için çalışmayı terk edenlerin kendilerine acımaları ve Allah'ın, meleklerin, yeryüzünde yürüyen ve uçan canlıların lanetlerinin kendilerine dokunmasından sakınmaları gerekir. Onların gecikmeden tekrar hayırlı işlere başlamaları ve hatta hayırda yarışmaları, emri bil maruf ve nehyu anil münker yapmaları gerekmektedir ki Allah'ın izniyle sadık mücahitlerin sevabına nail olsunlar. Abdullah Hazan, İslam'da cemaat olmanın gerekliliği 2.

Sketch. Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
3: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda

0: Amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Rizayn Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
0: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
9: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 33-34. Hazreti Yusuf'un duası. Yusuf dedi ki: Rabbim, benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım.
2: Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Çünkü o her yakarışı işiten ve her tuzağı fark edendir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: hiçbir küçük günahı önemsiz ve basit görme. Çünkü büyük günahlar küçük günahlardan dallanıp budaklanır. Denilmiştir ki, kim ibadette Allah'a yakın oldu, o halk içinde kimsesiz ve garip oldu. Denilmiştir ki, kusurunu itiraf eden insan daima övülür. Kusuru itiraf etmek, Allah katında itibar sahibi olmanın işaretidir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
6: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
10: Disibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
11: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karaköyler Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.

0: Sessiz yığınların sesi. Ha, ha, ha, mutluluk yolu. Ha, hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzeriniz olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz sevinç ve üzüntülerle imtihan. Evet, hayat birbirini takip eden sevinç ve hüzün dalgaları gibidir. İnsan bazen ummadığı bir nimetle sevince gark olurken, bazen de hiç hesapta olmayan bir musibete, bir sorunla sarsılır. Bu iniş çıkışlar aslında her mümin için özel olarak dizayn edilmiş bir imtihan programıdır. Yani sevinçler, üzüntüler insan için bir imtihan alanı olduğundan dolayı yani bunlar rastgele olan şeyler değil. İnsan yaşadığı hayat içerisinde, yaşadığı anlarında sevineceği, üzüleceği hususlarla, tablolarla, olaylarla karşılaşabilir. Bu gayet tabii bir durumdur. Dolayısıyla bu konuda işte imtihan dediğimiz hadise burada kendini göstermiş oluyor. Yani imtihan gereği insan sevinçle de üzüntülerle de ne yapıyor? Karşılaşabiliyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bu hususu şöyle beyan ediyor. Andolsun ki sizi biraz korku, açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle, fakirlikle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdeler olsun. Bakara suresinin 155. ayette İşte biz insanı çeşitli şekilde deneriz. Sabredenlere müjdeler olsun buyuruyor. Bu deneme işin üzücü olaylar açısından bakıldığında biraz korku, açlık, mallardan, canlardan eksiltmekle, yakınlarının ölmesi, fakirlik ve çeşitli sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Ve sabredenlere müjdeler olsun buyuruyor ayet-i kerimede. Yani sıkıntıyla karşılaştığınızda sabredin. Bu bir imtihan gereğidir deyin ve aynı zamanda bu karşılaştığın sıkıntının daha da ağır bir şekilde kişiyi etkilememesine sebep olur sabretmek. Şimdi insanlar bu konuda eğer bu işin bilincinde olanlar sevinç ve üzüntülerle karşılaştığında ne yapmalıyım sorusunu herkes kendine sorması gerekiyor. Çünkü her an insan onu sevindirecek bir şeyle karşılaşabildiği gibi onu üzecek bir şeyle de karşılaşabilir. Onun için işte sevindiğimizde Allah'a şükretmemiz ve sevincimizi kendimiz hissettiğimiz gibi diğer insanlara da onların da sevinmesine katkı sağlamalıyız. Allah'a hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. Sıkıntılardan uzak için dua etmeliyiz. Dolayısıyla sevinçlerle de üzüntülerle de karşılaştığımızda nasıl davranacağımızı da bilmemiz önem arz ediyor. Yani bazı insanlar iyi şeylerle karşılaştığında, onu mutlu edecek bir şeyle karşılaştığında bu bir tesadüf olayı değil. Bu bir imtihan gereği. Çünkü ikisi de nefsin ve şeytanın işine gelen şeyler olabiliyor. Yani siz sevindiğinizde sevin sevin çok güzel. Nefis ve şeytan bunu seyretmez. Çünkü nefis ayet-i kerimede de beyan edildiği gibi şiddetle kötülüğü emreder, kötülüğü şey yapar, tercih etmeni sağlar. Şeytan da zaten nefis de şeytan birbirleriyle ortak çalışır. Şeytan akla getirir, nefsin de işine gelirse, ki geliyor genelde, o da kabul edebiliyor. Veya etmeyebilir. İşte dediğimiz gibi kişi eğer boşlukta kalırsa, yani başına gelecek sevinç ve üzüntüler konusunda neler yapmalıyım, şöyle şöyle yapmalıyım veya şöyle şöyle yapmamalıyım gibi bir ön hazırlık yoksa hazırlıksız yakalanmış olabiliyor. Mesela insan işte bir iyi haber geldi veya iyi bir şeyle karşılaştı. Yapacağı şey çok zor değil. Allah'ım sana şükürler olsun. İnşallah bu iyi şeyi en iyi şekilde değerlendirmeyi nasip etsin. Ve diğer kardeşlerimize de Rabbim böyle sevinçler, böyle huzur, böyle imkanlar nasip etsin diye hem kendi için, hem eşi, çoluğu, çocuğu için, hem diğer insanlar için işte dua etmeye, şükretmeye vesile olur. Veya üzücü bir olayla da karşılaştığında dediğimiz gibi yine sabreder. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenlere hesapsız mükafatlar verileceği beyan ediliyor ayet-i kerimede. Gerçekten sabır biraz böyle insanın kendini olaylar karşısında, üzücü olaylar karşısında kendini durdurması çok önemli. Bu hem Allah'ın hoşnutluğunu, rızasını kazanmaya, hem de kendinin daha fazla yıpranmasına, daha fazla feryat figan etmesine, daha fazla depresyona girmesine veya işte strese girmesini engeller. Yani insan bir sıkıntıyla karşılaştığı zaman bu tesadüf eseri değil, şundan bundandan ziyade bir sıkıntıyla karşılaşmış, çeşitli sıkıntılarla karşılaşabilir diyor. Demin de ayet-i kerimede beyan edildiği gibi Bakara suresinin 155. ayetinde. Allah-u Teala'nın çeşitli şekilde insanı denemesi, insanı sınaması hadisesi sıkıntıdır. Gelir, gelebilir. Tabii ki biz sıkıntının gelmesini beklememeliyiz. Böyle sıkıntı içerisinde acaba işte ne zaman sıkıntı gelecek veya işte işlerim ne zaman bozulur veya işlerim ne zaman kötü bir duruma düşer veya işte yarın ne olacak, işte bu işe başladık ama işe devam edecek miyiz, edemeyecek miyiz gibi şeylerden sakınmak gerekiyor. Bazı insan üzüntüye uğramadan strese giriyor, üzüntü yaşıyor. Mesela bir imkana kavuşmuş, şükredecekken bunun sıkıntısını yaşıyor. Ya bir imkana kavuşmuş, bunun sıkıntısı değil, bunun huzurunu yaşaman lazım. Önce Allah'a şükretmen lazım, gereğini yapman lazım. Dille şükür edildiği gibi, elhamdülillah sana şükürler olsun dendiği gibi halle de şükretmek. Hangi husustan dolayı sevinmişsen, hangi olay sana bu sevinci yaşatmışsa şükretmek ve onun gereğini yapmak. Yani hal ile şükür denmekti buna. Dolayısıyla bir de kalple şükür var. Yani bunun Allah'tan geldiğine, Allah'ın bir nimeti olduğuna, şükür etmek, hamd etmek gerektiğine ve bunun gereğini yapmak gerektiğine, onu diğer insanlarla da paylaşmak noktasında da değerlendirilmesi önem arz ediyor. Şimdi demin de temas ettiğimiz gibi üzücü olaylar iki açıdan değerlendirmek lazım. Bir, daha üzücü olay gelmeden ya gelirse diyor. Bu olumsuz düşünce. Yani iki düşünce vardır. Olumlu ve olumsuz. Ne abartı bir şekilde her şeyi toz pembe görmek gerekiyor, ne de her şeyi olumsuz görmek gerekiyor. Mesela bir tanıdığımız var. Ameliyat olacak. Daha ameliyat olmadan ya işte ameliyatım iyi geçmezse, işte ameliyattaki doktor efendim iyi ameliyat yapmazsa, işte şöyle olursa böyle olursa diye daha ameliyatına bir hafta var, 10 gün var. Onun daha stresini yaşıyor. Şöyle olursa, ya ortada bir şey yok ki. efendim ya ameliyatım iyi geçmezse, ya masada kalırsam, ya eğer ömrüm bitmişse o masaya gidene kadar da zaten, ameliyat masasına gidene kadar da zaten vefat edersin. Veya orada vefat etmen gerekiyorsa da orada edersin. Yani onu sen bilemezsin ki. Her canlı ölümü tadacaktır diyor ayet-i kerimede. Ne zaman tadacağı insanın belli değil. Her an olabilir. Her an. Dolayısıyla bunu sadece işte ameliyat olacağı zaman veya herhangi bir olay karşısında değerlendirmek gerekmiyor. Olumsuz düşünceye kapılmamak gerekiyor daha doğrusu. Bakıyorsunuz kişi işte bir şey yapacak. İşte ya o işim olmazsa ya bilmem ne olmazsa bilmem ne olmazsa. Ya bir başta bir onu o zaman gelsin. Yani ameliyat açısından baktığımızda zamanı gelsin, dua et, Allah'a hamd et, gerekeni yap, gereken tedbirleri al, araştır hangi hastaneye gitsen daha iyi olacağına dair. Ondan sonra gerekeni yaptıktan sonra yani takdir Allah'ın, dua et, ya Rabbi ameliyatım işte hastalığın geçmesi için nasip et, geçmesini nasip et diye. Dolayısıyla elinden geleni yapmakla mükellef insan. Birisi şöyle diyor, aklıma geliyor, aklına gelir, şeytan getirir bir şey yapılı olacağı zaman, hele böyle çok önemli bir şeyse, işte ameliyat gibi veya bir başka bir şey de olabilir, senin canın sıkmaya çalışır, üzüntüye, yani seni üzmeye çalışır, üzülmeni ister daha doğrusu. Çünkü üzüldüğün zaman yanlış işler yapma durumu söz konusu oluyor. En azından senin moralin bozuluyor. Başkasının moralini bozma durumu var. Mesela bir insan böyle kendi kendini, canını sıktıktan sonra birisi bir şey söylüyor. Ya canım zaten sıkkın, canım zaten moralim bozuk, sen de tam üzerinde bir şeyler söylüyorsun diyerek tabii karşı tarafı da ne yapmış oluyor? O moral bozukluğunu yansıtmış oluyor. Hem kendine zarar veriyor hem de karşısındaki kişiye. Evet. Yani bu manada işin olumlu tarafını düşünmek lazım. Olumlu tarafını düşündüğün zaman olumluluk olumluluğa götürür, olumsuzluk da olumsuzluğa götürür. Mesela ben insan, bazısı diyor ki benim diyor her işim diyor ters gidiyor diyor. Yine bir arkadaş anlatıyor. Diyor ki işte ben diyor postaneden birisine bir şey gönderecektim. Ve demiş ki işte o postanedeki elemana, görevliye, ya benim işlerim hep ters gidiyor. İşte şu numaraya gidecek. Dolayısıyla şu hesaba gidecek. Aman yanlış olmasın demiş. Oradaki görevli de ya ne biçim konuşuyorsun yani? Akşama kadar yaptığımız işi bize mi öğretiyorsun? Ya ben anlamam demiş. Benim işim ters gidiyor. Ya demiş bırak ters gidiyor, mers gidiyor. Ben ne gerekiyorsa yaparım. Ve neyse kişi işlemi bitmiş. Tam diyor dışarı çıktım, bir baktım verdiği kağıtta dekontuna baktım, bir baktım yanlış. Gittim diyor işte söyledim. Ya baksana yanlış olmuş. Ya yanlış oluyor, yanlış oluyor, yanlış oluyor dersen işte böyle de olabilir demiş. Yani hep ya, daha başlamadan yanlış oluyor, yanlış oluyor, benim işim ters gidiyor. Sen bunu baştan kabul edersen olayların böyle ceyran etme durumu söz konusu olabiliyor. Yani olumlu düşün ya. Benim işim ters gidiyor. Niye yani böyle şeyi, ön yargıyı şey yapıyorsun, besliyorsun? Hem ön yargı içinde oluyorsun hem bu ön yargının olumsuzluğuna katkı sağlıyorsun. Evet. Demek ki biz bir şey yapacağımız zaman dua edeceğiz. Ya Rabbi hayırlısıyla olmasın nasip eyle. İnşallah en güzel şekilde olur. Dua. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ayakkabınızın bağınızını bağlayacağınız zaman bile Allah'tan isteyin, dua edin. Eğilirsin kalkamaz. Nice insanları duyuyoruz. Ya diyor bir eğildim diyor belim tutulmuş diyor. Kalkamadım diyor. 2-3 kişi diyor hastaneye götürülmek zorunda kaldı diyor. Olabilir. Her şey olabilir. Onun için bir şey yapılacağı zaman Allah'tan hayırlısını istemek gerekiyor. Allah'tan yardım dilemek gerekiyor. Ya Rabbi bu işimin en güzel şekilde olmasını nasip et denmesi gerekiyor. Peki bu imtihan mahiyeti nedir? Yani evet biraz korku açtık mallardan canlardan. Çeşitli şekilde imtihan olacağımızı Rabbimiz beyan ediyor. Peki yani bunun mahiyeti, bunun durumu nedir? Neden hayatımız böyle zıtlıklarla doludur? Sevinçlerle, üzüntülerle, bazımıza iyi şeyler gelebilir, kötü şeyler gelebilir. Ve en önemlisi bu sınav nasıl başarıyla sonuçlanabilir? Nasıl başarıyla geçebiliriz? Bir, imtihanın mahiyeti baktığımız zaman şunu görüyoruz. Neden sevinç ve hüzün? Dünya hayatının geçiciliği ve imtihan sahnesi Allah Teala dünyayı bir imtihan meydanı olarak yaratmıştır. Ayette de açıkça beyan ediliyor. O ki hanginizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratan odur. Mülk suresinin 2. ayet. Kim daha güzel işler yapacağını denemek için hayat ve ölüm bunun için olduğunu Rabbimiz beyan ediyor. Bu hakikati en net şekilde ortaya koyuyor. Yani bu imtihan hadisesini en açık şekilde, en bariz şekilde ortaya koymaktadır. Nimetlerle imtihana baktığımızda şunu görüyoruz. Mal, mülk, sağlık gibi nimetler insanın şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğini gösterir. Evet, insan nimetlerle ve musibetlerle de sınandığı için insan malı, mülkü, sağlığı gibi nimetler insan bakalım bundan dolayı şükür mü edecek yoksa nankörlük mü yapacak? Yani bunun ortaya çıkması açısından imtihan olması hasebiyle bu böyledir. Şimdi insan işte bir bakıyorsunuz miras kalıyor kardeşlere. Bir bakıyorsunuz o mirasın değerlendirme konusuna geldiğinde kardeşler birbirine düşüyor. Yok işte sen iyisini aldın bana iyisi gelmedi. Yok şöyle oldu yok böyle oldu benim hakkım daha fazlaydı gibi bir bakıyorsunuz mirasla da insan imtihan oluyor. Her şeyle imtihan oluyor. Anneden, babadan, dededen, nineden neyse miras kalıyor. Bir bakıyorsunuz o miras işte anneden kalmış, babadan kalmış vesaire ama sana bir nimet olarak yansımış. Dolayısıyla bu nimetten dolayı Allah'a şükretmen lazım. Şükür dediğimiz gibi Allah'ım sana hamdolsun demek. İki, o malı, mülkü, imkanı paylaşırken hakkaniyete uygun olması gerekiyor. Yani karşılıklı anlayış olmalı. Mesela işte İslam fıkhında, İslam hukukunda erkeğe iki, kadınlara bir. Şimdi burada bu bir imtihan. Bazıları bu imtihanı geçebilir ve geçebiliyor. Tamam. Madem ki açıkça Kur'an-ı Kerim'de işte erkeğe iki kıza bir deniyorsa İslam hukuku da İslam alimleri de bunu böyle netleştirdiğine göre erkeğe iki olur, kıza bir olur. İki taraf da bunu kabul eder. Tamam. Ama günümüzde bakıyorsunuz ya olur mu? İşte her şey İslam'a göre mi ki? Efendim her şey İslam'a göre mi oluyor ki? Şimdi siz işte kıza bir erkeğe iki diyorsunuz. Genelde kız tarafı bunu şey yapıyor. İtiraz ediyor. Çünkü kendine az düşüyor diye. Öyle sanıyor. Bir de eşit tarafından kalır. Vesaire. Bu da bir imtihan. Aynı zamanda. Bazıları bu imtihanı geçiyor, bazıları geçemiyor. Mesela illaki böyle olacak diye bir şey yok tabii. Diyelim ki bazı erkekler de kabul ederse herkes birebir paylaşabilir. Yani erkeğe de bir olur, kıza da bir olur. Yani erkeğe iki kıza bir olmayabilir. Eşit bir şekilde paylaşabilirler. Bunun önü açık. Ama yok ben İslam'a göre paylaşılmasını istiyorum derse kişi, o da tamam derse böyle de olur. Böyle olur. Ama öbür türlü de olur. Anlaşırlar. Ya benim durumum iyi değil. İşte bunu ortadan bölsek nasıl olur? Teklif yaparsın. Kabul ederlerse, ki ederler, niye etmesin kardeş, kendinin durumu iyiyse, kız tarafının durumu iyi değilse bunu böyle paylaşabilir. Yani ortadan bölebilir. Hatta fazla da verebilir. Ne olacak ki? Yani neticede kardeşi ihtiyacı varsa, kendinin ihtiyacı yoksa al hepsini de diyebilir. Ya da tamam yarı yarı olsun der. Birebir olsun der vesaire. Yani mal, mülk, sağlık gibi nimetler de insan şükürmedecek, imtihan olduğunu mu bilecek, yoksa bir fırsattı bu fırsatı değerlendireyim diyerek şey mi yapacak? Yani fırsatçılık mı yapacak? Dolayısıyla bu konuların bu manada iyi bilinmesi gerekiyor. İyi bilindiğinde işte mal, mülk paylaşımı olsun veya sadece kendine has bir şey olsun, doğru olanı yapmak esastır. Yanlıştan kaçmak gerekir. O sana şey olmaz. Hayır getirmez. O açıdan bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bazıları diyor, hocam diyor, biz diyor kardeşlerimizle işte aradan 30 sene 40 sene geçmiş, hiçbir sıkıntı yaşamadık.

0: oluyorsun ortada yani. Bak kardeşlik gidiyor, sen hala üç kuruşun şunun bunun peşindesin. Ya ne yapayım yani, hakkımı yesinler mi? Ya hakkını yemesinler. Ama sen de bunu en güzel şekilde çözmeye çalış. Yani gerçekten hakkınsa hakkını en güzel şekilde, karşı tarafı şey yapmadan, kızdırmadan veya işte ben alırım, söke söke alırım, mahkemeye giderim yine alırım, o noktalara getirmeden adilane bir şekilde paylaşılır. İşte imtihan diyoruz ya, işte imtihan ortada bir vaka olduğunda imtihan oluyor zaten. Bir vaka olmadıktan sonra niye şey olsun, kardeşlerin arası açılsın, değil mi? İşte bir vaka olduğunda, işte bu şey vakası, miras vakasında herkes hakkından razı olacak. Karşı tarafı da düşünecek. Neticede kardeşi, eğer mağdur olan varsa onlara destek olabilir. Dolayısıyla mal, mülk, makam, mevki, her şey bir imtihan. Onun için bunların böylece değerlendirilmesi gerekiyor. İmtihanı kazanmanın yolu budur. Değerli Özel Efendim dinleyiciler, kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde de beyan ettiğimiz gibi konumuz sevinç ve üzüntülerle imtihan olduğunu bahsetmiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevinç ve şükür imtihanı. Evet, insan nimetlere kavuştuğunda şımarıklığa düşebilir. Kur'an bu tehlikeye şöyle dikkat çeker. İnsana bir nimet verildiğinde yüz çevirir, yan çizer, ona bir zarar dokunduğunda ise umutsuzluğa kapılır. Evet, insana diyor bir nimet verildiğinde şükretmez, yüz çevirir, yan çizer, ona bir zarar dokunduğunda ise umutsuzluğa kapılır. İsra Suresi 83.

0: 33. ayet. Örnek: Karun'un kıssası malum. Servetiyle kibirlenip helak oldu. Kasas suresi 76 ve 82. ayet bunu belirtiyor. Yine Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası: bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek istiyor buyuruluyor ayet-i kerimede. Neml suresi 40. ayet. Yani Karun şımarıyor, bu malı ben kazandım, niye başkasına vereyim, iyilik yapayım diyor. Yan çiziyor. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyuruyor: zenginlerin malında fakirlerin hakkı vardır buyuruyor. Gerek zekat zamanı zekat verecek, gerekse infak edecek, sadaka verecek, yardımcı olacak. Allah'ın size verdiği gibi siz de insanlara verin, iyilik yapın buyruluyor. Yani burada Karun ne yaptı? Karun gururlandı, kibirlendi. Ben bu serveti kendi imkanlarımla, kendi aklımın ürünüdür diyor. Dolayısıyla ben niye vereyim başkasına diyerek gururlandı, kibirlendi ve ayet-i kerimede ne buyruluyor? İşte Kasas suresinin 76 ve 82. ayetlerine baktığımızda işte o malıyla gururlandı, kibirlendi ve o malıyla, mülküyle hiç kimseye yardım etmedi. Bundan dolayı azgınlaştı ve bu azgınlığından dolayı, gururundan, kibirinden dolayı Allah'tan geldiğini görmedi, anlamadı, anlamak istemedi. Dolayısıyla da yerle yerin dibine geçirdik diyor. Malıyla, mülküyle Karun'u yerin dibine geçirdik diyor. İşte Hazreti Süleyman'a da baktığımızda o ne diyordu? Bu Rabbimin lütfundandır. Onun verdiği bir nimettir. Bana bir lütfudur. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan ediyor diyor. Bakın, şimdi Karun'a bakıyoruz. Malını nasıl? İşte bu benim malım. Ben kazandım. Ben elde ettim. Ben. Benlik, gurur, kibir. Hem insanlara iyilik yapmıyor, hem de insanlara karşı üstünlük taslıyor. Ve biz onu helak ettik diyor, malıyla mülküyle beraber. Hazreti Süleyman ise bana verilen bu imkanlar diyor, şükür mü edeceğim, namkörlük mü yapacağım? Tabii ki Hazreti Süleyman'ın şükrettiğini, namkörlük etmediğini ayetlerde görüyoruz. Yani iki tablo. Bir Karun vakası, iki Hazreti Süleyman vakası. Dolayısıyla bu hadiseler örnek. Peygamber Efendimiz de öyle. Devlet başkanı olduğu halde bir bakıyorsunuz bir fakir gibi yaşadı. Tamam, mal mülk elimde. İşte beytul mal elimde. Bütün imkanlar elimde. Ben faydalanmayacağım da kim faydalanacak? Demedi. Sanki bir devlet başkanı değil, sıradan bir halk gibi yaşadı. İşte seçkin insanlar böyle. Niye seçkin? Allah'ın Resulü. Allah böyle kişilere zaten peygamberlik hak edene verir. Peygamber Efendimiz için Yüce Rabbimiz Kalem Suresinin 4. ayetinde diyor ki: ey Muhammed, sen en güzel yaşayış üzeresin. Ferdi hayatında, ailevi hayatında, sosyal hayatta, her konuda en güzel yaşayış üzeresin. İşte onun için örneğimiz, önderimiz, rehberimiz. Ve Ashab Suresinin 21. ayetinde Rabbimiz öyle buyuruyor: Allah ve ahiret gününe inanan için Allah Resulü'nde çok güzel örnekler vardır buyuruyor. Çok güzel örnekler var. Yeter ki Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl örnek olduğunu bilelim. Onun için Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrenmemiz gerekiyor. Çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. İnanç boyutu nasıldı, ibadet boyutu nasıldı, ahlak boyutu nasıldı, mala karşı, mülke karşı, imkanlara karşı nasıldı? Eline bir şey geldi mi ne yapardı? İnfak ederdi. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca hiç zekat verecek konuma gelmemiş. Yani ona o kadar devlet başkanı olması hasebiyle elinde o kadar imkanlar olduğu halde o imkanları kendine değil tam tersine işte halka şey yapmıştır. İnsanlara, kendi halkına ne yapmıştır? Ona harcamıştır. Dolayısıyla işte peygamberlerin hayatı çok önemli. Günümüzde insanlar hem dünya hayatı imtihan hem bu imtihandan geçen peygamberler, sahabeler, İslam alimleri, örnekler çok. Yeter ki örnek almak istesin insan. Yani şükür mü edecek, nankörlük mü edecek insanoğlu? Tabii ki şükür edecek, nankörlük değil. Musibetler kulun sabrını ve metanetini ölçer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin durumu ne kadar hoştur. İyi şeylerle karşılaşırsa şükreder, o onun için hayırlıdır. Hamd eder, şükreder. Olumsuz şeylerle karşılaşırsa da sabreder. Yani bu bir imtihandır der. Sayın Müslim'de bu hadis geçiyor. Yani demek ki müminin hali ne güzelmiş. İyi şeyle karşılaşınca şükreder, gereğini yapar. Azmaz, bunu ben kazandım, bunu ben elde ettim, niye başkasını vereyim demez. Tam tersine o imkanlar arttıkça mütevaziliği artar. Gururu, kibiri değil. Mütevaziliği artar. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Kim mütevazi olursa, kim alçak gönüllü olursa Allah onu yükseltir. Kim gururlu, kibirli olursa Allah onu alçaltır. İnsanoğlu düşünmesi lazım. Alçalmak mı istiyor, yükselmek mi? Allah katında bir değeri mi olsun, yoksa Allah katında bir değeri olmasın? Allah katında değeri olanın dünyadaki de ahiretteki değeri de artar. Maddi manevi iyi bir noktaya gelir. Olur ki dünyada maddi şeylerden, bütün nimetlerden istifade edemeyebilir. Yani onun imtihan hayatı biraz çileli geçebilir. Ama ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? Asıl hayat dünya hayatı değil, ahiret hayatı. Keşke bilselerdi. Evet. Keşke bilselerdi. Dolayısıyla bilenler asıl hayatın dünya hayatı değil, ahiret hayatı olduğunu bilir. Dünya için haksızlık, ahlaksızlık, rezillik yapmaz ki, kul hakkı yemez. Kimsenin malına, mülküne, ırzına, namusuna göz dikmez. Helal olanı tercih eder. Helal olanı da elde ettiğinde paylaşmayı da bilir. İmkanları arttıkça imkanları kısıtlı olanlara da yardımcı olur. Evet. Dolayısıyla bu hususların iyi bilinmesi lazım. Sevinç anında nasıl davranmalı dedik. Şükürle karşılamak. Nimetleri şükretmek onların artmasına vesiledir. Eğer şükrederseniz elbette size nimetlerimi artırırım buyuruyor Rabbimiz. İbrahim suresinin 7. ayetinde. Evet, açıkça net bir şekilde ortaya koyuluyor. Bunların iyi bilinmesi lazım. Baktığımızda nimetlere şükretmek onların artmasına vesile olduğunu İbrahim suresinin 7. ayeti ortaya koyuyor. Şükrederseniz nimetlerimi artırırım buyuruyor. Demek ki nankörlük nimetlerin elden gitmesine sebep olur. Bereketini, hayrını göremez. Bu sebeple dil ile şükür, elhamdülillah demek gerekiyor bir imkana kavuştuğumuz zaman. İki, kalp ile şükür, nimetin Allah'tan olduğunu bilmek. Dolayısıyla nimetin Allah'tan olduğunu bilen kişi bu nimetle şımarmaz. Bu nimetle hava atmaz. O nimetle Allah'a şükreder. Allah'a hamd eder. Ve Allah'ın emrini yerine getirir. İstenildiği gibi davranır. İmkanı arttıysa başkasına da katkı sağlar. İmkanın Allah'tan geldiğini bilir. Onun için kalp ile şükür, nimetlerin Allah'tan olduğunu bilmek. Dille şükür, elhamdülillah demek. Allah'ım sana şükürler olsun demek. Kalp ile şükür, nimetlerin Allah'tan olduğunu bilmek. Beden ile şükür, nimeti yerinde kullanmak. Örneğin sağlığı ibadetle değerlendirmek. İyi şeylerle değerlendirmek. Evet. Ve kibirden kaçınmak. Mal, mülk, makam gibi nimetler insanı gurura sürükleyebilir. Demin de beyan ettiğimiz gibi işte ne dedik? Karun ve Hazreti Süleyman'dan örnek vermiş olduk. Evet. Servet sahibi birinin fakirlerin haklarını gözetmesi. Yani nimetleri paylaşmak çok önemli. Sevinçlerimizi paylaşmak şükrün bir parçasıdır. Sadaka vermek, sadaka belaları def eder diyor Peygamber Efendimiz. Evet, şükretmenin bir yolu da işte neye şükrettiysek ondan insanları da faydalandırmamız gerekiyor. Sadaka vermek, işte sadaka belaları def eder buyruluyor. Başına gelecek üzücü olaylara karşı insanı korur. Koruma imkanı söz konusudur. Sünen-i Tirmizi'de bu hadis geçmektedir. Zekatı eksiksiz ödemek malın bereketini artırır. Bazısı zekat vermiyor veya verse tam vermiyor. Malın bereketi olmaz. Zekat namaz gibi farz, oruç gibi farz. Senede bir kere imkanlarından malının 1/40'ını zekat olarak vermesi farz. Kulluk görevi. Yardımlaşma, komşu, akraba ve muhtaçlara sevinci paylaşmak da önem arz ediyor. Bir diğeri üzüntü anında nasıl davranmalı? Evet, yani sevinç anında nasıl davranmalı, üzüntü anında nasıl davranmalı? Demin sevinç anında nasıl davranacağımızı beyan etmeye çalıştık. Peki, üzücü olaylarda nasıl davranacağız? Bir, sabretmek. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Zümer suresi 10. ayet. Evet. Çünkü yine Zümer suresinin 10. ayetinin devamında buyuruyor ki Rabbimiz, iyilik yapan iyilik görür. Bu kadar net. İyilik yapan iyilik görür. Yeter ki iyilik yap. Yani iyilik yaptığın an iyilik görürsün. Allah onun mükafatını dünyada da ahirette de verir. Yeter ki iyi ol, iyilik yap. Sabrın çeşitleri ibadetlerde sabır, namaz, oruç gibi farzları aksatmamak, günahlardan sakınmak için sabır, haramlardan uzak durmak, musibetlere sabır, başa gelen sıkıntılara metanetle karşılamak. Yani ibadetler yapmak için sabır. Sabır 3 çeşittir. Burada da beyan edildiği gibi. Günahlardan kaçmada sabır. Günahlara karşı kendini durdurmak. 3 musibetlere karşı başına bir üzücü olay geldiğinde sabretmek. Evet. Bir diğeri istiğfar ve dua. Tövbe etmek ve dua etmek. Musibetler günahlarımıza kefaret olabilir. Evet. Şimdi insanın başına bir musibet geldiğinde günahlarına kefaret olabilir. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Ayağına bir diken bile bassa insanın günahlarına kefaret olur diyor. Yani bir ufak bir sıkıntıyla karşılaşsa bile. Onun için sabretmek lazım. Bu başıma nereden geldi, gelmez olaydı, kim sebep oldu, böyle ortalığı velveleye vermeye gerek yok. Sakin olmak lazım. Başından bir sıkıntı geldi. Bağırıp çağırmanın sıkıntıyı gidermez. Başa gelmiş bir kere. Burada olgun olmak gerekiyor. Metanetli olmak gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? Yani sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir diyor. Sabır bu kadar önemli. Evet. Müslümana bir sıkıntı dokunursa Allah onun hatalarını yaprakların ağaçtan döküldüğü gibi döker. Sahih Buhari'de bu hadis geçiyor. Dua örneklerine baktığımız zaman Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Âl-i İmrân suresi 173. Yani başına bir üzüncü olay geldiğinde Hasbunallahu ve ni'mel vekil demek gerekiyor. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Onun için zaman zaman bu zikri yapmamız lazım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ali İmran suresinin 173. ayet bunu ortaya koyuyor. Yine başımıza bir üzücü olay geldiğinde inna lillahi inne ileyhi raciun demek. Evet. Biz Allah'a aitiz ve dönüşümüz O'nadır. Öldüğümüz zaman hesap için yine O'na dönüyoruz. Dünya hayatı bir imtihan hayatı. Geldik gidiyoruz. Onun için insan dünyaya niçin geldiğini bilmeden yaşarsa, bilmeden ölürse yazık olur. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Biz müjdeci ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki kitap gönderdik. Son kitap Kur'an-ı Kerim. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biz peygamberler gönderdik ki yarın ahirette bizim haberimiz yoktu demeyesiniz diyor. Böyle bir mazeret kabul edilmeyecektir diyor Rabbimiz. Evet. Yani benim haberim yoktu deme lüksü olmayacak. Olsaydı her şeyden haberin oldu da dünyanın öbür ucunda gitmediği ülkelerden haberin oluyor da televizyondan oradan buradan haberlerden sosyal medyadan her şeyden haberin oluyor. Dünyaya niçin geldiğinden haberin yok. Ya bir hafta yaşamadın ki. Bir gün yaşamadın, bir hafta yaşamadın. 40, 50, 60, 70 artık ne kadar yaşamışsa insan mazereti olamaz. Onun için yine ayet-i kerimede bazı insanlar şunu diyecek diyor. Ya Rabbi evet işte gördük cehennem varmış, cennet varmış. Bize tekrar imkan ver, tekrar dünyaya gidelim. Salih amel işleyelim. Allah ve Resulüne itaat edelim. Ne gerekiyorsa yapalım ya Rabbi. Tekrar bir fırsat ver. Diyecekler diyor. Şu o fırsat verilmeyecek. Çünkü siz zaten dünyaya gönder denilecek ya. Yani bizi tekrar dünyaya gönder. Ne denilecek deniyor Kur'an-ı Kerim'de? Siz zaten dünyadan geliyorsunuz. Yani niye oraya gideceksin ki daha? 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80 sene kaldın zaten. Yani ne yaptın kişinin, ne yapacaksın ya? E burayı gördüm. E buranın böyle olduğunu peygamberler gönderdik, Kur'an-ı Kerim gönderdik. O kadar işte hocalar anlattı, yazdı, davetçiler, tebliğçiler duyurdu. Sen kulaklarını kapattın, gözlerini kapattın. Maddiyata daldın. İşte dünya dünya dedin. Dünya da gitti elinden. Evet. Dolayısıyla bir şair öyle diyor. Yamadık dünyamızı yırtarak dilimizden. Dünya da gitti, ahiret de gitti elimizden. Yani bu noktaya gelmekten Rabbim bizleri korusun inşallah. Evet. Dolayısıyla bir üzücü olayla karşılaştığımızda inna lillahi inna ileyhi raciun diyeceğiz. Evet. Biz Allah'a aitiz. Bizi yaratan Allah imtihan için yarattı. Yine dönüş O'nadır. Orada hesap vereceğiz. İyi şeyler, zerre kadar iyi şeyler yaparsanız onu görürsünüz. Zerre kadar da kötülük yaparsanız onu görürsünüz buyuruyor Rabbimiz. Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetinde. Dolayısıyla kendimize dikkat etmemiz lazım. Zerre de olsa iyiliği küçümsemeyelim, iyilik yapalım. Faydası var. Zerre kadar da iyilik olsa onu görürsünüz diyor. Faydasını görürsünüz. Zerre kadar da yanlış yaparsanız onun da zararını görürsünüz buyuruyor. Evet. Eğer günah işlenmişse günah işlememeye dikkat etmek durumundayız. Eğer günah işlenmişse tövbe ederek bir daha yapmamaya çalışmak durumundayız. Allah imkanlar veriyor, fırsatlar sunuyor. Ölene kadar tövbe etme imkanı var. Bu şu demek değil tabii. Tövbeyi istismar edemez kimse. Yani bazılar diyor ki ya işte namaz kıl diyorsunuz, işte günah işleme diyorsunuz. Diyor ki ya işte emekli olduğum zaman o zaman namaza başlarım, o zaman günahlarıma tövbe ederim. Hele biraz gençliğimi yaşayayım, hele biraz daha yaşayayım da ne zaman işte yaşlanırsak falan. Ne kadar akıllı be güya. Kim veriyor sana bu aklı ya? Yani hayatını yaşayacakmış. Sen günah olan şeyleri yaşıyorsun. Hayatını yaşamıyorsun ki. Hayatı normal olarak yaşarsın zaten. Helal dairesi de insana yetecek kadar şey vardır. Yani meşru dairedeki helal olan şeyler insanın ihtiyaçlarına gidermesine kafidir. Ama azgınlık, taşkınlık, aşırı gitme, çizgiyi aşma, imkanları zorlama, daha fazla param olsun, daha fazla zevk alayım, daha fazla daha fazla diyerek caiz olmayan şeyler tercih edildiğinde onun faydası değil, zararı söz konusu olacaktır. Evet, kadere rıza göstermek. Allah'ın takdirine razı olmalı. İmanın gereği budur çünkü. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın örneği. Oğlu Yusuf'u kaybettiğinde güzel sabır, sizin anlattıklarınıza karşı yardımı Allah'tan diliyorum demiştir Yakup Aleyhisselam. Yusuf Suresi 18. ayet. Evet. Müminin denge formülüne baktığımız zaman sabır ve şükür. Mümin sevinçte şükreden, hüzünde sabredendir. Bu iki haslet onun dünya ve ahiret saadetini sağlar. Gerçekten insan çok hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğunda feryat eder, ona bir hayır dokunduğunda ise cimrilik eder. Me'ariç Suresi 19-21. Bu ayet insanın doğasını anlatırken müminin de bu zaafı aşması gerektiğini hatırlatır. Hayat sevinç ve hüzünle dengelenmiş durumdadır. Yani insana sevinçli anları da olur, hüzünlü, üzücü olaylar da olur, karşılaşabilir. Önemli olan sevinçle karşılaştığında, mutlu ve huzurlu olduğunda Allah'a şükreder. İmkanlara eriştiğinde şükreder. İmkanları azaldığında veya başına üzücü olay geldiğinde de sabreder. Çünkü kim sabrederse Allah onunla beraberdir. Çünkü insan şükür ettiğinde nimetleri artar. Dünya ve ahiret saadetinin anahtarı nimetleri şükretmek ve gereğini yapmak ve üzücü olaylarınıza sabretmek. Rabbim bizlere nimetlere şükreden, nimetler elimizden gittiğinde, azaldığında da sabredenlerden eylesin. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
1: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

0: Güzel efendim. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Dent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki,
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki,
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
3: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, papya 8'li tuvalet kağıdı 69.85, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.

0: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
1: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
2: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
4: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
5: Özel FM.
7: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiya'i vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihteda bihedihi ila yevmittin. Ticaret alanında kardeşlerimizle duygular, bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Söze Abdullah İbni Ömer'den gelen bir hadisi şerifle başlıyoruz. Nehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem en yuba'at ta'amu izeşterahu hatta yestevfiyehu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satın alınan gıda maddelerinin satın alan tarafından teslim alınmadan, tartarak miktarını bilmeden satışını yasakladı. Bu hadis-i şerif Sahih-i Buhari'nin Büyü bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Tabii seyrinde cereyan eden bir alışveriş şöyle olur. Satıcı malını müşteriye arz eder, özelliklerini gerekiyorsa dile getirir, karşılıklı anlaşma tamamlanınca malı müşteriye teslim eder, müşteri de aldığı malın bedelini satıcıya öder. Böylece teslim ve tesellüm gerçekleşmiş olur. Artık mal müşteriye, bedel de satıcıya ait olur. Yani mülkiyetler el değiştirir. Bir mal hakkında bilgi edinmenin en iyi yolu da anlayan bir insanın o malı gözüyle görmesi, eliyle tutmasıdır. Şüphesiz bilgi ve tecrübe sahibi bir insanın gözü görüp elle tutması diğer insanlarınkinden farklıdır. Esasen malı yakından görmek her insana belli ölçülerde bilgi verir ve insanın kanaatlerine tesir eder. Günümüzde imkanlar çoğaldı. Kapalı ekonomi diye adlandırdığımız kendi kendine yeterliliği ifade eden ekonomi köylerde bile kayboldu. Ticari hayat baş döndürücü bir hızla çalışıyor. Alışkın olmayan bir insan büyük şehirlerin haline, kuru gıda pazarına varsa mal çokluğu ve çeşitliliği ile şaşkına dönüyor. Matbaacı ve tekstilci siteleri bile ayrı ayrı baş döndürmeye yeter hale geldi. Limanlar apayrı bir dünya oldu. Durmadan gelip giden arabalar, dolup boşalan sebzeler, meyveler, buğdaylar, pirinçler, kuru fasulyeler, nohutlar, kağıtlar, kitaplar, defterler, takvimler, kumaşlar ve diğer malzemeler. Durmadan hareket halindeki telaşlı insanlar, limanlarda durmadan yük kaldırıp indiren vinçler ve hızlanan ticari hayatın içinde göze batmayan, dikkat çekmeyen ihmaller. Bunlardan biri de satın alınan malın satıcı tarafından yakından görülmeyişi, özelliklerinin öğrenilmeyişidir. Belki de daha teslim alınmadan satışa sunuluşu ve müşteriye ulaştırılışıdır. Bu şekilde satılan ve alıp satan insanın hiç görmediği, tanımadığı kim bilir kaç mal vardır. Bu şekilde alınıp satılan mallar, standart mallar ise özellikleri de önceden biliniyorsa malın görülmeyişi fazla bir sıkıntıya sebep olmayacaktır. Her ne kadar yerinde bir davranış olmasa da gayrimenkullerin görülmeden satışı da büyük sıkıntıya sebep olmazlar. Çünkü mal sahibi aldığı malı kaça aldığını, sattığında da kaça sattığını ve bu alışverişten ne kadar kar elde ettiğini bilir. Onu daha çok ilgilendiren de zaten budur. Yine de doğru olan bir insanın satın aldığı malı teslim alması, onu tanıması ve satarken ne sattığını bilerek ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olarak satmasıdır. Gıda maddelerine gelince Allah Resulü onların teslim alınmadan satılmasını doğru bulmuyor. Teslim alınmayan bir malın ölçüleri, kalitesi ve özellikleri tam olarak bilinemez. Hatta satın alan tüccar giderek satın aldığı malı depolandığı yerde görse ve özellikleri hakkında bilgi alsa, bu kendisinin satın alması için yeterli olsa da başkasına satması için yeterli değildir. Çünkü kendisinden sonra malın başına neler geldiğini bilemez. Hadiseyi misallendirdiğimizde daha iyi anlaşılacağını ümit ediyorum. Satın alınan şeyin buğday veya nohut olduğunu düşününüz. Bu ve benzeri gıda maddelerinde malın cinsi önemlidir. Hangi bölgenin hasılatı olduğu, bu yılın ürünü olup olmadığı, hangi şartlarda depolandığı, rutubet oranı, nohut ise pişme şekli, buğday ise unu ve ununun özellikleri hep önemlidir. Doğru olan, elbette bir ticaret ehlinin bütün bunları bilerek malını satması, sattıktan sonra da arkasında durması gerekir. Aksi ciddi bir kusurdur. Başkasının deposundaki bir malı satın alan, o malı teslim almadan, görmeden, saydığımız özelliklerini bilmeden satarsa, yaptığı davranış ticaret ehlinin davranışı değil, bir simsarın, bugünkü adıyla aracının, bir komisyoncunun davranışıdır. Bu davranış bir simsar için yadırganmasa da bir tacir için yadırganmalıdır. Çünkü simsarın yaptığı satıcı ile müşteriyi buluşturmaktır. Satıcı o değildir. Dolayısıyla satışa sunulan malın özelliklerinden sorumlu olan da o değil, satıcıdır. Buğdayda, nohutta bir kusur çıktı. Mesela kurtlanma görüldüğü, alt tarafının ıslak, rutubetli olduğu anlaşıldığı veya çimlenme başladığı zaman müşterinin muhatabı satıcıdır. Aynı hallerin malı teslim alınmadan satıcı tarafından mal hakkında yeterince bilgi edinilmeden yaşandığını düşünün. Satıcı üzerindeki mesuliyeti atmak için kendisine satan insanı suçlayacak, onu itham edecektir. O kendisini savunmaya çalışacaktır. Belki de satın alma gerçekleştikten sonra buğday veya nohudun ihmale uğradığını dile getirecektir. Ve iş yerinde çalışan insanlar töhmet altında bırakılacaklardır. Aynı iddialaşmaların buğday ve nohudun cinsinde, hangi bölgenin ürünü olduğunda, pişme şeklinde ve ölçüsünde yaşandığını zihninizde canlandırınız. Pişmeyen nohudun suçunun ilk satıcıya atıldığını, ben nereden bileyim, bana öyle söylendi, kolay pişer dendi, lezzeti çok güzeldir diye söylendi, ben de bunları size aktardım dendiğini varsayınız. Söylenenler doğru olsa bile yapılanlar da söylenenler de güzel değildir. Doğru olması yapılan hatayı hata olmaktan çıkartmaz. Ticari ahlakı da yaralar. Ticari hayatın içinde ne kadar çok malın dönüp dolaştığını düşününüz. Bu tip hataların da ne kadar çok malda yaşanabileceğini gözünüzün önünde canlandırınız. Doğru olanın ne olduğuna daha kolay o zaman karar vereceksiniz. Bir malın satın alırken bilerek satın almak, satarken bilerek ve malına güvenerek satmak sadece sattığı malın değerini, ona duyulan rağbeti yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda satıcının değerini de yükseltir. Sattığı mallar hakkındaki bilgisinin, tecrübesinin, dikkatinin, müşterilerine verdiği değerin de habercisidir. Siz daima değerli olanları ve değerli olmayı seçiniz. İş hayatınızda hem dostlarınızda, hem ortağınızda, hem de çalışanlarınızla istişare ediniz. Sizinle istişare edildiğinde istişare eden kardeşinizin hayrını düşünerek bilgi veriniz. Doğru bilgilerinizi ve gerçek duygularınızı aktarınız. Yanıltan, şevk kıran insan olmayınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu manayı vurgulamak için el-müsteşaru mu'temen, kendisiyle istişare edilen insan, kendisine güvenin duyulan, kendisine emanet duygusuyla yaklaşılan insandır buyurur. Hadis-i şerif Sünen-i Ebi Davud'da, Sünen-i Tirmizi'de yer alan bir hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerif az ve özdür. Az ve öz olan bu hadis-i şerif çok şey ifade eder. Bir mümin, mümin kardeşinin iyiliğini, hayrını istemek zorundadır. İslam nurunun aydınlattığı bir cemiyet, aynı zamanda iman kardeşliğinin birbirine kenetlediği, insanlardan meydana gelen cemiyet olmalıdır. Allah Resulü'nün el-mu'minu lil-mu'mini kel-bunyani yeşuddu ba'duhu ba'da, Mümin, müminle birbirine perçinlenerek bütünleşen bir bina gibidir buyurarak insanlık tarihine miras bıraktığı düstur şuurlara yerleşmeli, fiilde de hakiki manasını bulmalıdır. Mümin, müminle birbirine perçinlendiği, kenetlendiği, birbirine koruduğu, kolladığı, birbiriyle yardımlaştığı bir dünya ve bugünkünden daha çok farklı olacak bir dünyaya yelken açacak demektir. Temennimiz, ümidimiz, gayretimiz bu yönde olmalıdır. Birbirine kenetlenenlerin farklı bir dünya atmosferini, güzelliklerini çekmesidir. Ancak şahit olduklarımız, ticari dünyada yaşananlar ne yazık ki olması gerekenlerle aynı istikamette değil, kazanma hırsı ve bencillik duyguları var olması gereken doğruları bastırıyor, dış dünyaya çıkmasına, düşüncelere, dillere ve fiillere dökülmesine mani oluyor. İstişare sırasında nice yanıltıcı bilgiler, şevk kırıcı sözler sanki birbiriyle yarışıyor. Allah Resulü'nün şu ikazına dikkat etmenizi istiyoruz. وَمَنْ اَشَارَ عَلَى اَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ اَنَّ الرُّشْتَ ف۪ي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهِ Bir kimse doğrunun yerli yerinde davranışın başkasında olduğunu bildiği halde kardeşine farklı bir şey işaret ederse o kimse kardeşine hıyanette bulunmuş olur. Bu hadis-i şerif Sünen-i Ebi Davud'un ilim bölümündedir. Hadis-i şerifin ifade ettiği manaya dikkat ederek ona daha geniş bir şekilde şöyle paylaşabiliriz. Bir kimse mümin kardeşiyle istişare ettiğinde o kimse bu kardeşine inandığı ve bildiği doğruyu söylemeli, kardeşini o istikamete yönlendirmelidir. Bu hem dürüstlük hem de kardeşlik gereğidir. İstişare kelime olarak işaret talebinde bulunmak demektir. Elbette işaret edilmesi arzu edilen doğru yol, doğru yön, doğru fikir ve davranıştır. Yol soran bir insan nasıl yanlış yola sevk edildiğinde, yapılan hata ise istişare eden insana yanlış yöne sevk etmek o şekilde hatadır. Bu hata istişare edilen meselenin büyüklüğüne göre daha da büyür. Bu yanlış yönlendirme cehalete dayanıyorsa ayrı bir hata, kasten yapılıyorsa apayrı bir hatadır. Hadis-i şerifin ifadesiyle doğrudan başka olduğu bile bile yapılıyorsa işte bu hıyanettir. Bazen de verilen bilgiler doğru olduğu halde istişare eden insanın istediği istikamette olmadığı için kabul görmediği de bir başka hakikattir. İstişare eden de bilgi gizlemeye, yanıltmaya yönelik olduğu kanaati uyandırmaktadır. Çünkü insanlar arasında güven duygusu sarsılmıştır. Kendi arzuladığı bilgilerle çatıştığı için kolayca yanıltıcı bilgiler sınıfına konuluverir. Bizler hem açılan yaraları sarmak ve iyileştirmek, hem de yıkılanı onarmak, kalplere yeniden güven duygusunu yerleştirmek zorundayız. Bu da birkaç gün içinde ve birkaç insanla olacak iş değildir. El ele vermek ve iyiliğin, hakkın ve hayrın hakimiyeti için mücadele etmek zorundayız. İstişare müminlerin şiarıdır. Vazgeçilmez hasletlerindendir. Esasen istişare her insan ve her millet için kıymetlidir. Bu ümmet için elbette ki ayrı bir kıymeti vardır ve ümmetin fertleri tarafından ayrı bir itina ile görülmek zorundadır. Çünkü bu Rabbimizin Resul-i Ekrem'in şahsında hepimize buyruğudur. Estaizu billah ve şavirhum fil emr fe izâ azemte fe tevekkel alallah innallâhe yuhibbul mütevekkilîn. Yapacağın işlerde onlarla istişare et. Kararını verdiğinde artık Allah'a tevekkül et. Ona dayan, ona güven. Elbette ki Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Zikr-i Hakim'de Şura adını taşıyan müstakil bir sure vardır. Onun 38. ayetinde müminler, onların işleri aralarında yaptıkları istişare iledir buyurularak övülmüştür. Bu da istişare için ayrı bir teşviktir. Bu ümmetin vasfı olarak zikredilişi üzerinde düşünülmesi gereken bir hakikattir. Hasanül Basri rahmetullahi aleyh, istişare eden her topluluk istişare ettiği konuda en uygun ve en doğru olana daima ulaşır cümlesiyle istişarenin önemini vurgularken İbn Arabi de şöyle der: İstişare cemaatin gönüllerinin kaynaşmasına, akıl süzgecinin çalışmasına, doğruya ulaşılmasına vesiledir. İstişare eden her topluluk istişare ettiği konuda en uygun ve mutlaka doğru olanı bulur. İstişare birçok zekadan, bilgiden, bakış açısından, tecrübeden istifade etmenin yoludur. Verilen karara başkalarını da ortak ederek onların desteğini elde etmenin, başarıda paylarının olmasını sağlamanın yoludur. Onların gönlünü kazanmanın, görüşlerine değer verildiğini ortaya koymanın, fikir üretmeye teşvik etmenin, ortaya konan fikirleri uygulamaya koymada aktif hale getirmenin, bir sonraki hamle için tecrübe kazandırmanın yoludur. Fikirlerin şahsilikten uzak olduğunu en güzel ifadedir. Alınan kararların enine boyuna ve her kesime temsil edecek kişilerle tartışıldığının bilinmesi insanlara huzur ve güven verecek, tenkitleri göğüsleyenler ve savunanlar çoğalacaktır. Günümüzde hem siyasi hem iktisadi sahada, hem eğitimde, teknik ve askeri alanlarda, dış dünya ile ilgili konularda, hukuki sahada, sağlık konularında, idari konularda ve daha nicelerinde bilgili, pratik zekalı, olgun, İslami bilgilerle donatılmış mümin kardeşlerinin hayrını ve geleceğini kendi şahsi geleceğinden önde tutabilen, hak yolda fedakarlıklara hazır, basit sebeplerle küsmeyen, kırılmayan, cemaatten ve cemiyetten uzaklaşmayan kardeşlerimize ve istişare ekibine ihtiyacımız hakikaten büyüktür. Her birinin bir başka daldaki ihtisası, bilgi ve kabiliyeti bize ne kadar çok şey kazandıracaktır. Buna yağmura hasretle çatlamış topraklar kadar susuzluğumuz var. İstişare her sahada yeni fikirler kazanma, yeni ufuklara açılma kapılarından biridir ve en kıymetlilerindendir. İstişarenin ehemmiyetini vurgulayan her sözün kıymetinin inkar edilemeyeceği açıktır. Ayrıca istişarede bulunurken gönül herkese açık olmalıdır. Kimden nasıl bir fikir geleceği bilinemez. Zaten kimden nasıl bir fikir geleceği bilinseydi istişareye ihtiyaç kalmazdı. Ancak istişare sırasında kısır münakaşalardan, zaman kaybına yol açan sözlerden kaçınılması doğru olandır. Söz söylemiş olmak için konuşulmaması, istişare için insan seçişlerde de seçilen insanın düşünce fikir ufkunun enginliğine, bilgi ve tecrübesinin olgunluğuna, ihtisas alanına dikkat edilmesi gerektiği de açıktır. Farklı bakış açılarının kıymetini ayrıca bilmeli ve iyi değerlendirilmelidir. Allah Resulü'nün istişare sırasında Selman radıyallahu anh'ın dile getirdiği savunma tedbirini yerli yerinde bularak Medine'nin açık alanını hendekle çevirdiğini ve bunun müminlere nasıl bir savunma kolaylığı sağladığını unutmayınız. Ticari alanda da böyledir. Duyulan fikirler önümüzde nice ufuklar açar. Dikkat etmediğimiz nice farklılıklar göz önüne sererler. Hayatın içinde şahit olunanlardan derlediklerimizin bizlere anlatacaklarının olduğu kanaatindeyim. Antalya, Mersin gibi soba kullanılmayan ya da doğal gazın hakim olduğu bir yerde odunculuk veya hızarcılık yapmak çok akıllıca bir davranış değildir. Doğal gazın olduğu bir beldede tüpçülük yapma niyetiyle dükkan açmak da böyledir. İnsanlar daha çok alışveriş için ikindi sonu çarşılara çıkarlar. Aynı cadde üzerinde olsa bile öğle sonu gölgenin düştüğü kaldırımlara bakan mağazalar ile güneşin vurduğu kaldırımlara bakan mağazalar aynı değildir. Aynı cadde üzerinde olsa da aynı değildir. Fatih Yavuz Selim Caddesi bunun örneklerindendir. Dikkat edilirse bu cadde üzerine karşılıklı birbirine bakan mağazaların kira fiyatları bile birbirinden ne kadar farklıdır. Belli şehirlerde belli otomobiller meşhur olmuş, tutulmuş ve yaygınlaşmıştır. Onlardan anlayan ustalar, lazım olan yedek parçalar da o şehirde hazırdır. Rağbet gören arabayı oradan satın alırsanız bu aleyhinize, orada satarsanız satış lehinize olur. Antalya'da, özellikle de Korkuteli ilçesinde, içinde yanık tadı olan dondurma tercih edilir. Bunun için hafifçe sütün dibinin tutması, biraz yanması sağlanır. Aynı şey dondurması ile meşhur olan Maraş'ta istenmeyen bir şeydir. Dalgınlığa gelip de dibine yanan sütten dondurma yapmayı ciddi kusur sayar, hatta hiç yapmazlar. Kıt kanaat geçinen insanların yaşadığı mahallelerde, kasabalarda avizeler, ziynet sayılacak diğer aydınlatma malzemeleri, aynı gayeye yönelik perdeler, pervazlar çok şey ifade etmezler. Onlar için zaruri eşya değer taşır. Sıcak ülkelerde çizme, bot ve palto satışı nadir olur. Yağmurlu çamurlu beldelerde de sandalet ve terlik satışı. Satışa sunacağınız bir malı, nereden alacağınız, nakliye şartları, kimlere sunulacağı ve nasıl ulaştıracağınız yerine göre oldukça değerlidir ve bu bilgiler önemlidir. Aynı şekilde üretim yapacaksanız size lazım olan malları, ham maddeleri en iyi şartlarda nereden alacağınız, iman ettikten sonra neler yapacağınız hep ince ince hesap edilmesi gereken şeylerdendir. İş büyütmeyi düşündüğünüzde de işi ne yönde ve nasıl büyüteceğiniz konusunda iyi bir araştırma, ciddi ve tarafsız bir istişare turuna ihtiyaç vardır. Siz de istişare edildiğinde de doğru bilgi vermeye, dini ve dünyası hakkında hayırlı olana yönlendirmeye çalışınız. Unutulmamalıdır ki kazan sadece bu dünya için değildir ve unutulmamalıdır ki men delle ala hayrin felehu mitru ecri fa'ilihi, bir hayra vesile olan, bir hayra giden yolu gösteren kişi o hayrı işleyen insan gibi bundan ecir alır. Bir başka nasihati, bir başka noktayı paylaşıyoruz. Helal ve haramları Allah Azze ve Celle tayin eder. Hiç kimsenin bir helali haram, bir haramı helal kılma yetkisi ve gücü yoktur. İblisin bu yöndeki süslemelerine kanmayınız. Tuzaklarına düşmeyiniz. Başkalarını kandırmak, saptırmak veya yanıltmak için sizi kullanmasına da fırsat vermeyiniz. Şeytanın amelleri süslemesi ifadesi ilk anlarda insanın yadırgadığı, garibine giden ifadelerdendir. Ancak şeytanın bu faaliyeti hayatın içinde ne kadar çok karşılaştığımız, zaman zaman bu kadar da olur mu diye hayretler ettiğimiz hadiselerdendir. Ayrıca bu ifade Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de kullandığı bir ifadedir ve dikkat edildiğinde ne kadar da yerindedir. Bunu açık olarak dile getiren ayetlerden birini paylaşıyoruz. Ayette şöyle buyuruluyor: وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Şeytan insanlara yaptıkları şeyleri süsleyerek güzel ve mantıklı gösterdi. Bir başka ayet: زُيِّنَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَسُدُّوا عَنِ السَّب۪يلِ. İnkar edenlere hile ve tuzakları güzel gösterildi ve onlar hak yoldan alıkonuldular. Bu ayet-i kerime Ra'd suresinin 30. ayet-i kerimesidir. Farklı ikazlarla aynı manayı vurgulayan daha birçok ayet vardır. Onların ikazlarına kulak verilmesinde de hem dünya hem de ahiret için birçok fayda vardır. Çirkin ameller, sözler ve davranışlar, hatta fikirler ve zihniyetler nasıl güzel görünebilir, hoş karşılanabilir, nasıl süslenebilir, bu mümkün mü, akıl bunu nasıl kabul eder diye sorulsa, sorulan bu sorular yerli yerinde olsa da cevabı ne yazık ki hayır, böyle şey olamaz şeklinde değil, acı da olsa evet olabilir ve bunun nice misalleri var şeklindedir. Bazı ameller kötü ve çirkin olmaktan öte çılgınca, gülünç, zalimce, aptalca, sapıkça olsa da, akıl mantık ölçülerine uymasa da, hakikat o ki şeytan onu bir süsleme yolu bulmakta ve işleyene hoş göstermeyi başarmaktadır. Eğer böyle olmasaydı, geçmiş günlerde bir insanın yavrusunu diri diri toprağa gömmesi, bugün sokağa terk etmesi nasıl izah edilebilirdi? Nasıl iffetsizlik, hayasızlık hayat tarzı olarak seçilir? İnsanı insan yapan birçok haset nasıl değerini kaybederdi? Nasıl mafya çeteleri kurulur, para uğruna nice canlara kıyılır, nice insanın organları gasp edilip kesilip satılırdı? Eğer böyle olmasaydı, bir insan kendi saltanatını başkalarının alın teri, acı ve ızdırabı, yokluğu, çaresizliği, hatta kanı ve canı üzerine kurar mıydı? Çevresindeki insanlar borç içinde kıvranır, açlıktan kırılırken israfa israf ekler, çatlarcasına yer, üstüne de Allah'ın haram kıldığı içkileri boşaltır mıydı? O insanların yokluğunu, çaresizliğini faiz yoluyla kendi lehine çevirmeye çalışır mıydı? İnançsızlığı kendine inanç edinip yaratana giden yolları kesmek için her türlü baskıyı, elini geçirdiği bütün imkanı seferber eder miydi? Huzur, güven sağlamak, yeni ufuklara doğru yelken açılmasını temin etmek, toplu hizmet vermek, elden tutmak, derde merhem olmakla görevli olanlar Allah'ın emrini yerine getiriyor, İslam'ın emir ve yasaklarına bağlı kalıyor diye binlerce insana mağdur ederler miydi? Allah emrine uyma şuuru çirkin kelimeler ve isimlerle adlandırılır, İnsanların gözünde kötü gösterilmeye çalışılır mıydı? İnsanlara yaftalar takılır mıydı? Yaratıcının emrine sarılan binlerce başarılı ilim tahsili için çırpınan genç kıza ya başını açar Allah'a isyan edersin veya tahsilinden istikbalinden olursun denir miydi? Bu çılgınlık ve zulmü mantıklı gösterebilmek için ikna odaları gibi bir başka çılgınlık örneği olan hücreler kurulur muydu? Binlerce yetişmiş verimli genç elemanın devre dışı bırakılabilir miydi? Zulme zulüm diyenleri tehditlere, baskılarla susturmaya çalışılır mıydı? Aklını ve mantığını doğru kullanan insan milyonlarca insanın bedduasını alır, nefretini kazanır mıydı? Basın yayın dünyasının kahır ekseriyeti batıl safta yer alır, zalimlere alkış tutar, zulümlerine zulüm katmaları için akıl öğretme yarışına girerler miydi? Ahirete inanmayanların dünya hayatında başkasının hakkına hukukuna riayet edeceğine, hesap gününü kabul etmeyenlerin bir hayat boyu dürüst ve adaletli olacağına inanır mıydı? Ulvi gayeleri olmayan, asil duygularla dolmayan bir nesil yetiştirerek onu arzulanan ideal nesil olarak gösterebilir, üzerine de şarkılar, marşlar üretir miydi? Bu soruların binlercesini daha sormak mümkün. Çünkü bunlar yaşadığımız ve teneffüs ettiğimiz şeylerdir. Siz gerisini düşününüz. Gerisini zihninizde canlandırınız. Misal olarak söylüyorum. Gerçekten dinini ve milletini seven insanlar, sırtını hakka ve hakikate mümin kardeşlerine dayamak yerine, İsrail'e dayar mıydı? Mossad'a dayar mıydı? CIA'ya dayar mıydı? Amerika'ya dayar mıydı? Bu milletin ve İslam'ın düşmanlarına dayar mıydı? Gün gelip tarih bugün yaşadıklarımızı gelecek nesillere anlatacak olsa acaba nasıl anlatır? Anlatılanları okuyanlar ne der? Bugünün insanlarına ne gözle bakar? Biz dün helvadan put yapıp acıkınca yiyenlere gülüyoruz. Acaba bizim halimiz daha mı gülünç? Yaşadığımız toplum daha çürük değil mi? Asil duygular birer birer silinmedi mi? Kalanı da yok edilmeye çalışılmıyor mu? Zinayı suç saymayan, kürtaj serbest olsun diye meydanlara dökülen insanlar neyi, niçin ve ne gayeyle savunuyorlar? Nasıl bir sıfatı hak ediyorlar? Nasıl bir gerekçe ile kendilerine haklı buluyorlar? Bedenine herkesi dokunduranlar, bu konular gelince, iffet duyguları gelince, zihinlerde ve dillerde dolaşınca, elbisesinin üzerine bedenime dokunma yazıp da sokaklara çıkabiliyor. Bu millet önceden de enkaz altında kalmış ve yardım isteyen bir kadının kolunu keserek bileziklerini alacak canavarlar yetiştiren bir millet miydi? Bu millet arsızlıkları, yolsuzlukları, hırsızlıkları, içki kumar sefaletlerini, uyuşturucu bataklıklarını, kaybolan ırzları, akıl almaz boyutlara varan ahlaksızları bırakarak Allah'a secde edenlerin namazlarıyla, Allah'ın emrine uyanların başörtüleriyle, Kur'an okuyan dillerle uğraşan bir millet miydi de zaman geçti bununla uğraşır hale geldi? Yoksa bu millet bunlar uğruna şehitliği şeref bilen anaları, babaları, bacıları, halaları, teyzeleri, nişanlıları, hanımları başörtülü olan bir millet miydi? Nereden nereye gelindi? Nereye gidilmek isteniyor? Ve şeytan bunu neresinde? Her yerinde mi? Yoksa sadece akıl hocalığında ve uşaklarına yönlendirilmekle mi meşgul? Ticari hayatta bu çirkini güzel gösterme, batılı süsleme gayretinden şüphesiz payını alıyor. Birçok harama ulaşmak için bahaneler aranıyor, helal yollar icat edilmeye çalışılıyor. Burası turistik bölge. Burada iş yaz sezonunda yapılır. Marketinizde bira bulunmazsa kimse uğramaz ki. Bu cümleler bütün Akdeniz VK sahillerinde en çok duyulan cümlelerdendir. Antalya, Kemer, Tekirova, Kumluca, Finike, Kaş, Kalkan, Marmaris, Bodrum, Selçuk, Aydın, İzmir gibi sahil şehir ve kasabalarında sıradan bakkallara neden içki satmayı tercih ettiğini sorunuz. Bu cevabı veya benzerini alacaksınız. Restoranların ve otellerin hali çok daha kötü. Her türlü içki de var, her türlü ölçü kaybı da var. Müslüman olup bunların haramiyetini bilmeyen olmadığı gibi sahiplerinin içinde namaz kılanları da var. Bankalardan kredi almak, hayali ihracat, kaçakçılık, marka hırsızlığı, kalitesiz mal üreterek kaliteli imiş gibi satmak, adam kaçırmak, uyuşturucu satmak, geni değiştirilmiş gıdalar üretmek, ucuza mal etmek gayesiyle sağlığa zararlı malzeme kullanmak için bulunan bahaneleri düşününüz. Naylon faturalar, naylon ameliyatlar, rakip şirketleri çökertmek için yürütülen faaliyetler, para kazanmak uğruna yitirilen haysiyetler, bozulan saatler, hatta dağılan yuvalar. Bu kirli akışta sele kapılıp gidenlere niçin diye sorulduğunda haklılığı ispat için sıralanan mazeretler, birbirine takip eden izahlar. Şu ilahi ikaza kulak verelim. Estaizu billah. Ya eyyuhen nasu inne va'dallahi hakkun felâ tagurrannekumul hayâtud dünyâ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا اِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ Ey insanlar! Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Dünya hayatı sizleri aldatmasın. Görevi aldatmak olan şeytan da Allah yolunda sizi kandırmasın. O sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman olarak bilin ve öyle tanıyın. O kendi peşine düşen, onun safında yer alanları sonuçta cehennem ehlinden olmaya çağırır. İnkar eden, küfür bataklığını tercih edenler için şüphesiz şiddetli bir azap, iman edip salih ameller işleyenler için de Allah'ın mağfireti ve büyük bir mükafat vardır. Bir başka noktayı paylaşıyoruz. Yanınızda çalıştırmak için sizinle ve arkadaşlarıyla uyumlu çalışabilecek insan bulunuz. Onları seçerken ölçüleriniz sağlam, onlarla çalışırken ahlakınız güzel olsun. Yanınızda çalışan insanlara iyi muamele ediniz. Uyumda ve ahlakta onlara örnek olunuz. İş hayatınız yanınızda insan çalıştırmaya ihtiyaç duyuracak derecede ise, başkalarının rızkını temine de yardımcı oluyor, imkan sağlıyorsunuz demektir. Bu içinde yaşadığınız cemiyete ayrı bir hizmettir. Çalıştırdığınız ve evinin ihtiyacını teminine yardımcı olduğunuz insanlar ne kadar çok ise hizmetiniz de o derece büyük demektir. Bunun için ayrıca ecir kazanacaksınız. Ancak bu ecri o insanlara haksızlık ederek yok etmeyiniz. Lehinize olan bir durumu aleyhinize çevirmeyiniz. Esasen yanınızda çalıştırmak üzere alacağınız kişileri işe alırken iyi seçmelisiniz. Bunun için ölçüleriniz olsun. Dindarlık ve beceriklik bu ölçülerin en önde gelenlerinden olmalıdır. İşinizin yapısına göre vasıflı işçi seçebileceğiniz gibi yanınızda yetiştirip gelişmesi, size ve işinize bağlı olarak çalışma hayatına alışmasını istediğiniz bir genç de tercih edebilirsiniz. İşinizi veya işinizin belli dilimlerini idare eden, evirip çeviren ve geliştiren insan arıyorsanız ölçülerinizi ona göre ayarlayacaksınız. Bütün bunları ve bunları tamamlayan diğer hasletleri bildiğinizi ve bunların iş tecrübenizin size anlattığı şeyler olduğunu, çalışan insanı tanımakta son derece mahir kardeşlerimizin bulunduğunu biliyoruz. Bu bilgileri tamamlayıcı olduğuna inandığımız bir hususiyeti de sizlerle paylaşmak istiyoruz. İşe alacağınız insanın işe, hadiselere, dünyaya bakış tarzı, değerlendirişleri ve davranışları sizinkine uygun olsun. İnsanların bakış açılarında, hadiseler karşısındaki tavırlarında, iş tutuş şekillerinde farklılıklar vardır. Bazen bu farklılıklar ciddi boyutlardadır. Başkaları tarafından yadırkansa da kendi açısından doğrudur ve çok defa netice aynı kapıya çıkar. Buna öğrencilik hayatından bir misal verelim. İmtihandan çıkan öğrencilerden birine imtihanın nasıl geçtiğini sorsanız size neşe içinde yaptığı soruları anlatır ve iyi geçtiğini söyler. Sonunda 2-3 sorudan şüpheli olduğunu sözlerine ekler. Bir başka öğrenci yapamadığı soruyu dile getirir. Onun zihni yapamadığına takılıdır ve o soru hala kendisini rahatsız etmektedir. Sorulunca da anlatmaya ondan başlar. Bu öğrenciyi dinleyen insan imtihanının başarısız geçtiğini zanneder. Neticeler açıklanınca anlaşılır ki o öğrenci daha başarılıdır ve notu çok daha iyi gelmiştir. İş hayatında da bunun örnekleri vardır. Bazı insanlar işe umulmadık taraftan başlar. Önceliği farklı bir işe verir. Eşya taşıyacak ise taşımaya başlamak için farklı eşya seçer, yerleştirirken farklı tercihler yapar. Bazı insan su arkını bahçeden nehre doğru, bazısı nehirden başlayarak bahçeye doğru açar. Kimi sürmeye tarlanın altından, kimi üstünden başlar. Herkesin kendisine has bir üslubu olsa da bazı insanların tavırları diğerlerinkinden farklı geldiği için aksi adam olarak adlandırılır veya terslikle sıfatlandırılır, davranışları da düşünceleri de yadırganır. İnsanların şaka sevenleri vardır, ciddi olmayı tercih edenleri vardır. Şakadan hoşlanmayanlar olduğu gibi yaptığı şakaları aşırı derecelere taşıyanlar da vardır. Yaptığı işi yavaş ama emin adımlarla ve dikkatli yapanlar vardır. Çabuk veya acele yapan da vardır. Yaparken malzemeleri döküp saçan da vardır. Bu zikredilenlere iş hayatında gördüğünüz farklılıkları da siz ekleyiniz. Önünüze çok renkli bir dünya açılacaktır. Hayat belki de bu farklılıklarla güzeldir. Ancak iş hayatı uyumlu, ahenkli çalışmayı gerektirir. Farklılıklar olsa bile bu farklılıklar ahengi bozacak şekilde olmamalıdır. Çalışanların birbirini yadırgayacağı, ihtilafa kaynaklık edecek, işi farklı taraflardan çekiştirmeye sebep olacak derecede olmamalıdır. İşveren ile çalışan arasındaki uyum ise yerine göre çalışanlar arası uyumdan daha da önemlidir. Hele de çalışan iş gereği işverene yakın, onunla beraber yürümek zorunda olan birisi ise. Arapçada insanın genel ahlakına, hayata bakış hadiseleri değerlendiriş tarzına, davranış tarzına şime adı verilir. Kelime olarak kişinin tabiatı, ahlakı, genel hal ve tavrı demektir. Geniş manalı bir kelimedir ve yaklaşık olarak özeti yukarıda dile getirdiğimiz manadadır. Fahrettin Razi rahmetullahi aleyh tefsiri kebirinde Nisa suresinin 36. ayetini tefsir ederken bunu dile getiren bir hadis nakleder. Hadis Hazreti Ömer'den rivayet edilir. Hadiste yanına hizmet için adam almak isteyen bir kimsenin şimesi şimesine uygun kişi araması ve bulması emredilmektedir. İnsanların farklı tabiatlarının, farklı ahlak ve tavırlarının olduğuna dikkat çekilmekten sonra hadis Allah'ın kullarına azap etmeyin diye son bulmaktadır. Allah'ın kullarına azap etmeyin vurgusu ayrıca kıymetlidir. Çünkü farklı bakış açısı ve tavrı var diye insanlara baskı ve dayatma doğru değildir. Anlaşmazlıklar ve baskı devam ettikçe bu durum giderek çekilmez bir hale gelir, iş dünyasını yaralar, çalışma ahengini bozar, şevk kırar ve verimi düşürür. Hadiseyi zihninde canlandırınız. Her ikisi de doğru olsa bile farklı davranış sergilendiğinde işveren kendi üslubunun tercih edilmesini isteyecek ve çalıştırdığı insanın bakış açısını hiçe sayarak kendi tarzını dayatacaktır. Belki de onu azarlayarak yapacaktır. Hele de işe kendi tarzına uygun olmayan bir şekilde başlanmışsa işverenin tavrı daha sert olacak, farklı başlayış iptal edilecek, o ana kadar sarf edilen emekler de boşa gidecektir. Bunu temin için çok defa acı kelimeler kullanacaktır. Hadisenin devamını zihninizde siz canlandırınız. Bir iş adamı gidilmesi gereken adrese doğru yol alırken şoförün tuttuğu yolu beğenmemiş, sık sık kafasının dikine gittiğini de vurgulayarak onu kendi istediği yola çevirmişti. Şoförü itiraz etmedi. Yolu patronunu istediği gibi değiştirdi. Ancak sonraki dakikalarda yüzü hiç gülmedi ve hep sessizliğini korudu. Diğer yoldan gitmek şoföre daha kolay geliyordu. Ona göre de patron dik kafalıydı çünkü kendisi ondan daha fazla bu yollardan geçmişti ve bu yol diğerinden daha uygundu. Patronu dinledi çünkü o iş vereniydi. Askerde de böyledir. Komutan daima haklıdır. Haksız olsa da haklıdır. Başka bir şık da yoktur. Bunun böyle olması belki nizalaşmayı önler, disiplini sağlar. Ancak huzuru da sağlar diyemiyoruz. İnsana manevi kazanç getirir hiç diyemiyoruz. Kısa bir süre katlanılması mümkün olsa da yıllar boyu çekilebilir de diyemiyoruz. Şimdi başka bir soru soruyoruz. Huzur içinde çalışmayınca yapılan işlerden verim alınır mı? İşinizde huzur duyamıyorsanız yüzünüz güler mi? Sizin yüzünüz gülmüyorsa aynenizin, dostlarınızın yüzü güler mi? Evet diyemiyorsanız neden kendinize ve çevrenizdekilere işkence ediyorsunuz diye sorarız. Kendiniz çalışırken insanlarla uyumlu olarak çalışmayı tercih ediniz. Farklılıklarınız varsa bunları uygun bir zamanda başkalarının çalışma ahengini bozmayacak bir şekilde yapınız ve onlara gösteriniz. Yaptığınız belki de ufuk açacaktır. Kol hızarı diye adlandırılan ve daha çok sobalık odun kesmekte kullanılan bir hızar vardır. Antalya Kemer arasında gözleme yapan bir yerde durmuştuk. Yol kıyısında gözleme yapanlar yakın bir köyden idiler ve evleri gözleme yaptıkları yerin yakınındaydı. Yol kıyısına çok güzel bir çardak yapmışlar. Çardağın gölgesi ağaçların gölgesiyle birleşince güzel bir oturma alanı meydana gelmişti. Kol hızarı ile gözleme sacının altına odun kesiyorlardı. Kol hızarını oduna sürterek kesiyorlardı. Gülerek ayağa kalktım. Şu hızarı bana verin dedim. Kesmeye heves ettiğimi zannederek verdiler. Bakın dedim. İnsanlar Karadeniz diye güler. Ama ufuk açacak buluşları vardır. Hızarı oduna değil, odunu hızara sürterseniz çok daha hızlı ve düzgün kesersiniz. Ben cümleyi tamamlamadan gülmeye başlamışlardı. Onlar gülüşürlerken hızarı ayak arasına, dişleri öne gelecek şekilde dikine yerleştirdim. Sol ayağımla hızarın alt tahtasına bastım. Üst tarafını da göğsüme dayadım. Sonra kolumu uzatarak odunu aldım ve uzunluğunu ayarlayarak hızara sürtmeye başladım. Çok geçmedi, gülüşmeler takdire döndü. Çünkü kesme hızı en az 3 katına çıkmıştı. Çocukluk günlerimizde bu şekilde çok odun kesmiştik. Eski günlere dönmenin hevesiyle bir hayli odun kestim. Onlar da şaşkınlıkla seyrettiler. Arkasından gelen sohbet tatlılaşmıştı. Gözleme de tatlıydı. Bizleri de yakından tanımışlardı. Ayrılırken takılıyorlar. Bu odunları yakmayacağız, saklayacağız, hikayesinde anlatacağız diyorlardı. Farklılıklar ufuk açıcı olabilir. Ama ekip çalışmasının içinde ahengi de bozabilir. Bu dengenin kurulması gerekir. Çalışma takım çalışması ise arkadaşlarınız sizin ne yapacağınızı tahmin etmeli ve siz onların sizden beklediği işi yapmalısınız. Aksi zaman kaybına ve yer yer sürtüşmelere sebep olur. Bir futbol takımı düşününüz. Arkadaşlarınızın sizden beklediği pası vermiyorsunuz. Oyununuzu onlarla belli bir ahenk içinde oynamıyorsunuz. Oynadığınız maçta yenilirsiniz. Sadece kendiniz kötü oynamış olmazsınız. Takımınızın da kötü oynamasına sebep olursunuz. Beklenmedik hareketler yapıyorsanız belki karşı takımın oyuncularını yanıltabilir, onlara çalım atabilirsiniz. Kendi arkadaşlarınızın sizden beklemediği hareketleri yaparsanız onları da yanıltır, onlara da çalım atarsınız. Siz karşı kaleye doğru top sürerken vereceğiniz pas uygun yerde hazır olmak için hücum oyuncuları da koşar. Her an pas verebileceğiniz düşünüldüğü için devamlı sizin hareketlerinizi takip ederler ve değişen şartlara göre durmadan pas almaya uygun yerlerde hazır olmaya çalışırlar. Bu durumda hiç pas vermediğinizi düşününüz. Bir müddet sonra hücum oyuncuları da koşmayacaktır ya da isteksiz rastgele bir koşu tutturacaklardır. Bu durum uzun sürmeyecek, teknik direktör sizi oyundan alacak, arkadaşları ile uyum sağlayan bir başka oyuncuyu sıkı tembihlerle sizin yerinize gönderecektir. Bunun benzeri diğer takım oyunlarında da vardır. Aynı durumu trafikte düşününüz. Yoğun bir trafikte ilerliyorsunuz. Önünüzdeki araba hiç beklenmedik anda fren yapıyor. Aniden sağa, aniden sola kaymaya çalışıyor. Şerit değiştiriyor, aynı şeride geri dönüyor. Önü boşaldığı halde yürümüyor. Bu sizi tedirgin edecektir. Belki de kazaya veya kavgaya zorlayacaktır. Seyrek ve hızlı trafikte böyle hareketler daha az olsa da tehlikesi daha büyüktür. Herkes beklenilen hareketleri yapınca trafik daha iyi akar, insanlar da gerginlik yaşamaz. İş hayatı da böyledir. Uygun eleman bulunuz. Ahengi sağlayınız. Kendiniz de çalışma hayatında uyumlu olunuz. Unutmayınız ki inna rıfka لَا يَكُونُ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهُ Şüphesiz yumuşak huy, nezaket ve kibarlık her nerede olursa olsun onu güzelleştirir. Her nereden de koparılıp uzaklaştırılırsa o şey değer kaybeder, çirkinleşir. Bu Sahih-i Müslim'de yer alan bir hadis-i şeriftir. Yine unutmayınız ki el-muslimu مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ Müslüman, diğer Müslümanların dilinden ve elinden emin olduğu kimsedir. Bu hadis-i şerifte müttefakun aleyhtir. Çalışacak eleman seçerken ölçüleriniz sağlam olsun. Tercih sebebiniz başında da şuurlu ve takva sahibi olması gelsin. Sonra ehliyet ve çalışkanlık. Sonra güler yüzlük ve uyumluluk da onları tamamlasın. Dürüstlük, güvenilirlik gibi birçok hasleti de ayrıca zikretmemeyi tercih ettik. Çünkü onlar takva vasfının içindedir. Burada üzerinde durmak istediğim bir başka şey var. Yıllar yılı tekbir sesleriyle fethedilen bu ülkede, ülkeyi fethedenlerin duygu ve şuurunu taşıyan müminler dışlandı, horlandı ve sayısız hak mahrumiyetlerine uğradı. Sabredildiği emekler emeklere, fedakarlıklar fedakarlıklara eklendi. Devran değişmeye başladı. Hala da değişim devam ediyor. İslami şuur taşıyanların imkanları genişlemeye başladı. Önlerinde birçok çalışma sahası açıldı. İmkan ve fırsatların çoğalmasıyla başka sıkıntılar baş gösterdi. İşe alınan kardeşlerimiz, çalıştığımız müessese veya kendisine bağlı bulunduğumuz insanlar zaten bizim müesseselerimiz veya bizim insanlarımız anlayışıyla yapmalı gereken işlerde gevşek davranmaya, iş saatlerine başka işlerle meşgul olmaya, zaman zaman da devamsızlığa başladılar. Daha önceki olumsuzlukları da bu işler zaten böyle gider manasına su-i misal olarak gösterdiler. Bunun örnekleri çoğalınca iş verenler veya işe eleman alanlar da bir başka anlayış gelişti. Allah emanetleri ehline vermeyi emrediyor. Ben İslami şuurdan önce ehil olma şartı ararım. Başarılı olunmasını istiyorum. Gereğini yaparım diyor. Sonra da işe aldığı insanlardan ve geçmiş günlerde yaşadıklarından örnekler sunmaya başlıyor. Haklılık payı olmakla beraber İslam şuuru taşıyan her kardeşimizin yapması gereken sadece bu değildir. Takva da aramalı, ehliyet de aramalı, kabiliyet gördüğünü alarak yetiştirme yolunu da seçmeli, kalbi İslam'a sıcak olanları da alarak kazanmaya çalışmalı, hem işinde başarılı olmanın hem de İslam'a hizmet etmenin yollarını birlikte bulmalıdır. Evet, Allah emanetlerin ehline verilmesini emrediyor. Aynı zamanda ey iman edenler, Allah'a takva ile dolu olun ve sadıklarla beraber olun buyuruyor. Yukarıda zikredilen ayetleri unutmadığınız gibi 1. Yani güzel hasletler ve hayırlı işlerde ve takvada yardımlaşın. Birbirinize destek olun ve yol gösterici olun. Omuz omuza verin, hayra vesile olun. Kötülüklerde, günah yollarında ve düşmanlıkta yardımlaşmayın, birbirinize destek olmayın buyruğunu ve bu manayı dile getiren ayet ve hadisleri de unutmayınız. Basiretli ve şuurlu olan kardeşimiz hem takvalı hem de ehil insan bulamadığında ehil olanların en dürüstünü ve kazanılmaya en uygun olanını seçer, bir taraftan işini en iyi şartlarda yapmaya çalışırken diğer taraftan bir başka kardeşimizi yetiştirme gayretine girer. Hem iyi bir eleman kazanır hem de bir kardeşimizin vasıflı hale gelmesine yardım eder. Ehildir diyerek sonuna kadar bizim dünyamızdan olmayan insanların insafına mahkum kalmaz, kendini böyle bir şeye mahkum etmez.

0: hazretlerini eklemek ve imrenilen, takdir edilen insan olmak için yoğun bir çaba göstermelidir. İş adamları iş imkanı sunarak kardeşlerine, onlarda iş hayatında muvaffak olması için ellerinden geleni esirgemeyerek ellerinden tutan iş sahiplerine yardım etmelidir. Unutmayınız, yükseleceksek beraber yükseleceğiz. Bizimle birlikte değerlerimiz de yükselecek. Başkalarına özenmek hastalığından, yapmacıklıklardan, giderek değerlerimizi hor görme gafletinden kurtulmalıyız. Yeniden dönüp bir emri ilahiyi vurguluyoruz. Ya eyyühellezine amenuttakullaha ve kunu ma'assadikin. Ey iman edenler, Allah'a takva ile dolu dolu olun ve sadıklarla birlikte olun. Allah'a emanet olun.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: Özel Efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi.

0: Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir 0532 585 24 59.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
7: Özel FM.
8: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Kehf 10. Ashab-ı Kehf'in duası. Hani zamanın birinde o gençler mağaraya sığınmışlar ve
1: Rabbimiz, bize yüce katından bir rahmet bahşet ve bizi içine düştüğümüz şu durumdan dolayı doğru bir sonuca ulaştıracak bir bilinçle donat,
0: dediler.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir.
0: Özel efem 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
4: Retür Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216-296-9616 iyilikkalbi.org.tr.
6: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
7: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
11: daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: 103.2 Özel FM.
13: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
11: Daha söyleyecek çok sözümüz.

0: Özel FM 103.2. Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Kurtubi'nin El Camiul Ahkamil Kur'an isimli tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. cilt. Kalem suresi 1 ila 52. ayetlerin tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile. El Hasan, İkrime, Ata ve Cabir'in görüşüne göre Mekke'de inmiştir. İbn Abbas ve Katade şöyle demişlerdir. Başından itibaren Yüce Allah'ın biz burnu üzerinden damgalayacağız onu El Kalem 16 buyruğuna kadar Mekke'de inmiştir. Bundan sonra Yüce Allah'ın ahiret azabı ise elbette daha büyüktür eğer bilselerdi El Kalem 32 buyruğuna kadar olan bölüm de Medine'de inmiştir. Buradan itibaren Yüce Allah'ın mı yazıyorlar El Kalem 47 buyruğuna kadar olan bölümler Mekke'de inmiştir. Buradan itibaren de onu salihlerden kıldı El Kalem 50 buyruğuna kadar Medine'de inmiştir. Geri kalanı ise Mekke'de inmiştir. Bunu El Maverdi söylemiştir. El Maverdi En-Nüket 6. cilt 59. Kalem suresi 1, 2 ve 3. ayeti kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun, kaleme ve yazmakta oldukları şeylere andolsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Gerçekten senin için elbette kesilmeyecek bir ecir vardır. Nun, kaleme andolsun ki buyruğunda telaffuz edilen ikinci nun harfini Ebu Bekir, El-Mufaddal, Hubeyre, Verş, İbn-i Muhaysin, İbn-i Amir, El-Kisai ve Yakup vav harfine idgam etmişler, diğerleri İsar ile okumuşlardır. İsa bin Ömer ise bunu üstün ile okumuştur. Bir fiil takdir etmiş gibidir. İbn Abbas, Nasır ve İbn Ebi İshak ise kasem harfi takdiriyle kesreli okumuşlardır. Harun ve Muhammed bin Es-Semeyka ise mebni olarak ötreli okumuşlardır. Nun'un tevili hususunda farklı görüşler vardır. Muaviye bin Kurra babasından Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme merfu bir rivayet olarak Nun, nurdan bir yazı levhasıdır dediğini rivayet etmektedir. Taberi Camiül Beyan 29. cilt 16 İbn Kesir Tefsir 4. cilt 402 bu rivayet mürsel ve gariptir kaydıyla. Sabit el-Bünani de Nun'un divit yani mürekkep okası olduğunu rivayet etmiştir. El-Hasen ve Katade de böyle demişlerdir. El-Velid bin Müslim rivayetle dedi ki bize Malik bin Enes Ebu Bekir'in Mevlası Sümey'den anlattı. Sümey Ebu Salih Es-Semman'dan o Ebu Hureyre'den şöyle dediğini rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim. Allah'ın ilk yarattığı kalemdir. Sonra Nun'u halketti. O ise mürekkep hokkasıdır. Yüce Allah'ın Nun kaleme andolsun ki buyruğu da bunu anlatmaktadır. Sonra ona yaz diye buyurdu. Kalem ne yazayım dedi. Olmuşu ve kıyamet gününe kadar olacak olan amel, ecel, rızık ya da iz türünden her şeyi yaz diye buyurdu. Kalem de kıyamet gününe kadar olacak her şeyi yazdı. Sonra kalemin ağzı mühürlendi, daha da konuşmadı. Kıyamet gününe kadar da konuşmayacak. Sonra aklı yarattı. Cebbar olan şöyle buyurdu. Senden daha çok beğendiğim bir yaratık yaratmadım. İzzetim ve celalime yemin ederim ki sevdiğim kimselerde seni kemale erdireceğim, buğz ettiğim kimselerde seni eksik kılacağım. Ebu Hureyre devamla dedi ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar arasında aklı en mükemmel olan, Allah'a en itaatkar olanları ve ona itaat olan işleri en çok yapanlarıdır. Dipnot Abdullah bin Adi 6. cilt 269'da hadisi kaydettikten sonra şu değerlendirmeyi yapmaktadır. Bu hadis bu senetle batıldır, münkerdir. Mücahid'den de şöyle dediği rivayet edilmektedir. Nun 7. arzın altındaki balıktır. Devamla dedi ki kaleme andolsun ki buyruğu ise zikrin kendisi ile yazıldığı kalemdir. Mukatil Murre el-Hemdani, Ata el-Horosani, el-Süddi ve el-Kelbi de böyle demişlerdir. Nun yerlerin üzerinde bulunduğu balıktır. Ebu Zabyan İbn Abbas'tan şöyle dediğini rivayet eder. Allah'ın ilk yarattığı kalemdir. Olacak olan her şeyi yazdı. Sonra suyun buharını yükseltti. Ondan semayı yarattı. Sonra Nun'u yarattı ve yeri onun üzerine yayıp döşedi. Yer çalkalandı. Dağlarla tespit edildi. Dağlar yere karşı şüphesiz ki övünürler. Sonra İbn Abbas, Nun kaleme andolsun ki ayetini okudu. El-Kelbi ve Mukatil dedi ki, onun yani o balığın adı El-Behmut'tur. Recez vezinde şair şöyle demiştir. Bana ne oluyor ki hepinizi susuyor görüyorum. El-Behmut'u yaratmış olan Rabbim Allah'a yemin olsun. Ebu'l-Yaksan ve El-Vakidi adının Le-Yusa, Kaab, La-Susa olduğunu söylemiştir. Yine Kaab, Bel-Hem-Usa olduğunu da söylemiştir. Kaab devamla dedi ki, İblis yerlerin üzerinde bulunduğu balığın içine girip onun kalbine vesvese vererek dedi ki, ey Lususa, senin üzerinde hareket eden hayvanlardan, ağaçlardan, yerlerden ve başkalarından neler olduğunu biliyor musun? Sen hareket edecek olursan hepsini sırtının üzerinden atıverirsin. Leyusa bunu yapmak istedi. Allah ona bir hayvan gönderdi. Burun deliğinden girip beynine kadar ulaştı. Balık bundan ötürü yüce Allah'a yalvarıp yakardı. Allah da o hayvana izin verdi ve çıktı. Kaab dedi ki, Allah'a yemin ederim ki balık o hayvana bakmakta, o hayvan da ona bakmaktadır. Eğer benzeri bir şey yapmak isteyecek olursa tekrar önceki haline döner. Dipnot, İsrailiyat kabilinden olduğu açıkça belli olan bu ve benzeri rivayetlerin doğruluğuna tanıklık edecek, Peygamber Efendimiz'den gelen güvenilebilecek bir rivayet bilmiyoruz. Eddahak İbn Abbas'tan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Nun Er-Rahman isminin harflerinin sonuncusudur ve şöyle telaffuz etti. Er-Rahmanun, Er-Rahman lafzının harflerini ayrı ayrı telaffuz etti. İbn Zeyd dedi ki, bu Yüce Allah'ın yemin ettiği bir kasemdir. İbn Kaysan, bu surenin başlangıcıdır demiştir. Surenin adı olduğu da söylenmiştir. Ata ve Ebu'l-Ali'ye dedi ki, Nun Yüce Allah'ın Nasir, Nur ve Nasır isimlerinin baş harfleridir. Muhammed bin Kaab dedi ki, Yüce Allah müminlere nasrına yani onlara verdiği yardım ve zaferine yemin etmektedir ve bu yemin hakkın kendisidir. Bunun açıklayıcısı da Yüce Allah'ın müminlere yardım etmekse zaten üzerimize bir haktır. Er-Rum 47 buyruğudur. Cafer es-Sadık dedi ki, o yani Nun cennet nehirlerinden Nun diye adlandırılan bir ırmaktır. Bunun sözlük harflerinden bilinen harf olduğu da söylenmiştir. Çünkü başka türlü olsaydı irab edilir olması gerekirdi. El-Kuşeyri Ebu Nasr Abdurrahim'in tefsirinde tercih ettiği görüşte budur. O dedi ki, çünkü Nun irabı yapılmayan bir harftir. Eğer tam bir kelime olsaydı El-Kalem kelimesi irab edildiği gibi onun da irab edilmesi gerekirdi. O halde bu da diğer surelerin başlangıcında olduğu gibi bir hece harfidir. Buna binaen de o surenin adıdır denilmiştir. Yani bu Nun suresidir. Sonra kaleme andolsun ki diye buyurarak dil gibi açıklama özelliklerini taşıdığından ötürü kaleme yemin etmektedir. Bu da göklerde olanların da yerde olanların da kendisi ile yazı yazdıkları her kalem için söz konusu olan bir yemindir. Ebu'l-Fetih el-Busti'nin şu beyitleri de bu kabildendir. Bir gün kahramanlar yemin ederse kılıçlarıyla ve saysalar onu şanı ve şerefi kazandıran bir unsur. Yazıcıların kalemine izzet ve yücelik yeterlidir. Allah kalemle yemin ediyor diye çağlar boyunca. Kalemin kılıca üstünlüğünü dile getiren şairlerce söylenmiş pek çok beyit vardır. Sözünü ettiğimiz bu beyitler bunların en üstünleridir. İbn Abbas dedi ki, bu Allah'ın yarattığı kaleme bir yemindir. Bu kaleme emir verdi, o da kıyamet gününe kadar olacak olan her şeyi yazdı. İbn Abbas dedi ki, bu nurdan bir kalem olup uzunluğu sema ile arz arası gibidir. Denildiğine göre Yüce Allah kalemi yarattı, sonra ona baktı, ikiye yarıldı. Ona hareket et yani yaz diye buyurdu. Rabbim ne yazayım dedi. Kıyamet gününe kadar olacak olan her şeyi diye buyurdu. O da levh-i mahfuz üzerinde cereyan etti yani olacakları yazdı. El-Velid bin Ubade bin Es-Samit dedi ki, babam vefatı sırasında bana vasiyette bulunarak dedi ki, yavrucuğum, Allah'tan kork ve bil ki sen bir olarak Allah'a hayrı ile şerri ile kadere iman etmedikçe asla ilmi elde etmiş ve takva sahibi olmuş olmazsın. Çünkü ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinledim. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Ona yaz dedi. Rabbim ne yazayım diye sordu. Kaderi yaz diye buyurdu. Kalem o anda olanı ve ebediyete kadar olacak olanı yazdı. Dipnot Tirmizi 4. cilt 457. Bu hadis bu rivayet yoluyla gariptir kaydıyla. İbn Abbas dedi ki Allah'ın ilk yarattığı kalemdir. Ona olacak olan her şeyi yazmasını emretti. Yazdıkları arasında Ebu Leheb'in iki eli kurusun yani Tebbet bir de vardır. Katade dedi ki kalem Yüce Allah'ın kulları üzerindeki bir nimetidir. Başkası da şöyle demiştir. Allah ilk kalemi yarattı, o da olacakları zikirde yazdı ve onu arşının üstünde nezdinde alıkoydu. Sonra yeryüzünde kendisiyle yazı yazılsın diye ikinci kalemi yarattı. İleride yaratan Rabbinin adıyla oku El-Alak 1 suresinde açıklaması gelecektir. Ve yazmakta oldukları şeylere buyruğuyla Ademoğullarının amellerini yazan melekleri kastetmektedir. Bu açıklamayı İbn Abbas yapmıştır. Yazmakta oldukları buyruğu ile insanların yazdıkları ve kendisiyle anlaştıkları şeylerin kastedildiği de söylenmiştir. Yine İbn Abbas dedi ki ve yazmakta oldukları şeylerden kasıt bildikleri şeylerdir. Buradaki ma edatı yani şeyler mevsul ya da mastar içindir. Onların yazdıkları şeylere yahut yazmalarına andolsun demek olur. Görüş ayrılığına binaen bununla yazan herkes ya da hafaza melekleri kastedilir. Sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin buyruğu kasemin yani yeminin cevabıdır ve nefidir. Müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için o bir delidir, onda bir şeytan vardır diyorlardı. İşte onların ey kendisine zikir yani Kur'an indirilen kişi mutlaka sen bir delisin. El-Hicr 6 sözleri de bunu anlatmaktadır. Yüce Allah onların söylediklerini reddetmek ve yalanlamak üzere sen Rabbinin nimeti yani rahmeti sayesinde bir deli değilsin buyruğunu indirdi. Burada nimet rahmet demektir. İkinci olarak burada nimetin bir yemin olma ihtimali de vardır. İfadenin takdiri de şöyle olur. Rabbinin nimetine yemin olsun ki sen bir deli değilsin. Çünkü vav ile b harfleri yemin harflerindendir. Bu ma ente bimecnun velhamdülillah. Sen bir deli değilsin, bundan dolayı Allah'a hamdolsun demeye benzer. Anlamının sen bir deli değilsin, nimet Rabbindendir şeklinde olduğu ve bunun Subhanekallahumma ve bihamdik Allah'ım hamdinle seni tesbih ederim demeye benzediği de söylenmiştir ki Allah'a hamdolsun anlamındadır. Lebid'in şu beyti de bu kabildendir. Ben kişinin ayrılmak istemediği bir diyarda idim. Erbet denilen yerde faydalı bir komşu benden ayrıldı. Ve orası erbettir takdirindedir. En-Nabiga da şöyle demiştir. Güzel gıdadan mahrum olmadılar ve anneleri sana çok sayıda erkek evlat vermiştir. Burada da o vermiştir takdirindedir. Rabbinin nimeti sayesinde buyruğundaki B olumsuz olarak gelen deli değilsin lafzına taalluk etmektedir. Cümle olumlu olarak gelirse gafil lafzına taalluk eder. Ente bi ni'meti rabbike gafil. Yani sen Rabbinin nimeti hakkında gafilsin denilmesi gibi. Hal olarak da nasb mahallindedir. Şöyle buyurmuş gibidir. Sana bu nimetler verilmiş olduğu halde sen deli değilsin. Yani deli olamazsın denilmiş gibidir. Gerçekten senin için elbette kesilmeyecek, kesintisiz ve eksilmeyecek bir ecir vardır. Peygamberliğin ağır yüklerine katlandığın için bir mükafat vardır. Halatı kesmeyi ifade etmek üzere manantul habl. Yani halatı kestim denilerek aynı kökten gelen fiil kullanılır. Sağlam olmadığı takdirde de hablum meninun yani sağlam olmayan halat denilir. Şair de şöyle demiştir. Sarı renkleri siyaha çalan ve yiyeceklerini kendileri kazanan yırtıcı hayvanlar ki onların yiyecekleri kesintiye uğramaz. Yani kesilmez. Mücahit dedi ki kesilmeyecek lafzı sayısız anlamındadır. El-Hasan dedi ki başa kakılmak suretiyle lezzeti, tadı bozulmayacak demektir. Eddahak ise amelsiz verilen bir mükafat diye açıklamıştır. Bunun hesapsız, kitapsız anlamında olduğu da söylenmiştir ki bu da Yüce Allah'ın lütfu ile verecekleridir. Çünkü ceza yani karşılık miktarı tespit edilmiş olandır. Tefaddül hakkında ise miktar, hesap kitap söz konusu değildir. Bu açıklamayı El-Maverdi zikretmiş olup Mücahid'in açıklaması ise aynı anlamı ihtiva eder. Kalem suresi 4. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve şüphe yok ki sen çok büyük bir ahlaka sahipsin. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı iki başlık halinde sunacağız. 1. Hazreti Peygamber'in yüce ahlakı. Ve şüphe yok ki sen çok büyük bir ahlaka sahipsin buyruğu ile ilgili olarak İbn Abbas ve Mücahit şöyle demişlerdir. Ahlaka sahipsin, dinler arasında büyük bir dine sahipsin demektir. Allah'ın bu dinden daha çok sevdiği ve ondan daha çok hoşnut olduğu bir başka din yoktur. Müslim'in sayında Ayşe radıyallahu anha'dan onun ahlakı Kur'an-ı Kerim'den ibaretti dediği rivayet edilmektedir. Ali radıyallahu anh ve Atiye bu Kur'an'ın edebidir demişlerdir. Onun ümmetine şefkati, onlara ikramı olduğu da söylenmiştir. Katade, onun ahlakı Allah'ın emirlerine riayet etmesi, Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak kalması demektir. Sen çok üstün ve şerefli bir karaktere sahipsin diye de açıklanmıştır. El-Maverdi, zahir olan budur demektedir. Sözlükte ahlakın gerçek mahiyeti, insanın kendisini bağlı kıldığı, riayet ettiği edep demektir. İşte buna ahlak denilir. Bu yaratmak ile aynı kökten gelen bir kelime olarak onda adeta bir yaratılış haline geldiğinden dolayı böyle denilmiştir. İnsanın tabii olarak yapısında bulunan edebe gelince işte buna el-hıym denilir ki karakter ve tabiat demek olup bunun kendi lafzından bir tekili yoktur. Hıym aynı zamanda bir dağın adıdır. Buna göre ahlak insanın kendisine uymak için zorladığı tabiat demek olur. Hıym ise yaratılışında var olan tabiattır. El-Aşa bu husus şiirinde açıklayarak şöyle demiştir. Değersiz şeylerin sahibi şayet Mevlasına yani köle ya da azatlısına karşı cimrilik eder de ve ahlak hıymine geri dönerse. Ahlak asli tabiatına geri dönerse demektir. Derim ki Müslim'in sayında Ayşe radıyallahu anhadan zikrettiğimiz rivayet bu husustaki görüşlerin en sahihidir. Aynı şekilde ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına dair soru sorulduğunda o da müminler gerçekten felah bulmuşlardır. El-Mu'minun 1 buyruğundan itibaren 10 ayet okumuş ve şöyle demiştir. Kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha güzel ahlaklı değildir. Ashabından yahut ehli beytinden birisi onu çağırdı mı mutlaka efendim buyur derdi. Bundan dolayı Yüce Allah ve şüphe yok ki sen çok büyük bir ahlaka sahipsin diye buyurmuştur. Ne kadar güzel bir huydan söz edilirse mutlaka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan en büyük paya sahipti. El-Cüneyt dedi ki, büyük ahlak denilmesinin sebebi onun Yüce Allah'tan başkasına yönelmek gibi bir gayretinin olmayışından dolayıdır. Büyük ahlak denilmesinin sebebinin ahlakın üstün değerlerinin onda toplanması olduğu da söylenmiştir. Buna da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şüphesiz Allah beni ahlakın üstün değerlerini tamamlamak üzere göndermiştir buyruğu delil teşkil etmektedir. Dipnot El-Kudayi Müsnedü Şihab Beyrut 1407-1986 2. cilt 192. Bir diğer görüşe göre bunun sebebi sen af yolunu tut, maruf olanı emret, cahillerden de yüz çevir. El-Araf 199 buyruğunda Yüce Allah'ın kendisinden takınmasını istediği edebin gereklerini yerine getirmiş olmasından dolayıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediği rivayet olunmuştur. Rabbim beni en güzel bir şekilde tedip etmiştir. Çünkü af yolunu tut, maruf olanı emret ve cahillerden yüz çevir. El-Araf 199 diye buyurmuştur. Ben onun bu emrini kabul edip yerine getirince ve şüphe yok ki sen çok büyük bir ahlaka sahipsin diye buyurdu. Dipnot El-Acluni Keşful Khafa 1. cilt 72'de hadisin sıhhat durumu ile ilgili yaptığı nakillerden anlaşıldığı kadarıyla anlamı doğru olmakla birlikte doğru dürüst sağlam bir senedi yoktur. 2. Güzel ahlakın önemi ve mükafatı. Tirmizi'nin rivayetine göre Ebu Zer dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından iyiliği yetiştir ki onu silsin. İnsanlarla da güzel bir ahlakla geçin. Tirmizi dedi ki bu hasen sahih bir hadistir. Tirmizi 4. cilt 355, Darimi 2. cilt 415, Müsned 5. cilt 153, 158, 177, 228. Ebu Derda'dan rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel bir ahlaktan daha ağır bir şey olmayacaktır. Şüphesiz ki Yüce Allah çirkin ve bayağı konuşup davranan kimseye buğz eder. Tirmizi dedi ki bu hasen sahih bir hadistir. Tirmizi 4. cilt 362, Bukhari El-Edebul Mufred sayfa 164. Yine ondan yani Ebu Derda'dan dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Mizana güzel ahlaktan daha ağır konulacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki güzel ahlak sahibi onun vasıtası ile çok namaz kılan, çok oruç tutan kimsenin mertebesine ulaşır. Tirmizi dedi ki bu cihetten garip bir hadistir. Tirmizi 4. cilt 363. Ebu Hureyre'den dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme insanları en çok cennete neyin soktuğuna dair soru soruldu. O da Allah'tan korkmak ve güzel

kıyamet gününde aranızdan en çok sevdiğim ve bana en çok yakın olanlar arasında başta gelenler, ahlak itibariyle en güzel olanlarınızdır ve yine kıyamet gününde kendisine en çok buğz edip meclis itibariyle benden en uzakta olacak olanlar, boş boğazlık edenler, diliyle insanlara eziyet ederek çirkin sözler söyleyenler ve mütefehhiklerdir. Ashab, ey Allah'ın Resulü dediler, boş boğazlık edenleri, konuşmalarıyla başkalarına eziyet edenleri biliyoruz. Mütefehhikler ne oluyor? Peygamber, mütekebbirlerdir diye buyurdu. Tirmizi dedi ki, bu usta Ebu Hureyre'den gelmiş rivayette vardır. Bu cihetiyle hasen garip bir hadistir. Dipnot Tirmizi 4. cilt 370. Kalem suresi 5, 6 ve 7. ayeti kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Delilik hanginizde imiş? Muhakkak senin Rabbin kendi yolundan sapanları da en iyi bilendir. Hidayet bulanları da en iyi bilen odur. Yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler buyruğu hakkında İbn Abbas dedi ki, kıyamet gününde sen de bileceksin, onlar da bilecekler demektir. Kıyamet gününde hak batıldan apaçık ayırt edilince, sen de göreceksin, onlar da görecekler diye de açıklanmıştır. Delilik hanginizdeymiş buyruğundaki hanginizdeymiş lafzının başındaki B fazladan gelmiştir. Yani sen de onlar da pek yakında hanginizin deli olduğunu göreceksiniz. El-Meftun, delilikle fitneye düşen yani deliliğe maruz kalan demektir. Bu da B harfinin fazladan gelmesi bakımından Yüce Allah'ın Tumbutu bidduhni yani yağ veren El-Mu'minun 20 ile Yeşrabu biha ibadullah yani Allah'ın kullarının kendisinden içtikleri El-İnsan 6. Katade, Ebu Ubeyd ve El-Ahfeş'in görüşü budur. Recez vezinde de şair şöyle demiştir. Biz El-Felec denilen şehrin sahipleri cade oğullarıyız. Kılıçla vururuz, kurtuluşu ümit ederiz. B harfinin zayid olmadığı da söylenmiştir. Buna göre delilik hanginizde imiş buyruğu fitneye hanginiz maruz kalmışsınız demektir. Burada El-Meftun lafzı mef'ul vezninde mastar olup El-Futun yani fitneye maruz kalmak anlamında olur. Nitekim filanın herhangi bir tahammülü ve aklı yoktur demişlerdir. El-Hasen, Ed-Dahhak ve İbn Abbas da böyle demişlerdir. Şair Er-Râî de şöyle demektedir. Nihayet kemikleri üzerinde bir et, kalbinde de bir akıl bırakmadıklarında. Dipnot: bu örnekler mef'ul vezninde gelen kelimelerin mastar anlamında kullanıldığına dair olup ayet-i kerimedeki el-meftunun fitneye maruz kalmak anlamına gelip böylece açıklandığını belirtmek istiyor. Buna göre fitneye maruz kalan kimse gibi hanginizin fitnesine düştüğünü göreceksiniz demek olur. El-Ferra dedi ki, B burada fi yani de da anlamındadır. Yani فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ف۪ي اَيِّ الْفَر۪يقَيْنِ الْمَجْنُونَ yani iki kesimin hangisinde senin de aralarında bulunduğun müminler kesiminde mi yoksa diğer kesimde mi deli kimse bulunduğunu onlar da görecekler, sen de göreceksin. El-Meftun, fitneye düşmüş, fitneye maruz kalmış, şeytanın fitneye düşürdüğü deli kimse demektir. Arapların altını ateşte kızdırmayı anlatmak üzere kullandıkları Fetentu zehebe bin nar, altını ateşte kızdırdım yani fetentu sözlerinden azaba uğratılan anlamında olduğu da söylenmiştir. Nitekim Yüce Allah'ın yevmehum alen nari yuftenun yani o günde onlar azap için ateşe sunulurlar. Ez-Zariyat 13 buyruğunda da bu anlamdadır. Surenin çoğunluğu El-Velid bin El-Mughire ile Ebu Cehil hakkında inmiştir. Meftunun şeytanın kendisi olduğu da söylenmiştir. Çünkü o dininde fitneye maruz kalmıştır. Müşrikler onda bir şeytan vardır diyorlardı. İşte deli, mecnun, cinli sözleriyle de bunu kastetmişlerdir. Yüce Allah da şöyle buyurmaktadır. Yarın onlardan hangilerinin mecnun olduğunu bileceksinizdir. Çarpmasından deliliğin ve aklın karışmasının husule geldiği şeytanın hangisinde olduğunu bileceksiniz demektir. Muhakkak senin Rabbin kendi yolundan sapanları da en iyi bilendir. Yani şüphesiz Yüce Allah dininden sapıp uzaklaşanları çok iyi bilir. Hidayet bulanları da hidayet üzere olan kimseleri de en iyi bilen odur. O bakımdan yarın herkese ameline göre karşılık verecek.

0: gelecektir. Kalem suresi 8. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Artık yalanlayanlara itaat etme. Bu buyruğu ile müşriklere meyletmeyi ona yasaklamaktadır. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerine ilişmemeye çağırıyorlar ve böylelikle onlar da ona ilişmeyeceklerdi. Yüce Allah ise onlara meyletmenin küfür olacağını açıklamaktadır. Bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır. Ve eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, onlara az kalsın biraz meyledecektin. El-İsra 74. Bir diğer açıklamaya göre buyruğun anlamı şudur. Kötü dinlerine uyman için sana yaptıkları çağrıyı kabul ederek yalanlayıcılara itaat etme. Ayet-i kerime Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi atalarının dinine çağırmaları üzerine Kureyş müşrikleri hakkında inmiştir. Kalem suresi 9. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar senin kendilerine yumuşak davranmanı arzu ettiler. Kendileri de bunun üzerine yumuşak davranacaklardı. 1. İbn Abbas, Atiye, Eddahak ve Esüddi dedi ki, senin de kafir olmanı arzu ettiler. Böylelikle onlar da küfürleri üzere devam edip gideceklerdi. 2. Yine İbn Abbas'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kendilerine bir takım müsaadeler vermeni arzu ettiler. Onlar da sana bir takım müsaadeler vereceklerdi. 3. El-Ferra ve El-Kelbi dedi ki, sen yumuşayacak olsan onlar da sana karşı yumuşarlar. El-İdhanu, kendisine karşı yumuşak davranılmaması gereken kimselere yumuşamak demektir. Bu açıklamayı El-Ferra yapmıştır. 4. Mücahit dedi ki, keşke kendilerine meyletsen ve hakkı terk etsen diye arzu ettiler. Onlar da sana karşı yumuşayacaklardı. 5. Er-Rabi bin Enes dedi ki, keşke yalan söylesen diye arzu ettiler, onlar da yalan söyleyeceklerdi. 6. Katade dedi ki, sen bu işi bırakıp vazgeçsen diye arzu ettiler, onlar da seninle birlikte aynı yolda yürüyeceklerdi. 7. El-Hasen dedi ki, onlara karşı kendi dininde yapmacık davranışlarda bulunsan diye arzu ettiler. Onlar da kendi dinlerinde sana karşı yapmacık davranışlarda bulunacaklardı. 8. Yine ondan rivayet edildiğine göre, sen işinin bir bölümünü reddetsen diye arzu ettiler. Onlar da tutumlarını kısmen reddedeceklerdi. 9. Zeyd bin Eslem dedi ki, keşke sen onlara karşı iki yüzlü davranıp riyakarlık yapsan da onlar da sana karşı münafıklık yapıp riyakarlıkta bulunacaklardı. 10. Keşke sen zayıflık göstersen onlar da zayıflık göstereceklerdi anlamında olduğu da söylenmiştir. Bu açıklamayı da Ebu Cafer yapmıştır. 11. Sen dininde onlara karşı yumuşak davransan onlar da inançlarında, dinlerinde sana karşı yumuşak davranacaklardı diye de açıklanmıştır. Bu açıklamayı El-Kutebi yapmıştır. 12. Yine ondan gelen açıklamaya göre ondan bir süre kendi ilahlarına ibadet etmesini istediler. Onlar da onun ilahına bir süre ibadet edeceklerdi. İşte bunlar toplam 12 görüş etmektedir. İbn Arabi dedi ki, müfessirler bunun açıklaması hususunda yaklaşık 10 görüş zikretmişlerdir. Hepsi de lugata ve manaya bağlı olarak ileri sürülen iddialardır. Bunların en kabule değer olanları, keşke sen yalan söylesen diye arzu ettiler, onlar da yalan söyleyeceklerdi görüşü ile, keşke sen küfre sapsan diye arzu ettiler, onlar da küfre sapacaklardı görüşüdür. Derim ki, Yüce Allah'ın izniyle hepsi de lugat ve mana bakımından sahih açıklamalardır. Çünkü el-idhan, yumuşaklık göstermek ve karşı tarafın hoşuna gidecek yapmacık işlerde bulunmaktır. Düşmana karşı güzel davranmanın mücamele, ona eğilim göstermek olduğu söylendiği gibi, konuşma esnasında yakınlık göstermek ve yumuşak söz söylemek anlamında olduğu da söylenmiştir. Şair dedi ki, başına gelen bir takım işlerde bir dereceye kadar zulmetmek elbette ki düşmanlara karşı yumuşak davranmaktan daha kesin ve kararlıca bir iştir. El-Mufaddal dedi ki, bu iki yüzlülük ve samimiyeti terk etmek demektir. Bu yönüyle verilen bir davranıştır. Fakat birinci, yani bir önceki açıklamaya göre ise verilen bir iş değildir. Peygamber tarafından bunların hiçbirisi yapılmadı. El-Muberret dedi ki, اَدْهَنَ ف۪ي د۪ينِهِ وَدَاهِنُنْ ف۪ي اَمْرِهِ denilir ki, bu da dininde hainlik edip içinde sakladığından farklı bir şey açığa vurdu demektir. Bazıları da, دَهَنْتُ tevriye yaptım. Birkaç anlama gelme ihtimali bulunan söz ve davranışlarda bulundum demektir. اَدْهَنْتُ da, aldattım anlamındadır demişlerdir. Bu açıklamayı Cevheri yapmıştır. Yüce Allah'ın feyudhinun yani kendileri de bunun üzerine yumuşak davranacaklardı diye buyurarak atıf suretinde getirmiştir. Eğer bu nehyin itaat etme yasağının cevabı olarak gelmiş olsaydı feyudhinu yani kendileri de bunun üzerine yumuşak davranırlar demesi gerekirdi. Ancak maksat onlar keşke böyle bir şey yapsaydın diye temenni ettiler. O zaman onlar da senin yaptığın gibi yapacaklardı diye atıfta bulunmaktır. Yoksa yasağa karşı bir ceza ya da mükafat olarak ifade getirilmek murad edilmemiştir. Bu bir temsil ve bir benzetmedir. Yani senin yumuşak hareket etmen halinde onlar da senin gibi yumuşak hareket edeceklerdi demektir. Kalem suresi 10, 11, 12 ve 13. ayet-i kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın itaat etme çokça yemin eden aşağılık ve değersiz her kişiye. Ayıplayıp duran onun bunun sözünü taşıyana. Hayra durmadan engel olan, haddi aşan ve çok günahkar olana. Cahil ve kaba, üstelik kulağı kesik olana. Bu buyruklarla Eş'abi, Es-Süddi ve İbn İshak'ın görüşüne göre El-Ahnes bin Şerik'i kastetmektedir. El-Esved bin Abdiyahuz yahut Abdurrahman bin El-Esved de denilmiştir. Bu da Mücahid'in görüşüdür. Yine denildiğine göre El-Velid bin El-Mughire Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir miktar mal teklif etti ve dininden döndüğü takdirde bu malı ona vereceğine dair yemin etti. Bu açıklamayı da mukatil yapmıştır. İbn Abbas dedi ki kastedilen kişi Ebu Cehil bin Hişam'dır. El-Hallaf çokça yemin eden, El-Mehin kalbi zayıf olan kimse, mealde aşağılık ve değersiz demektir. Bu açıklama Mücahit'ten nakledilmiştir. İbn Abbas'tan çok yalan söyleyen anlamında olduğunu söylediği nakledilmiştir. Zaten çok yalan söyleyen kişi de değersiz kimse demektir. Çokça kötülük işleyen anlamında olduğu da söylenmiştir ki bu da El-Hasen ve Katade'nin açıklamasıdır. El-Kelbi, El-Mehin, günahkar ve aciz kimse demektir demiştir. Allah nezdinde hakir ve değersiz anlamında olduğu da söylenmiştir. İbn-i Şecer'e zelil kimse demektir diye açıklamıştır. El-Rummani, mehin, çokça çirkin işler yaptığından ötürü aşağılık kimse demektir diye açıklamıştır. Bu azlık anlamına gelen mehanetten fail vezninde bir kelimedir. Burada ise görüş ve ayırt etme gücünde eksiklik anlamındadır. Yahut da bu muf'al anlamında fail vezninde olup muhan yani hakir ve değersiz kılınmış demektir. Ayıplayıp duran ile ilgili olarak İbn-i Zeyd şöyle demiştir. Hemmaz ayıplayıp duran eliyle insanları ayıplayan ve onları vuran kimse demektir. Lemmaz ise diliyle ayıplayan kimseye denilir. El-Hasen de şöyle demiştir. Bu meclisin bir kenarında sinen kişi demektir. Yüce Allah'ın insanları arkadan çekiştiren yani humeze, el-humeze bir buyruğuna benzemektedir. Hemmaz insanları yüzlerine karşı söz konusu eden kimse, lemmaz ise hazır olmadıkları vakit arkalarında onlardan söz eden kimsedir diye de açıklanmıştır. Bu açıklamayı Ebu'l-Aliye, Ata bin Ebi Rebah ve yine El-Hasen yapmıştır. Mukatil bunun aksini söylemiştir. Humeze hazır olmayanın gıybetini yapan kimse, Lumeze ise yüzüne karşı gıybet yapan kimse demektir. Murre her ikisi de eşittir demiştir. Hazır olmayan kimseyi takip edip yeren kimse demek olan El-Kattat ile de aynı şeydir. Buna yakın bir açıklama İbn Abbas ve Kadade'den yapılmıştır. Şair de şöyle demektedir. Benimle karşılaştığında yalan yere bir sevgi ishar ediyorsun. Fakat hazır olmadın mı sen arkadan beni çekiştiren gıybetimi yapansın. Yani hamiz ve lumezesin. Onun bunun sözünü taşıyana insanların arasını bozmak maksadı ile laf alıp götüren demektir. Nemme yenimmu nemmen ve nemimen ve nemimeten. Fesat çıkarmaya çalıştı, gayret etti, fesat çıkarıyor, bunun için gayret ediyor demektir. Bu işi yapmaya da nemim ve nemime denilir. Müslim'in sayında Huzeyfe'den rivayete göre ona bir adamın laf götürüp getirdiğine dair haber ulaşınca Huzeyfe şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi cennete hiçbir nemmam yani onun bunun sözünü taşıyan kimse girmeyecektir diye buyururken dinledim. Şair de şöyle demektedir. Ve bir Mevla yani azatlı ki karınca yuvası gibidir yanında hiçbir hayır yoktur. Mevlasına, efendisine ancak laf alıp taşımasından başka. El-Ferra dedi ki bunlar yani nemim ile nemime iki ayrı söyleyiştir. Nemimin nemimenin çoğulu olduğu da söylenmiştir. Hayra durmadan engel olan, malın harcanması gereken yerlerde infak edilmesine engel olan demektir. İbn Abbas dedi ki, çocuğunu aşiretini İslam'dan alıkoyan, engelleyen demektir. El Hasan dedi ki, onlara şöyle diyordu, sizden kim Muhammed'in dinine girecek olursa ebediyen ona hiçbir faydam olmaz. Haddi aşan, yani insanlara zulmeden, haddi aşıp geçen ve batıl üzere olan ve çok günahkar olana, günah sahibi olana, çokça günah işleyen kimse demektir. Bu feul veznin manasında feil vezninde gelmiş bir kelimedir. Cahil ve kaba, üstelik kulağı kesik olana buyruğundaki el-otul, cahil ve kaba, küfründe çok şiddetli ve katı olan demektir. El-kelbi ve el-ferra, batıl üzere haksızlık ve düşmanlığı çok ileri götüren kimse demektir diye açıklamışlardır. Bunun insanları sürükleyerek onları hapse ya da azaba götüren kimse anlamında olduğu da söylenmiştir. Bu da çekmek, sürüklemek demek olan el-atlu'dan alınmış gibidir. Yüce Allah'ın huduhu fa'tiluh, yakalayın onu, sürükleyerek götürün, Edduhan 47 buyruğunda da bu anlamda kullanılmıştır. Es-Sihah'ta şöyle denilmektedir: ve ateltu racule e'tiluhu ve e'tuluhu. O adamı şiddetle çektim, çekerim demektir. Racunun mi'tel, çokça çeken adam anlamındadır. Şair bir atı nitelendirirken şöyle demektedir: biz o atı dizginler, yavaşlatmaya çalışırız, fakat asla onu çekip sürüklemeyiz. İbn-i Sakit dedi ki, bu hem lam hem nun ile atelehu ve atenehu, yani onu sürükledi, çekti şekillerinde kullanılır. El-otul, kaba ve katı kimse demektir. Aynı zamanda bu kaba mızrak anlamına da gelir. Racunun atillun, kabalığı apaçık, yani kötülükte çok çabuk olan, hızlı hareket eden demektir. La en atulu me'ak denilir ki, ben yerimden ayrılmam, yani senin arkandan sürüklenip gitmem demektir. Ubeyd bin Umeyr dedi ki, bu çokça yiyen, çok içen, güçlü, çetin, fakat teraziye konulduğu vakit bir arpa kadar dahi ağırlık taşımayan kimsedir. Melek bir itiş ile bu gibi kimselerden 70 bin kimse iter. Ali bin Ebi Talib ve El-Hasen dediler ki, el-otul, çirkin işler yapan, kötü huylu kimse demektir. Mamer dedi ki, bu çirkin işler yapan, adi, bayağı kişiye denilir. Şair de şöyle demiştir: hayasız, kötü huylu ve kulağı kesik bir adam, hem imdada koşup fayda sağlamaz, hem de şerefli değil. Müslim'in sahihindeki rivayete göre Harise bin Ve, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinlemiştir: size cennetlikleri haber vereyim mi? Ashab evet deyince şöyle buyurdu: zayıf ve başkası tarafından zayıf görülen, Allah'a ant verecek olsa Allah'ın andının gereğini yerine getirdiği kimsedir. Peki size cehennemlikleri de haber vereyim mi? Ashab evet deyince şöyle buyurdu: cahil ve kaba, serkeş ve hayrı engelleyen ve büyüklük taslayan herkes. Dipnot, kulağı kesik anlamı verilen zenim kelimesiyle ilgili tefsir ve açıklamalar biraz sonra geleceğinden bu tabir buralarda ayrıca açıklanmamıştır. Yine ondan gelen bir rivayette de serkeş ve engelleyen, kulağı kesik ve mütekebbir olan herkes denilmektedir. Dipnot, Müslim 4. cilt 2190, Bukhari 4. cilt 1870, 5. cilt 2255, Tirmizi 4. cilt 717, İbn-i Mace 2. cilt 1378, 4. cilt 306, Müslim 4. cilt 2190. Hadiste geçen el-Cevvaz'ın serkeş ve hayrı engelleyen kimse anlamına geldiği söylendiği gibi, yürüyüşünde böbürlenen, eti bol kişi anlamında olduğu da söylenmiştir. El-Maverdi Şehir bin Havşep'ten, onun Abdurrahman bin Gam'den zikrettiğine ve yine İbn-i Mesud'dan rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: cennete Cevvaz da, Cazari de girmeyecektir. Utul ve Zenim olan da girmeyecektir. Bir adam şöyle dedi: Cevvaz nedir? Cazari nedir? Utul ve Zenim ne demektir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cevvaz, mal toplayıp onu engelleyen, yani infak etmeyen. Cazari, kaba, saba. Utul ve Zenim, hilkati itibariyle güçlü, karnı geniş, sağlık verilmiş, çok yiyen, çok içen, bol yiyecek bulan ve insanlara çokça zulmeden kişidir. Dipnot Maverdi Nüket 6. cilt 65 Müsned 4. cilt 227'de yalnız Utul ve Zenime dair açıklamaları rivayet etmektedir. Bu rivayet ile ilgili olarak Heysemi Mecma 7. cilt 128'de şu değerlendirmeyi yapmaktadır. Hadisi Ahmet rivayet etmiş olup senedinde Şehir bin Havşep vardır. Bir topluluk onun sika olduğunu kabul etmişse de nispeten zayıftır. Abdurrahman bin Ghanm'ın ise sahih görüşe göre sahabi değildir. Es-Salebi de bunu Şeddat bin Evs'ten zikretmektedir. Cennete Cevvaz da, Cazari de, Utul ve Zenim olan da girmeyecektir. Ben bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Dedim ki Cevvaz nedir? O çokça mal toplayıp fakat onu engelleyendir dedi. Peki Cazari nedir diye sordum. O kaba saba kimse demektir dedi. Peki Utul ve Zenim ne demektir diye sordum. O karnı geniş, yapısı yumuşak, çok yiyen, çok içen, çok haksızlık eden, çok da zalimlik eden kimsedir dedi. Derim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen Utul, cahil ve kaba hakkındaki bu açıklaması müfessirlerin görüşlerinden daha üstündür. Ebu Davud'un kitabında El-Cevvaz lafzının açıklaması kaba saba diye zikredilmiştir. Bunu Harise bin Vehb el-Huzayi'nin rivayet ettiği hadiste zikretmektedir. Harise dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennete ne Cevvaz ne de Cazeri kimse girecektir. Dedi ki Cevvaz kaba ve saba kimseye denilir. Dipnot Ebu Davud 4. cilt 253. Buna göre ilk olarak zikrettiğimiz üzere buna dair peygambere kadar ulaşan merfu iki açıklama bulunmaktadır. Kalbi katılaşmış kimse demek olduğu da söylenmiştir. Zeyd bin Eslem'den Yüce Allah'ın cahil ve kaba üstelik kulağı kesik olana buyruğu hakkında şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın bedenine sağlık verdiği, karnını genişlettiği, ona dünyadan kısmen bir şeyler verdiği, bununla birlikte insanlara çok zalim olan bir adamdan ötürü sema ağlar. İşte utul ve zenim yani cahil ve kaba ve kulağı kesik budur. Sema zina eden yaşlıdan ötürü ağlar. Yer neredeyse onu taşımayacak. Dipnot, bu şekliyle kaynağını tespit edemedik. Utul ve Zenim'i açıklayan rivayetler ve kaynakları ise az önce zikredildi. Zenim yani kulağı kesik olan, bir kavme sonradan alınan, onlardan sayılan, onlardan olmadığı halde onlara katılan kimse demektir. Bu açıklama İbn Abbas ve başkalarından rivayet edilmiştir. Şair şöyle demektedir. Adamların fazladan kendilerinden çağırdıkları bir zenimdir o. Tıpkı köselenin enine ayaklarının derisinin ilave edildiği gibi. Yine İbn Abbas'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bu Kureyş'ten bir adam olup kulağı yarılmış, kesilmiş koyun gibi kulağında bir kesikliği bulunan bir kimsedir. İbn Cübeyr'in ondan rivayet ettiğine göre bu koyunun kesik kulağı ile tanındığı gibi kötülükle tanınan kimse demektir. İkrime dedi ki koyun nasıl kesik kulağı ile tanınıyorsa bu da adilik ve bayağılığı ile tanınan adi ve bayağı kimse demektir. Kusurları ile tanınan kimse anlamında olduğu da söylenmiştir. Bu açıklamada İbn Abbas'tan rivayet edilmiştir. Ondan gelen bir başka rivayete göre çokça zalimlik eden kimse demektir. İşte bunlar toplam 6 görüş etmektedir. Mücahit dedi ki zenim denilenin elinde 6 parmağı vardı. Her bir baş parmağının yanında fazladan bir parmağı bulunuyordu. Yine ondan Said bin el-Müseyyeb ve İkrime'den şöyle dedikleri rivayet edilmiştir. Bu kavminin nesebine sonradan katılan veled-i zina demektir. El-Velid Kureyşliler arasında aslen onlardan olmayan kendilerine katılmış birisiydi. Babası doğumundan 18 yıl sonra kendi çocuğu olduğunu iddia etmişti. Şair şöyle demektedir. O babası bilinmeyen zenim bir kimsedir. Annesi fahişedir. Onun soyu sopu çok bayağıdır. Hasan dedi ki sen Haşim oğullarına ilave edilmiş zenim kimsesin. Binicinin arkasına tek bir okun eklendiği gibi. Derim ki bu da birinci görüş ile aynıdır. Ali radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bu aslı olmayan yani bilinmeyen kimse demektir diye açıklamıştır. Anlam aynıdır. Rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete ne bir zina çocuğu, ne onun çocuğu, ne onun çocuğunun çocuğu girer. Dipnot Ebu Nuaym Hilyetül Evliya 3. cilt 308'de bu rivayeti bu şekilde kaydetmeden önce 3. cilt 307 Ebu Hureyre'den cennete 4 kişi girmeyecektir. Ana babasına isyankar, içki içmeye devam eden, çok minnet eden ve veledi zina şeklindeki rivayeti kaydeder ve bunun 10 tane muhtelif rivayetinin olduğunu belirtir ve bu rivayetleri illetlerine işaret ederek sıralar. 3. cilt 307-310 ve böylece rivayetin diğer illetleriyle birlikte oldukça muzdarip olduğunu ortaya koyar. Darekutni İlel, Riyad 1405-1985, 9. cilt 101 ve diğerlerinde bu rivayetin illetlerini ortaya koyar. Merhum müfessirimizin de bu ve bundan sonraki benzer hadisler ile ilgili değerlendirmesi biraz sonra gelecektir. Abdullah bin Ömer de dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: zina mahsuru çocuklar kıyamet gününde maymun ve domuzların suretinde haşredileceklerdir. Dipnot: kaynağını tespit edemedik, bir önceki nota bakınız. Meymune radıyallahu anha dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim: aralarında zina mahsuru çocuklar çoğalmadığı sürece ümmetim hayır içinde kalmaya devam edecektir. Fakat zina mahsuru çocuklar aralarında çoğaldı mı artık Allah'ın onların hepsini kuşatacak bir ceza göndermesi pek yakındır. İkrime dedi ki, zina mahsulü çocuklar çoğaldı mı yağmur kesilir. Derim ki, birinci ve ikinci hadisin sahih bir senetlerini bulunacaklarını zannetmiyorum. Meymune'nin rivayet ettiği hadis ile İkrime'nin açıklamasına gelince, Müslim'in sayında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Cahş kızı Zeynep'ten şöyle dediği zikredilmektedir: bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem korkmuş ve yüzü kızarmış olarak ve şöyle diyerek dışarı çıktı: la ilahe illallah, yakınlaşmış bulunan bir kötülükten dolayı Arapların vay haline. Bugün Yecüc ile Mecüc'ün seddinden bunun gibi bir delik açıldı diye buyurdu ve baş parmak ile ona bitişik olan diğer parmağı ile, yani şehadet parmağı ile bir halka yaptı ve gösterdi. Zeynep dedi ki, ey Allah'ın Resulü dedim, aramızda salihler bulunuyor iken helak olur muyuz? Şöyle buyurdu: evet, kötülük çoğaldığı takdirde. Bu hadisi Bukhari'de rivayet etmiştir. Kötülüğün, murdarlığın çokluğu ise zinanın ve zina mahsulü çocukların ortaya çıkmasıdır. İlim adamları bunu böylece tefsir etmişlerdir. İkrime'nin söylediği yağmurun kesilmesi ise helakin ne ile gerçekleşeceğine dair bir açıklamadır. Bunun ise bu usta bir peygamberden gelen tevkife ihtiyacı vardır. Bu sözünü neye dayanarak söylediğini o daha iyi bilir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre bu buyruklar El-Velid bin El-Mughire hakkında inmiştir. O Mina ahalisine, hac esnasında Mina'da vakfe yapanlara 3 gün süre ile hurma, ekşimik ve yağdan oluşan bir yemek, yani hays yedirir ve şöyle nida ettirirdi: kimse bir tencerenin altında ateş yakmasın. Hiçbir kimse paça tütsülemesin. Şunu bilin ki kim hays yemek istiyorsa El-Velid bin El-Mughire'ye gelsin. O bir tek hac esnasında 20 bin hatta daha fazlasını harcar. Bununla birlikte bir yoksula tek bir dirhem dahi vermezdi. İşte bundan dolayı hayra durmadan engel olan diye buyurmuştur. İşte o müşriklerin vay haline ki onlar zekatı vermezler. Fusilet 6-7 buyrukları da onun hakkında inmiştir. Muhammed bin İshak dedi ki, bu El-Ahnes bin Şerik hakkında inmiştir. Çünkü o Zühre oğullarına katılmış bir antlaşmalıdır. Bundan dolayı ona zenim denilmiştir. İbn Abbas dedi ki, bu ayet-i kerime ile onun niteliği belirtilmiş fakat öldürülünceye kadar kim olduğu bilinememişti. Öldürülünce tanındı. Boynunda asılı duran ve kendisi ile tanındığı bir parça eti vardı. Murra el-Hemdani dedi ki, babası ancak 18 sene sonra evladı olduğunu iddia etmişti. Bir başka programda okumamıza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
2: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat ve vergileri vermemektir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnna Allaha bima ta'maluna basir. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de O'dur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de O'dur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında, uyan.

ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış, metot zaten.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Çok sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde bu bölümde kitabınızın 3. dersinin alıştırmalarını çalışacağız inşallah. 3. derse ait olan alıştırmalar sayfa 31'de temarin başlığı altında verilmiş kitabınızda. 1 numaralı alıştırma parçayla ilgili soruları ihtiva ediyor. Bu soruları siz cevaplandırdınız. Gayet de kolay sorular. Şimdi hemen cevaplarına geçelim. Ecib anil esilete latiye, aşağıdaki soruları cevapla. 1. Lime teahharat tullabu? Öğrenciler niçin geç kaldılar? تأخر الطلاب لأن المطعم فتح متأخرا لأن المطعم فتح متأخرا. Öğrenciler geç kaldılar çünkü lokanta geç açıldı. Birinciyi evvelen diye okursak, ikinciyi saniyen diye okuruz. Saniyen, في أي ساعة يفتح المطعم كل يوم؟ Lokanta her gün saat kaçta açılıyor? Ve meta futihal yevme? Bugün ne zaman açıldı? Cevabımız şöyle olmalı. Yuftahul mat'amu kulle yevmin es-sa'ate s-sadisete illa ruba'an. Veya yuftahul mat'amu kulle yevmin fis-sa'ati s-sadiseti illa ruba'an. Lokanta her gün saat 6'ya çeyrek kala açılır. Sorunun ikinci kısmında şöyle cevaplarız. Ve futihal yevme es-sa'ate s-sadisete. Es-sa'ate s-sadisete. Ya da alternatif olarak futihal yevme fis-sa'ati s-sadiseti. Bugün saat 6'da açıldı. Salisen, üçüncü soru. Fi eyyi şehrin vuliden nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hangi ayda doğdu? Vuliden nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme fi şehri rabi'inil evveli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabi'ul evvel ayında doğdu, dünyaya geldi. Rabi'an, dördüncü soru. Fi eyyi amin vuliden nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hangi yılda doğdu, dünyaya geldi? Cevabımız şöyle. Vuliden nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme âme seb'ine ve hamsi mi'etin lil miladi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miladi 570 yılında dünyaya geldi. Beşinci soru parçadan bağımsız bir soru. Herkesin kendisiyle ilgili bir soru. Fi ayyi amin vulitte ente? Sen ne zaman, hangi yılda dünyaya geldin? Ne zaman doğdun? Herkes kendisine göre doğum tarihini söyleyebilir. Ben şöyle cevaplayayım burayı. Vulittu ame tis'atin ve sittine ve tis'i mi'etin ve elfin lil miladi. Miladi 1969 yılında doğdum. Sadisen, altıncı soru. Eyne gutile Umeru radıyallahu anhu? Ömer radıyallahu anh nerede öldürüldü, katledildi? Cevap veriyorum. Kutile Umeru radıyallahu anhu ve huve yusalli bin nasi fil mescidin nebeviyyi. Ömer radıyallahu anh Mescid-i Nebevi'de insanlara namaz kıldırırken öldürüldü. Sabi'an 7. soru. Eyyü suratin tukra'u fi kulli rak'atin. Her bir rekatta hangi sure okunur? Tukra'u suratul fatihati fi kulli rak'atin veya tukra'u fi kulli rak'atin suratul fatihati. Her rekatta Fatiha suresi okunur. Faminen 8. soru. Menillezî suriqa kitabuhu. Kitabı çalınan kimdir? Cevabımız şöyle olmalı. Ellezî suriqa kitabuhu huve İdris. Kitabı çalınan İdris'tir. Ellezî suriqa kitabuhu huve İdris. Evet sevgili öğrencilerim. Birinci alıştırmanın sorularını cevapladık. Şimdi ikinci alıştırmanın talimatını okuyorum. Teemmel el emsiletel atiyete lil fe'lil mebniyye lil mechuli ve ayyin naibel fa'ili fi kulli vahidin minha. Teemmel el emsiletel atiyete lil fe'li el mebniyye lil mechul. Aşağıdaki meçhul fiil cümlelerini, örneklerini incele. Ve ayyin naibel fa'ili fi kulli vahidin minha ve her birindeki naibul fa'ili tayin et. Birinci cümle. Bunyel İslamu ala khamsin şehadete en la ilahe illallahu ve enne Muhammeden Resulullahi ve ikame salati ve ita'iz zekati vel hac ve savmi ramadana. İslam 5 esas üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın onun resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac yapmak ve Ramazan orucu tutmak. Evet, burada yer alan, ki bu bir hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifte yer alan buniye meçhul fiilinin, mazi meçhul fiilin naibul faili el-islamu kelimesidir. El-islamu buniye mazi meçhulünün naibul failidir. İkinci cümle kutile aliyyun radıyallahu anhu bil küfeti. Ali radıyallahu anh Küfe'de katledilmiştir. Öldürülmüştür. Bu cümlede naibul fail Aliyyun ismidir. Bir sonraki sayfaya, sayfa 32'ye geçiyoruz sevgili öğrencilerim. 3 numaralı cümle. La tuftahul mektebetu yevmel cumuati. Kütüphane cuma günü açılmaz. Kütüphane cuma günü açılmaz. Bu cümlede el mektebetu la tuftahu muzari meçhul fiilin naibul failidir. La tuftahu muzari meçhuldür. El mektebetu naibul faildir. Bir önceki cümlede Ali isminin gutile mazi meçhulünün naibul fail olduğunu beyan ettik. Bu cümlede ise, üçüncü cümlede ise el mektebetu naibul faili tuftahu muzari mechul fiilinin naibul failidir dedik. Dördüncü cümle vucide hazel kalemu tahtel mektebi. Bu kalem masanın altında bulundu veya bulunmuş. Bu cümledeki mechul fiil vucide, mazi mechul, misal bir fiil. Haza ismi işareti vucide mazi meçhulünün naibul failidir. Kendisinden sonra gelen el kalem ise hâzâ ismi işaretinden bedeldir. Beşinci cümle tukta'u yedus sariqi. Hırsızın eli kesilir. Bu cümledeki meçhul fiil tukta'u muzari meçhul yet kelimesi ki merfu olmasından anlaşılıyor. Tukta'u muzari mechul fiilin naibul failidir. Yet kelimesinin altını çizelim ve naibul fail kaydını düşelim. Altıncı cümle la yusma'ul ezanu fi beytina. La yusma'u duyulmaz. El ezanu fi beytina. Ezan bizim evimizde duyulmaz ya da duyulmuyor. Evet, buradaki meçhul fiil yusma'u muzari meçhul. El ezanu naibul fail. Cümle 7. Yecibu en yuktebel unvanu bi hattin vadihin. Adresin açık bir hatla yazılması gerekir. Bu cümledeki yuktebe, en yuktebe başında nasb edatı bulunan yuktebe muzari meçhuldür. El unvanu ise bu fiilin naibul failidir. 8. ve son cümle. Kubidan nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ve huve ibn 63 seneten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşındayken vefat etmiştir. Kubida mazi meçhul fiilin naibül faili en nebiyyü kelimesidir. Evet sevgili öğrencilerim, ikinci alıştırmayı tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi üçüncü alıştırmaya geçelim. Teemmel ma yeli, aşağıdakileri incele. Celeset talibu, huna et talibu fa'ilun, el fa'ilu yetekaddemuhu fi'lun mebniyun lil ma'lumi. Evet, okuduklarımızı anlamaya çalışalım. Celeset talibu, öğrenci oturdu. Huna et talibu fa'ilun, burada et talibu kelimesi fa'ildir. الفاعل يتقدمه فعل مبني للمعلوم. Failin önünde malum bir fiil bulunur. Fail önünde malum bir fiil bulunan isimdir. Su'ile talibu, öğrenci soruldu veya öğrenciye soruldu. Huna et-talibu naibu failin, burada et-talib naibu faildir. Naibul faili yetekaddemuhu fi'lun mebniyun lil mechuli. Naibul fail kendisinden önce mechul bir fiil geçen isimdir. Dördüncü alıştırma. İbnil ef'alel atiyete lil mechuli. Aşağıdaki fiilleri mechul yap. Lahız ennel fi'lel madiyel mebniye lil mechuli. Yükseru ma kable ahirihi. Ve yudammu kullu mutaharrikin qablahu nahvu ketebe kutibe. Evet, İbnil ef'alel atiyete lil mechuli, aşağıdaki fiilleri meçhul yap. Ve lahız ennel fi'lel madiyel mebniye lil mechuli, mazi meçhul fiilin şöyle olduğuna dikkat et. Nasıl olduğuna dikkat edeyim. Yükseru ma qable ahirihi, sondan bir öncesinin kesralandığına. Sondan bir öncesinin, yani son harften bir önceki harfin kesralı yapıldığına. Ve yudammu kullu mutaharrikin qablehu, ve kendisinden önceki her bir harekelinin damme ile harekelendiğine dikkat et. Kendisinden önceki her bir harekelenecek olan harfin damme ile harekelendiğine dikkat et. Ketebe, kütübe gibi. El mebniyü lil ma'lum, el mebniyü lil mechul şeklinde altı çizilerek verilen ifadeler var. Birinci sütunda darabe, semi'a, zebeha, bena, velede ve vecede fiilleri var. Diğer sütunda ise şerribe, gasele, ehaze, hafiza, se'ele, kara'e fiillerini görüyoruz. Hemen bunların meçhullerini söyleyelim. Darabe malum fiil, mazi malum. Mazi meçhulü nasıl bunun? Duribe, darabe, duribe. Sırasıyla söylüyorum. Semi'a, sumi'a. Zebeha, zubiha. Bena, buniye. Velede, vulide. Vecede, vucide. Diğer sütuna geçelim. Şerribe, meçhulü şuribe, gasele gusile, ehaze uhize, hafize hufize, seele suile ve son olarak garae gurie. Bu sayfadaki sayfa 32'deki çalışmamızı tamamladık. Karşı sayfaya, sayfa 33'e geçiyoruz. 5 numaralı alıştırma. İbnil ef'alel atiyete lil mechuli. Aşağıdaki fiilleri meçhul yap. Lahız ennel fi'lel mudari'al mebniye lil mechuli yudammu evveluhu ve yuftahu ma kable ahirihi. Nahvu yektubu yuktebu. Aşağıdaki fiilleri meçhul yap. Ve lahız ennel fi'lel mudari'al mebniye lil mechul ve muzari meçhul fiilin şöyle olduğuna dikkat et. Nasıl olduğuna dikkat edelim. Yudammu evveluhu, ilk harfinin dammelendiğine ve yuftahu ma kable ahirihi ve sondan bir öncekinin de fethalandığına, fetha ile harekelendiğine dikkat et. Nahvu yektubu yuktebu. Yektubu yuktebu örneğinde olduğu gibi. El-mebniyu lil-ma'lum ve el-mebniyu lil-mechul ifadeleri var. Altı çizerek verilen. Yukarıdan aşağıya birinci sütunda verilen fiilleri okuyalım. Yeşrabu, ya'budu, yakta'u, yes'elu, yebni, yekvi ve yed'u. Diğer sütunda verilen fiiller yefhemu, yahluku, yeşrahu, ye'huzu, yelidu, yecidu ve son fiil yezinu. Bu fiillerin meçhullerini yapalım. Yeşrabu, yüşrabu. Ya'budunun meçhulü yu'bedu. Yakta'u, yukta'u. Yes'elu, yus'elu. Yebni, yubna. Yekvi, yukva. Yed'u, yud'a. Evet, son üç fiili nakıs fiil olmaları sebebiyle tekrar edeyim. Yebni'nin meçhulü yubna, yekvi fiilinin meçhulü yukva ve yed'u fiilinin meçhulü yud'a. Diğer sütundaki fiillere geçiyorum sevgili öğrencilerim. Yefhemu, yufhemu, yahluku, yuhleku, yeşrahu, yuşrahu, ye'huzu, yu'hazu. Şu üç fiile dikkat edelim şimdi. Yelidu, yuledu. Yelidu fiilinin meçhulü neymiş? Yuledu. Burada bir dipnot görüyorsunuz sayfanın alt kısmında. Lahız enne vavel mithali la tuhzafu fil mudari'il mebniyye lil meçhul. Misal fiilin muzari meçhulünde vavının hazfolunmadığına, gizlenmediğine dikkat et. Misal fiilin vavının, misali vavinin vavının muzari meçhulde hazfolunmadığına, gizlenmediğine dikkat et. Yani yelidu muzari malumunun muzari meçhulünü yüledu şeklinde değil yüledu şeklinde ifade etmemiz gerektiğine dikkat et şeklinde bir uyarı var. Yecidu fiilinin meçhulünü size sorsam söyleyebilir misiniz? Yecidu'nun meçhulü nedir? Yücedu diyebildiyseniz problem yok. Evet, ne demeyeceğiz? Yücedu demeyeceğiz. Yücedu. Son olarak yezinu. Bunun meçhulü yuzenu. Evet, 6. alıştırmaya kadar geldik. 6. alıştırmanın talimatı şu şekilde. Teemmel el emsiletel atiyete. Aşağıdaki örnekleri incele. Summe ibnil ef'ale fil cümeli leti teliha lil mechuli. Aşağıda verilen örnekleri incele. Örnekleri inceledikten sonra verilen gelen cümlelerde yer alan fiilleri meçhul yap. Aşağıdaki örnekleri incele ve sonra gelen fiilleri, verilen fiilleri, verilen cümlelerde yer alan fiilleri meçhul yap şeklinde bir talimat var. Evet, burada verilen örnekleri okuyalım. Alıştırmaların uygulanmasını size bırakalım. Fehimet tullabu derse, öğrenciler dersi anladılar. Fuhimet dersu, ders anlaşıldı. Elif maddesinde bu cümle yer alıyor. Ba maddesinde fetahal bevvabul bâbe, kapıcı kapıyı açtı. Futihal bâbu, kapı açıldı. Sarakal lissu sa'atehu. Evet, cim maddesinde sarakal lissu sa'atehu. Hırsız onun saatini çaldı anlamında bir cümle. Sol tarafta surikat sa'atuhu, onun saati çalındı. Surikat sa'atuhu, onun saati çalındı. Dal maddesindeki cümle ise şöyle. Yeftahu tuccaru eddekakine el'ane. Tacirler, esnaflar dükkanları şu anda açıyorlar. Meçhul şekli tüftahu eddekakinu el'ane. Dükkanlar şu anda açılıyor. Evet, burada bir not var. Ba'de bina'il fi'li lil mechhuli yuhzaful fa'ilu ve yahullu'l mef'ulu bihi mahallehu marfu'an ve yusamma na'ibe fa'ilin şeklinde. Bu notun üzerinde şimdi durmayalım. Gelecek derse bırakalım. Bu sayfanın hemen ardında yer alan cümleleri okuyup anlamaya ve cümleleri edilgenleştirmeye, meçhul yapmaya çalışın. Yapabileceğinizi ümit ediyorum. Gelecek derste inşallah bu bölümde görüşmek ümidiyle. Fi emanillah.
2: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
2: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
1: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
2: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
1: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gaflet, dikkatli olmadıkları ve Allah'a boyun eğmedikleri sürece tüm insanları tehdit eden çok büyük bir tehlikedir gaflet. İnsanların düşünmelerini, gerçekleri fark etmelerini, iyilikte bulunmalarını engeller. Onları Allah'tan, dinden ve güzel ahlaktan uzaklaştırır, ahireti unutturur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Aşırı hıza red, yaşamaya evet.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Güzel FM 103.2.
1: İslam'da cemaat olmanın gerekliliği 2. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi vasat bir ümmet kıldık. Bakara Suresi 143. ayet-i kerime. Burada vasatın manası adaletli, hayırlı ve faziletli demektir. Ayet-i kerimenin ifadesiyle bu ümmet faziletli bir ümmettir. İmam Tirmizi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh yoluyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ayetteki vasatan kelimesinin adlen, adaletli şeklinde tefsir edildiğini rivayet etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde vasat kökünden olup ismi taftil kalıbında kullanılan evsat kelimesi de en adaletli, en hayırlı anlamında kullanılmıştır. Allah Celle Celaluhu bu ümmeti insanlara şahitlik yapacak faziletli bir ümmet kılmıştır. Dolayısıyla bu ümmet beşeriyetin önderi ve lideri konumundadır. Allah Celle Celaluhu insanlığın yularını bu ümmete vermiştir. Bu ümmet Allah'ın dinini koruma ve kıyamete kadar bütün alemlere rahmet olarak indirilen onun şeriatini muhafaza ile sorumludur. Bundan dolayı bu ümmet kıyamet günü ilahi mahkemede bu dini insanlığa ulaştırıp ulaştırmadığından mesul tutulacaktır. Bu ümmetin geçmiş peygamberlerin ümmetlerine de şahitlik edeceğine dair sahih hadisler vardır. İmam Buhari'nin Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet etmiş olduğu bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Nuh aleyhisselam kıyamet günü çağrılır. O da buyur emrine amadeyim ya Rabbi der. Allahü Teala ona sana gönderilen dini, vahyi insanlara tebliğ ettin mi der. O da evet ettim ya Rabbi der. Bunun üzerine onun ümmetine Nuh size tebliğ yaptı mı denilir. Onlar bize herhangi bir uyarıcı gelmedi derler. Allah Celle Celaluhu senin ümmetine tebliğ yaptığına kim şahitlik yapacak ey Nuh buyurur. Nuh aleyhisselam da Muhammed'in ümmeti diye cevap verir. Ve ümmeti Muhammed Nuh aleyhisselama şahitlik yaparlar. İşte bu hadis Allahü Teala'nın biraz önce geçen şu sözünü izah etmektedir. İşte böylece sizi insanlığa şahitler olmanız ve Resulün de size şahit olması için vasat, adaletli, hayırlı bir ümmet kıldık. Ümmeti Muhammed yeryüzündeki görevini çok iyi idrak etmeli ve Allahü Teala'nın omuzlarına yüklediği bu önemli yükün farkında olmalıdır. Bu ümmet Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda peygamberler gibi bu davadan beşeriyetin hidayetinden sorumlu tutulacak ve insanları yönelik yaptıklarından hesaba çekilecektir. Ey ümmeti Muhammed, siz şahit bir ümmetsiniz. Siz Allah'ın dinini muhafaza etmek için emanet kendisine teslim edilmiş bir ümmetsiniz. İbn Zeyd kıyamet günü şahitlerin 4 çeşit olduğunu söyler. 1. Melekler. Allahü Teala Kaf suresi 21. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: O gün herkes yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir. Ayette geçen sürücü ve şahidin iki melek oldukları, birinin mahşere sevk etme, diğerinin de amellere şahitlik etme görevini yerine getirdikleri söylenmiştir. İkincisi peygamberler. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak. Nisa suresi 41. ayet-i kerime. Üçüncüsü ümmeti Muhammed. İşte böylece sizi insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi vasat bir ümmet kıldık. Bakara suresi 143. ayet-i kerime. Dördüncüsü ise azalar. Dillerinin ve ellerinin aleyhlerinde şahitlik edecekleri o kıyamet günü. Nur suresi 24. ayet-i kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahitliği bizim hakkımızda hüccet olduğu gibi Allahü Teala'nın bu ümmeti diğer milletlere şahit ve onlar hakkında sözü geçerli, adaletli bir ümmet kılmıştır. Bu ümmet kıyamet günü onlara şahitlik yapacaktır. İnsanlardan bir grup, ben cemaatten ayrılıp kendimi eğitip yetiştireceğim. Sonra daha olgun bir şekilde cemaate katılıp çalışacağım diyor. Ve bunu samimi bir şekilde dile getiriyor. Biz onlara deriz ki, gerçek terbiye ve eğitim ancak cemaat içerisinde olur. Gerçek terbiye ve eğitim ancak bu din yolunda çalışmayla olur. Kur'an-ı Kerim hazinelerini ve sırlarını yerinde oturanları açmaz. Bu din yaşanılarak anlaşılır. Sadece kitap okumakla anlaşılmaz. Emri bil maruf ve nehyi anil münker kesinlikle her Müslümana farzdır. Kişinin eksikliği bu farizayı terk etmesini veya eksik yapmasını gerektirmez. Kendisi namaz kıldığı halde karısı açık olan bir kişiye neden senin hanımın kapanmıyor, öyleyse sen namazı da terk et denir mi? Bunu hangi mantık kabul eder? İbn Arabi Ahkamul Kur'an adlı eserinde şöyle diyor. Kesinlikle emru bil maruf ve nehyanil münker her Müslümanın henüz bütün günahlardan temizlenmemiş ve tam olgun olmasa dahi yapması gereken bir vecibedir. Bu işi yapacak kişilerin tam olgun ve adaletli olması ehli bidata göre şarttır. Her Müslümanın kendi nefsine yönelik yapması gerekenler olduğu gibi etrafındakileri yönelik de yapması gerekenler vardır. Onlara bilmediklerini öğretmek ve onları doğruya yönlendirmekle yükümlüdür. İlim ehlinden mahir olanlar, kötülükten sakındıran kişinin bu işi yapabilmesi için kendisinin tamamen günahlardan sıyrılmış, tertemiz bir kişi olması şart değildir. Belki de günahkarlar da birbirini kötülüklerden sakındırabilir demişlerdir. Bazı usulcüler birbirine kadeh takdim edenlerin dahi birbirini uyarması farzdır demiş ve şu ayeti delil getirmiştir. Yaptıkları kötülüklerden birbirini sakındırmıyorlardı. Maide suresi 79. ayeti kerime. İmam Cessas şöyle demiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerine getirilmesinin lüzumiyeti bakımından emru bil maruf ve nehyanil münker farizasını diğer farzlarla aynı derecede tutmuştur. Ümmetin selef ve halef bütün fakihleri de bu konuyu böyle anlamış ve vücubiyetine hükmetmişlerdir. Bir fırka emru bil maruf ve nehyanil münkerin vacip olmadığını iddia ederek şu ayeti delil getirmiştir. Ey iman edenler, siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O size yaptıklarınızı bildirecektir. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Hazreti Ebubekir radıyallahu an insanların bu meseleyi yanlış anlamasından ve emru bil maruf ve nehyanil münkerin üzerlerine vacip olmadığını iddia etmelerinden korkmuş ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz bu ayeti okuyor fakat yanlış anlıyorsunuz. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle duydum. İnsanlar münkeri görüp de değiştirmezlerse Allahü Teala'nın azabının onları kuşatması yaklaşmış demektir. İmam Tirmizi Ebu Ümeyye Eşşabani'den şöyle rivayet etmiştir. Ebu Salabe el-Haşeni'ye gittim ve ona bu ayeti nasıl anlıyorsunuz diye sordum. O da Allah'a yemin olsun ki ben onu en iyi bilenlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sordum. O şöyle buyurdu. Emri bil maruf ve nehyu anil münkere devam edeceksiniz ta ki terk edilmeyen cimrilik, tabi olunan heva, tercih edilen dünya ve herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğünüz zaman kendine sahip çık, avamı terk et. Kesinlikle gelecekte öyle günler vardır ki o günlerde sabretmek ateş korunu avucunda tutmak gibidir. O günlerde din için çalışanların mükafatı sizden çalışan 50 kişinin mükafatı kadardır. İmam Cessas şöyle der. Şu ana kadar Kur'an-ı Kerim'den naklettiğimiz ayetler ve Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadislerle emri bil maruf ve nehyu anil münkerin farziyeti ispat edilmiştir. Tabii ki bu farz-ı kifayi olan bir farzdır. Yani yeterli kişiler tarafından yerine getirildiğinde diğerlerinin boynundan düşer. Bunun farziyetinde ber, iyi mümin ve facir günahkar fark etmez. Her ikisine de farzdır. Çünkü bir kişinin bazı farzları terk etmesi, diğer farzları da terk etmesini gerektirmez. Bilmiyor musun, namazı terk eden bir kişinin orucu ve diğer ibadetleri de terk etmesi doğru olmaz. Emri bil maruf ve nehyu anil münkerin hükmü de bu şekildedir. İslam'ın bazı emirlerini yerine getirmeyenlerin bunu da terk etmesi söz konusu değildir. Cessas'ın emri bil maruf ve nehyu anil münker farz-ı kifayidir sözü kendi zamanı içindir. Çünkü o zaman Allah'ın şeriatı hakim ve bazı valilerin şahsi yanlışlıklarının dışında Allah'ın hükmüyle hükmedilen bir ortam vardı. Bugün ise Allah'ın dininin hakimiyeti zayi edilmiş, Allah'ın yasakları ve hudutları çiğnenmiş bir durum söz konusudur. Bunun için böylesi bir ortamda La ilahe illallah sancağını yüceltmek ve bu toplumu uyarmak her Müslüman erkek ve kadına farz-ı ayn olmuştur. Mümin olan kişi fakihlerin bu konuyu İslam dinindeki gerçek yerine oturtmak için verdikleri fetvalar karşısında hayranlığını gizleyemez. Bu fetvalar karşısında insanın kalbi ferahlıyor. Çünkü bu rükün yok olursa İslam'ın hepsi yok olur. Bu rükün din kalesinin emin bekçisidir. Bekçi yok olunca kalede delik açılmaya başlar. Ve işte o zaman Allah'ın kulları helak, memleketler ise toz duman olur ve yeryüzünü fesat kaplar. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü alt üst olurdu. Lakin Allah bütün insanlığa karşı lütuf ve ihsan sahibidir. Bakara suresi 251. ayet-i kerime. Yani iyilerle kötüler arasındaki çekişme ve savaşların devamı Allah'ın fazl-ı kereminden, insanlık için konulmuş ilahi bir kanundur. Çünkü bu olmazsa yeryüzünde batıl yayılır ve beşeriyet ifsat olur. Gerçekten insan bu büyük vazife emri bil maruf ve nehyu anil münker karşısındaki gerilemesini görünce kendisinin ne kadar basitleştiğini anlıyor ve kalbinin derinliklerinde eksikliğini çok açık bir şekilde hissediyor. Ben o uzun tarih sürecinde bu dini himaye eden şahısları gözümün önüne getirmek için gözlerimi yumuyor ve düşünüyorum. Bakıyorsun, onların hayatları gözünün önüne geliyor. Uzaklardan İbrahim Aleyhisselam'ı, ondan sonra sırasıyla diğer peygamberleri, Ashab-ı Uhdud'u, gerçeği anlayıp Firavun'a karşı gelen sihirbazları, önderlerinin ardında Resulullah'ın ashabını, sonra Ahmet İbni Hanbel, İbni Teymiye, Seyyid Kutup ve Abdülaziz el-Bedri'leri görüyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle emru bil maruf ve nehyu anil münkerin merhalelerini belirtmiştir. Sizden her kim bir kötülük münker görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Eğer ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin. Bu imanın en zayıf noktasıdır. Münkeri elle giderme imkanı varken sadece dili kullanma, sözle giderme imkanı varken de sadece kalple buğz ederek geçiştirmek caiz değildir. Haramların işlenmesi ve hududullahın çiğnenmesi toplumsal yaşamı ve emniyeti tehdit eden çok ciddi bir tehlikedir. Böylesi bir hastalık eğer uygun bir şekilde tedavi edilmezse toplumda iyice yayılır. Toplumun değerleri kaybolur ve azgınlarla baş edilemez hale gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplumun durumunu çok ince bir şekilde tasvir etmiştir. Öyle ki bir kişinin bozgunculuğuna müsaade edilirse toplumun hepsi yıkılıp darmadağın olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır buyurmuştur. Numan İbni Beşir radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Allah'ın çizdiği sınırda durup yasakları çiğnetmeyen ile yasakları çiğneyenin durumu gemiye binen şu topluluğun durumu gibidir. Kura çektiler. Kura sonucu bazıları geminin üst katına, bazıları da alt katına yerleşti. Altta olanlar su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçerek su alıyorlardı. Dediler ki biz su almak için bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek. Bu durum karşısında gemide olanlar eğer onları delik açmaya bırakırlarsa hepsi helak olur. Eğer ki onları o yanlıştan alıkoyarlarsa kendileri de gemideki olan herkese kurtulur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Allah'ın indirdiği kitaptan herhangi bir şeyi gizleyip onu az bir paha ile değiştirenler yok mu? İşte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır. Bakara suresi 174. ayet-i kerime. Bu ayet Yahudiler hakkında inmiştir. Çünkü onlar insanları Allah'ın dininden alıkoymak için Peygamberimizin Tevrat'taki sıfatlarını değiştiriyor ve gizliyorlardı. Ancak asıl itibar lafzın umumiyetine olup sebebin hususiyetine değildir. Kaidesince ayetin lafzı Allah'ın dinini, kitabını ve şeriatini gizleyen herkesi kapsamaktadır. İbn Abbas şöyle demiştir. Bu gibi ayetlerde son söz şudur. Çok esaslı bir kaide vardır ki o da şudur. Allah-u Teala'nın ehli kitabı zemmettiği her konudan Müslümanların da sakınması gereklidir. Fahrur Razi bu ayet dinen açıklanması vacip olan herhangi bir bilginin gizlenmesinin haram olduğunu ifade eder demiştir. Kurtubi ise şöyle der. Bu ayet her ne kadar Yahudi bilginleri hakkında inmişse de dünyalık herhangi bir meta elde etmek için hakkı gizlemeyi tercih eden Müslümanları da kapsamaktadır. Allah'ın dini için çalışmayan, kılını dahi kıpırdatmayan ve emru bil maruf ve nehyu anil münker yapmayanların yaratıcının katında kendilerini bekleyen kötü varış yerini bilmeleri gerekir. O yaratıcı o gün onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye etmeyecektir. Onlar için orada elem verici bir azap hazırlanmıştır. Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Onlarsa bunu kulak ardı ettiler ve o verdikleri sözü az bir dünyalığa değiştirdiler. Yaptıkları alışveriş ne kötüdür. Âl-i İmrân suresi 187. ayet-i kerime. Bu ayette de ehli kitaptan bahsedilmiştir. Ancak bütün müfessirlerin görüşü bu ve benzeri ayetlerin onları ve onların dışında olup ta onlara benzeyen herkesi kapsadığı yönündedir. Hasan-ı Basri ve Katade rahimehullah bu ayetler kendisine kitaptan az da olsa ilim verilenler hakkındadır. Her kim kitaptan bir şey biliyorsa onu öğretsin. İlmi gizlemekten son derece sakının. Çünkü onu gizlemek helaktir buyurmuşlardır. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir. Allah-u Teala cahillerden öğrenme sözü almadan önce alimlerden öğretme sözü almıştır. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu an Allah-u Teala kitap ehlinden kitabı açıklamaya dair söz almasaydı ben size hiçbir şey anlatmazdım buyurdu ve biraz önceki okumuş olduğumuz ayeti okudu. Muhammed İbni Kab da şöyle demiştir. Hiçbir alim için ilmini açıklamayıp sükût etmesi, hiçbir cahil için de cehaletini gizlemesi caiz değildir. İlmi gizleyenin tevbesinin o gizlediğini açıklamanın dışında hiçbir şekilde kabul edilmeyeceği şimdi zikredeceğimiz ayette çok açık bir şekilde vurgulanmıştır. İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder. Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyenim. Bakara suresi 159 ve 160. ayet-i kerimeler. Ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ilmi gizleyenin tevbesinin ancak bir şartla kabul edeceğini beyan etmiştir ki o şart da o kişinin gizlediği o hakikati açıklamasıdır. Ayette geçen El-Huda kelimesi gerek Kur'an'da gerekse sünnette bütün akaid ve şeriatı kapsar. Bugün hakkın ve hakikatin açıklanması tek kişinin altından kalkamayacağı kadar ağırdır. Bunun içindir ki bu işin netice vermesi için büyük gayretlere ihtiyaç vardır. İhlaslı ve samimi kişilerin bir araya gelip omuz omuza vermesi, imkanlarını ve işlerini düzene koyup belirli bir program dahilinde çalışmaları kaçınılmazdır. Allah'ın dini için çalışmayı terk edenlerin kendilerine acımaları ve Allah'ın, meleklerin, yeryüzünde yürüyen ve uçan canlıların lanetlerinin kendilerine dokunmasından sakınmaları gerekir. Onların gecikmeden tekrar hayırlı işlere başlamaları ve hatta hayırda yarışmaları, emri bil maruf ve nehyu anil münker yapmaları gerekmektedir ki Allah'ın izniyle sadık mücahitlerin sevabına nail olsunlar. Abdullah Hazan, İslam'da cemaat olmanın gerekliliği 2.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnna Allaha bima ta'maluna basir. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

Ellerimi ve seslendim Rabbime, duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Senin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı tağutlarda.

muhabbet eder, küfür böyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini imanla ve ihsanla.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: uyarıyor.
1: Dikkat edin, dünya hayatı yalnızca tutkulu bir oyalanmadır. İnsanların çoğu dünya hayatını tek hedef olarak benimser. Sadece dünyadaki zenginlik, refah veya şöhret için yaşar ve bunlarla tatmin bulmaya çalışır. Oysa ki dünya hayatı ahiretteki sonsuz nimet ve mutluluk yanında değersiz bir oyalanmadan başka bir şey değildir. Dünya hayatının süsüne aldanmamak, asıl yurdun ahiret olduğunu kavramak içinse derin bir düşünce gerekmektedir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.